Bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Can cana, gönül gönüle bir beraberlik sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala sizler ve biz inşallah birlikteyiz. Her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle görünüyor? Ne diyorsunuz? Allah-u Teala, biz her şeyi diyor, zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Her şey öylesine güzel ki, sevgili kardeşlerim. Yaşamak, Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. Şu anda yaşamayabilirdik. Ölü olabilirdik. Ve bu konuşmayı yapamazdık. Sizlere mutluluktan bahsetmenin o büyük mutluluğunu yaşayamazdık. Mutluluktan bahsetmek de bir mutluluk değil mi sevgili kardeşlerim? İşte size mutluluktan bahsediyorum. Evvela şunu açık yüreklilikle, net, samimi göğsümüzü gererek söyleyebiliyoruz ki, mutluluk hepinizin hemen uzanıp yakalayabileceği kadar yakın bir yerde sizi bekliyor. Hiç de ulaşamayacağınız bir şey değil. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. Mutluluk Allah'ın öğretisidir. Kur'an-ı Kerim bütün boyutlarıyla bir saadet rehberidir. Bir hidayet rehberidir. Bir mutluluk rehberidir. Nurdur. Öyleyse ne diyor Allah Teala? Diyor ki size bir sual sormak istiyorum diyor. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Haber verin ki diyor siz ona göre bir yaşantı yaşayacaksınız. Eğer mutlu olmak istiyorsanız mutlaka saadete ben sizi ulaştırırım diyor. Ama her şeyin bir bedeli vardır diyeceksiniz. Öyle değil mi sevgili kardeşlerim? Madem ki mutlu olmak istiyoruz, buna bir bedel ödemek mecburiyetindeyiz. Yaşayacağınız mutlulukla milyarlarca sene sürecek olan bir cennet mutluluğuyla ödeyeceğiniz bedel arasında biz bir denge göremiyoruz. Bedavadan alıyorsunuz mutluluğu. Bir hiçle. Peki, yani ne demek istiyorsunuz mu diyorsunuz? Şunu demek istiyoruz. Siz sadece Allah-u Teala'dan bir dilekte bulunacaksınız. Tamam, bitti. Geri kalan her şeyi siz yapmayacaksınız. O yapacak ve size de o yaptıracak. Öyleyse benim canım dostlarım, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, daha kolay ne var ki? Bir dilek eşittir cennet. Ama arkasında bir de bir kelime daha kullanıyoruz. Mutlaka cennet, muhakkak cennet. Neden bu kadar eminiz? Çünkü Allah Teala diyor ki Allah'ın sözünde hilaf yoktur, hulf olmaz diyor. Allah sözünü değiştirmez. Mutlaka tutar. Şu kainatı yaratan o değil mi sevgili kardeşlerim? Hem de

yeterli. Diyeceksiniz ki ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Ben ruhumu ölmeden evvel sana mülaki kılmak istiyorum. İlka etmek istiyorum, ulaştırmak istiyorum. Tamam. Hepsi bu kadar. Şimdi bana diyeceksiniz ki bundan daha kolay ne var? İşte söylüyorum. Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum. Tamam. Hadi beni göndersin bakalım Allah Teala cennete. Böyle mi diyorsunuz? Böyle diyorsanız cennete giremezsiniz. Siz dilemediniz ki. Diliniz sadece o cümleyi mırıldandı. Buradan, kalpten, şuradan söyleyeceksiniz. Yani ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum dediğiniz zaman dininizin söylediği bu şeyi kalbiniz de söyleyecek. O isteyecek. Allah'a ulaşmayı gönülden dilemek. Sadece iki çeşit dileme vardır. Bir gönülden dilemek, bir de dille söylemek sadece. Dille söylemek Allah'ı tatmin etmiyor. Orada iradeniz devrede değildir. Dilinize birkaç kelime söyletiyorsunuz sadece. Orada talep yoktur. Sadece bir konuşma söz konusudur. Ama ne zaman kalbiniz isterse Allah'a ulaşmayı dilemeyi, o zaman cennet mutlaka sizindir. İyi ama etrafımızda bir takım insanlar var. Biz Allah'a ulaşmayı diledik diyorlar ama mutlu olamadık. Sorun bakalım onlara. Namaz kılmak onlara zevk vermeye başlamış mı? Sorun bakalım onlara. Oruç tutmak açlık hissetmeyen, açlık hissetmedikleri bir olay haline gelmiş mi? Sorun bakalım onlara zikir yapıyorlar mı yaparken? Hoşlarına giden bir olay mı bu? Öyle mi değil mi? Sorun çünkü sualinizin cevabı bunun içinde. Çünkü kim buradan kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerse, bu dilek kalpten gelen bir dilekse, orada sizin cüz'i iradeniz, kişisel iradeniz devreye girmiştir ve Allah'tan gerçekten bir talepte bulunmuştur. Allah bunu mükafatsız bırakmaz. Sizi mutlaka namaz kılmayı seven, oruç tutmayı seven, zikir yapmayı seven, Allah'ın ibadetlerine karşı bigane olmayan, o ibadetleri yapmaktan zevk alan bir formasyona mutlaka kavuşturacaktır. İşaret budur sevgili kardeşlerim. Bunu size söylediğim zaman kurtla tilkinin hikayesini sakın unutmayın. O hikaye size hep bu söylediğimi hatırlatmalı. Gerçekten kişi Allah-u Teala'ya dilemiş mi, dilememiş mi? Hadi şimdi dinleyin. Kurt tilkiyi yanına çağırmış, demiş ki gel. Şu karşıdaki beyaz atı görüyor musun? Kurt demiş, tilki demiş ki görüyorum. Şimdi demiş bir atlayacağım demiş o kurtun üzerine. Affedersiniz, kurt diyor. Atın üzerine. Atı diyor lahsa da yere yıkacağım. Ondan sonra onu beraberce yiyeceğiz. Sen karnını içersin, ben de yerim. Hazır mısın diyor. Hazırım diyor tilki. Sen hazır mısın? Kurt diyor hazır olup olmadığımı şimdi anlayacaksın diyor. Gözlerim diyor çakmak çakmak oldu mu diyor. Tilki şöyle bir bakıyor. Yok diyor, ben öyle bir şey görmüyorum. Peki diyor kulaklarım dikildi mi? Kulaklarında da bir dikilme yok diyor şu anda. Peki diyor kuyruğum dikildi mi? Kuyruğunda da diyor bir dikilme falan bir şey yok diyor. Bir değişiklik göremedim ben. Kurt diyor ki sen diyor

doğru dürüst göremiyorsun diyor ama şimdi bak neler olacak diyor. Kurt bir sıçrıyor yerinden atın üzerine doğru. At bütün söylenenleri işitmiş, tetikte bekliyor. Kurt onun üzerine doğru havadan gelirken kurta bir çifte yerleştiriyor, bir çifte atıyor at. Kurt 3-4 metre yukarı çıktıktan sonra sırt üstü yere düşüyor, baygın kurt. Tilki su getirip ayıltmış kurdu. Kurt demiş ki, tamam mı demiş, atı yemeye başlıyor muyuz? Tilki demiş ki, hayır demiş, yemeye başlamıyoruz ama demiş, hani demiş bana bir şeyler soruyordun. Gözlerim demiş çakmak çakmak oldu mu diyordun. Tam demiş şimdi gözlerin çakmak çakmak. Kulakların da dikilmiş durumda, kuyruğun da demiş dikilmiş durumda. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'tan bedava talepte bulunmak olmaz. İradeniz var ya, hani sizi kötülüklerden koruyan, kötü şeyleri yapmanıza engel olan yetmez. Allah'ın emirlerini yerine getirmeniz için de sizi zorlayan şu iradeniz. Sakın iradeyi inatla karıştırmayın. Nefsinizin güzellikleri yapmaktan sizi engelleyen, yasak fiillere doğru sizi iten müessesesinin adı inattır. Ama hangi kuvvet sizi Allah'ın yasak ettiği fiillerden men ediyorsa, hangi kuvvet sizi Allah'ın emrettiği fiilleri yapmak istikametinde icbar ediyorsa, mecbur kılıyorsa size, onları yap, mutlaka yaptırıyorsa, işte o iradedir. İradenizin mutlaka devreye girmesi lazım. Kişisel iradeniz Allah için son derece önemli. O kişisel iradenizle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediniz mi bitti. Gözlerinizde çakmak çakmak, kulaklarınızda dimdik, kuyruğunuzda. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Neden bu fıkrayı anlattık? Nasıl fıkranın sonundaki o olaylar varsa, kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa o değişiklikleri yaşayacaktır. Allah ona mutlaka oruç tutmayı sevdirecek, oruçta açlık hissettirmeyecektir. Namaz kılmayı sevdirecek, namazı kişisel kılacaktır. Zikir yapmak ona büyük zevk verecektir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin hepsi mutlaka bu noktaya ulaşır. Öyleyse dilemeyenler hiçbir zaman bunları yaşamayacaklardır, bu zevkleri. Onlar sureta namaz kılacaklardır. Allah bana bu vazifeyi vermiş, hadi kılayım şöyle namazını da yakamdan bu namaz düşsün. Akşam namazını da kılayım, bir an evvel üstünden yük kalksın. Namaz bu değildir sevgili kardeşlerim. Namaz kılmak bir zevktir. Bir gün kalp gözünüz açılacak. Önünüzde duvar değil, Allah'ın size gösterdiği şeyler oluşacak. Gök katlarını göreceksiniz. Bütün güzellikler sizin olacak. İşte onlar doyulmaz zevklerdir. Öyleyse bütün bunlar size Allah Teala tarafından adeta bir hiç karşılığı verilecek. Sadece bir tek dileğiniz Allah'a ulaşmayı dilemeniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştıracak. Öyleyse dileyen kişi namazdan, oruçtan, zikirden, Allah'ın ibadetlerinden zevk almaya başlayan kişidir. O Allah'a ulaşmayı dilemiştir ki Allah onda bu değişikliği vücuda getirmiştir. Eğer dilememişse ama ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum demişse bu bir dilek değildir. Bu dilin söylediği bir sözdür. Kalbin söylediği ve iradenin devreye girdiği, iradenin talebini Allah-u Teala'ya belirttiği,
sağlam bir isteğin var olduğu bir isteme. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutlu insanlar görürsünüz, mutsuz insanlar görürsünüz. Sakın geçici zevkleri mutluluk zannetmeyin. Mutluluk devamlı bir vesiledir. Allah'ın mutluluğa ulaştırdığı kişi, daimi zikre ulaşmış olan kişi her zaman mutludur. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavganın bittiği bir zeminde yaşanır. İç dünyadaki kavga bitmiş olacak. Nefsle ruh arasındaki kavga bitmiş olacak. Nefsin bütün afetleri kişi daimi zikre ulaştığı için yok olacak. Yani Allah'ın emirlerine şiddetle karşı çıkan, yasak ettiği bütün fiilleri işlemek isteyen nefsin afetlerinin yerinde yerler esecek. Onların yerine ruhun hasletlerine paralel bir yapıda Allah-u Teala tarafından yaratılmış olan fazıllar gelecek, nefsinizin kalbini tamamen dolduracak. %2 rahmet, %98 fazıl nefsinizin kalbini bütünüyle dolduracak. Ne olacak nefsinizin kalbi? Nasıl ruhunuzdaki hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiriyorlarsa, mutlaka yerine getiriyorlarsa, yasak ettiği hiçbir fiili asla işlemiyorsa, hiçbir zaman işlemesi mümkün değilse, ruhunuzun bu muhtevasının paralelinde olan, ruhunuzun hasletlerinin paralelinde olan fazıllar, nefsinizin kalbini tamamen işgal ettiği zaman siz artık fazilet sahibi biri olursunuz. Nefsinizin afetleri yoktur. Afetlerin hepsi yok olmuştur, yerine fazıllar almıştır. Tıpkı ruhunuzun hasletleri gibi bütün nefsinizdeki muhteva Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasakları ise asla işlemek istemeyen bir hüviyet gösterir. Yani sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, yani o zaman mutluluğu yaşamaya başlarsınız. Allah'ın emirlerini yerine getirmek size zevk veriyorsa, yasaklarını işlemek istemiyorsanız, hem nefsiniz hem de ruhunuz aynı şeyi söylüyorsa, şeytanın nefsinizdeki hakimiyetini sona erdirmişseniz, o zaman siz çok mutlu bir insan olursunuz. Bu mutluluk daimi zikir devresindeki bir mutluluktur. Ama oraya gelmeden çok evvel de bu mutluluğu yine yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğinizden itibaren Allah Teala sizi iradi yapısıyla, yani ilahi iradesiyle kontrolü altına alır. Tağutla insan ve cin şeytanlarla aranıza adeta bir perde çeker. Artık tağutun, insan şeytanların, cin şeytanların size bir zarar vermesi, Allah'a ulaşmaktan sizi men edebilmesi mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık siz tağutun kulu, insan ve cin şeytanların kulu değilsiniz, Allah'ın kulusunuz. Allah Teala Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde diyor ki,
وَالَّذ۪ينَ اِجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar diyor, sahabeden bahsediyor Allah-u Teala, tağuta kul olmaktan kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediler, Allah'a yöneldiler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele buyuruyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, ne olmuş sahabe? Tağuta kul imişler. Herkes öyledir. Doğuşundan itibaren tağutun kuludur ve tağutun dostudur. Allah'ın kulu da değildir, Allah'ın dostu da değildir. Birçok insan zanneder ki herkes Allah'ın kulu olarak yaratılır. Hayır. Allah-u Teala tam aksini söylüyor. Biz hepinizi başka bir şey için değil, bize kul olasınız diye yarattık. Hem insanları hem cinleri diyor. Zariyat 56'da şöyle buyuruyor. وَمَا هَلَكْتَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ اِلَّا لَيَعْبُدُونَ. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık. Yani yarattığımız zaman bizim kulumuz değillerdi. Tağut'un kuluydular. Ama biz onları bize kul olsunlar diye yarattık. Yani akil bali olduğu zaman kişi buluğa erdiği ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilecek bir furkana sahip olduğu gün, yani rüşte ulaşma noktası, böyle olduğu zaman o artık teklife muhataptır, mükelleftir. Böyle olan kişi ya Allah'ın yolunu seçecektir ya da seçmeyecektir. Öyleyse bakınız sevgili kardeşlerim, ne kadar basit bir sebep. Bir tek dilek. Kalbinizden bir tek dilekle ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı diliyorum. Ya Rabbi, ben sana ulaşmak istiyorum. Ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diyeceksiniz. Hepsi bu kadar. Derseniz, dedikten bunu kalpten söylemişseniz, gerçek anlamda talep etmişseniz, ertesi gün ölseniz, hayır, bunu söylediğinizden, Allah-u Teala da bunu işittikten bir saat sonra ölseniz, gideceğiniz yer cehennemdir. Allah-u Teala diyor ki, ne kadar büyük günahlarınız olursa olsun, biz o büyük günahlara rağmen eğer bize ulaşmayı dilerseniz sizi cennetimize alırız diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala Zümer Suresinin 65. ayet-i kerimesinde Allah'ın büyük günahları olanlarında, olmayanlarında Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amellerinin boşa gittiğini söylüyor. Kim diyor amini olmazsa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, onların amelleri boşa gitmiştir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse biz size mutluluktan bahsediyorsak, bunun cennet kanadı var, dünya kanadı var. Cennet kanadını adeta bir hiç karşılığı kolayca elde edersiniz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeter. Dilediniz mi?
mutlaka Allah'ın cennetinin sahibi olursunuz. Ama Allah Teala sizi orada bırakmaz. Dilediğiniz zaman söylediğim standartlarda bir deneme sizin mutluluk için ilk adımı attığınızı gösterir. Sevgili kardeşlerim, bu adımı attığınızdan itibaren çok değil 5-6 dakika, 6-7 dakikalık bir zaman parçasında Allah size 7 tane Furkan verir. Bütün günahlarınızı da örter. İşte günahların, sevaplarınızın kazandığınız derecelerin heba olması burada artık mümkün değildir. Siz o kaybettiğiniz derecelerden daha fazlasını mutlaka kazanmış oluyorsunuz. Çünkü bütün günahlarınızı Allah-u Teala örtüyor. Allah'laşmayı dilediğiniz zaman, hiçbir zaman Allah'laşmayı dileyen bir kişi öldüğünde onun günahları sevaplarından fazla olamaz. Tam aksine böyle bir kişi ölürken onun mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Gideceği yer cennettir. Ebediyen kalmak üzere. Öyleyse size Kur'an'ın ruhunu anlatıyoruz sevgili kardeşlerim. Can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim. Her şeyin en güzeli bu standartlarda size Allah Teala tarafından sunulmuş. Bir tek dileğiniz Allah için yeterli. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay mı, garanti mi? Evet, garanti. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala diyor ki: "Allahu yeştebi ileyhi men yeşayı ve yehti ileyhi men yunib." Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır diyor Allah Teala. Allah'ın sözünde hurf olmayacağı için mutlaka diyoruz biz. Allah Teala, Allah onu kendisine ulaştırır diyor. Ama biz de diyoruz ki mutlaka ulaştırır. Çünkü söz verdiği zaman sözünü yerine getirmemesi mümkün değildir. Öyleyse bu Allah'laşmayı dileme konusunda Kur'an-ı Kerim'de iki tane kavram var. Birisi ameni olmak, Allah'laşmayı dilemek. Birisi de münib olmak, gene Allah'laşmayı dilemek. Ama münib olmanın lügat manası yönelmek, Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilediği anda amin olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a yönelenler de, münib olanlar da Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Her ikisi de ilk takvayı bununla kazanıyor. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor: "Münibine ileyhi ve yettekuhu." Ona yönel. Yani ona, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı takva sahibi ol. Neymiş? Allah'a yönelen takva sahibi oluyormuş. Ve kumus salat ve namaz kıl ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. Hangi müşriklerden? O müşriklerden olmak diyor Allah-u Teala. Onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler oluşturmuşlardır. Gruplar, fırkalar oluşturmuşlardır. Her hizip kendi elindekiyle ferahlanır. Ben doğrusunu yapıyorum zanneder. Ama hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a yönelmeyen o kişilerin hiçbirisi takva sahibi değildir. Hepsi şirktedir. Ve şirkte olanların Allah katındaki ifadesi, onlar fırkalara ayrılmışlardır diyor Allah Teala.
Şimdi burada münip kelimesini kullanıyor ve görüyoruz ki kişiyi şirkten kurtarıyor. Yani kişi şirkteyken oradan hidayete adım atıyor. Allah'laşmayı dilediği anda şirkten kurtuluyor. Mümin oluyor kişi. Peki kimdi bu? Bu münip olan kişiydi. Allah'a yönelen ve bu kelimeyle ifade edilen bir yönelmenin sahibi şirkten yani cehennemden kurtuluyor. Kısaca birinci takvanın sahibi oluyor. Kim cehennemden kurtulmuşsa o dalaletten kurtulmuştur. O fıstıktan kurtulmuştur. O şeytana, tağuta kul olmaktan kurtulmuştur. Tağuta dost olmaktan kurtulmuştur. Cehennemden kurtulmuştur. Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtulmuştur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi gene kişiyi cehennemden kurtaran bir başka ayet grubuna bakıyoruz. Yunus suresi 62, 63, 64. ayet-i kerimeler. Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amini olmuş ve takva sahibi olmuşlardır. Ne diyor Allah Teala? Onlar aminu olmuş ve takva sahibi olmuşlardır. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar aminurlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Lehumul büşra fil hayatet dünya fil ahirete. Onlara dünya hayatında da ahirette de cennette de müjdeler vardır. Yani mutluluklar vardır. Onlar dünya hayatında da mutlu olacaklardır. Cennette de mutlu olacaklardır diyor. Kim bu insanlar? Amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse her iki grup ayette de korkudan kurtulmak, cehennemden kurtulmak söz konusudur. Cehennemden kurtaran takva, cehennemden cennete geçiş sağlayan takva, ilk takvadır. İlk takvanın sahipleri, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvasının sahipleri, iki kelimeyle ifade ediyor. Bir, amin olanlar, Yunus 63, iki, münip olanlar, Rum 31. Ama her ikisi de cehennemden kurtuluyor. Yani her ikisi de ilk takvayı veriyor. Yedi takvanın birincisi. İkincisi, irşat makamına ulaşıp tabiyet gerçekleştiği zaman. Üçüncüsü, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman. Sevgili kardeşlerim, herkesin kafasında bir imaj vardır. Tasavvuf ehli aşırı dincidirler. Aslında Allah onların yaptığını emretmez ama onlar yaparlar bunu. Cennete gidecek olanlarsa orta yolu seçenler, yani İslam'ın 5 şartını yerine getirenler. İşte size hayatınızın en büyük yanlışı. Ve böyle yaptıkları için cennete gireceğini zanneden milyonlarca insanın gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehennemden kurtulmaları mümkün değildir. Gerçekten öyle mi? Allah'a ulaşmayı dilemeyenin gideceği yer cehennem midir? Hadi gelin bakalım. Bir tek ayet söyleyeceğim sadece. Yeterli. Yunus suresinin 7. ayeti, cehenneme gideceği de 8. ayet kelimesinde belirtilmiş.
Hadi gelin beraber bakalım ne diyor Allah Teala. İnnel lezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya. Onlar ki bize mülaki olmayı, yani ruhlarını bize diyor Allah Teala ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir niyetleri, talepleri yoktur. Ve diyor Allah Teala onlar dünya hayatından, dünya hayatıyla meşgullerdir. Dünya hayatından razıdırlar ve dünya hayatıyla mutmain olurlar diyor. Onları mutmain eden, tatmine ulaştıran şey dünya hayatıdır diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bu insanlara dikkatle bakın. Dünya hayatıyla mutmain olan insanlar, dünya hayatından tatminleri doğan insanlar, Allah Teala diyor ki ellezinehum an ayatina gafilun. Onlar bizim ayetlerimizden gafildir. Allah'a ulaşmayı onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Ve radu bil hayatet dünya. Vatmeyennü biha. Dünya hayatından razıdırlar. Ve onunla, o dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ellezinehum an ayatina gafilun diyor Allah Teala. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ülaike mevahümün nârı bimâ kânû yeksibûn. Onlar o kişilerdir ki kazandıkları dereceler itibariyle, iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil, gidecekleri yerde cehennem. Ama kim amin olursa, o Allah'ın dostu oluyor, kurtuluşa ulaşıyor. Amin olmayanlar da kafirler olarak kalıyorlar ve tağutun dostu oluyorlar. İşte Bakara suresinin 257. ayet-i kerimesi. Allahu veliyyüllezine aminu yuhricuhum mine zulümati ile nuri vellezine keferu evliyahümüt tagute yuhricunehum mine nuri ile zulümati. O Allah Teala diyor ki o amin olanlar var ya, Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkarır. Kapkaranlık olan kalplerini pırıl pırıl nurla doldurur. Ama kafirlere gelince diyor, onlar tağutun dostlarıdır, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Tağut da onları eğer nura ulaşmışlarsa tekrar kalplerini karartır, nurdan zulmete götürür diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, bir neticeye ulaşıyoruz. Görüyorsunuz ki mutluluk sizin elinizde. Ben falanca falanca falanca sebebiyle mutsuzum demeyin. Onlar size zulüm yapsa da siz gene mutlu olabilirsiniz. O zulmü size zulüm olarak hissettiren şey nefsinizin afetleridir. Öyleyse nefsinizin afetlerine kapıları kapatın. Onların sizi kontrol altında tutabildiği devre sizin Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz devredir. Şu dünyada ilim adına, din adına hangi bilgilerin sahibi olursanız olun, hangi üniversiteden mezun olmuşsanız olun, hangi üniversitede profesör olursanız olun,
sözün özü budur ki, eğer siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yer mutlaka cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafilsiniz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hadi gelin biz kendi dünyamızda yaşayalım. Onlar da kendi dünyalarında. Herkes kendisini cennete veya cehenneme götürecek adımı kendisi atar. Herkes kendinden mesuldür. Öyleyse işte size doğruların doğrusu, Allah'ın emri. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz, öyle bir huzura kavuşacaksınız ki, siz bana ulaşacaksınız telefonlarla, e-maillerle. Her gün 100'den fazla kardeşimiz ulaşıyor bize. Artık yetişemiyoruz. Onun için cevaplarımız gecikiyor. Kusura bakmayın sevgili kardeşlerim. Sayımız hızla çoğalıyor. Öyleyse görüyorsunuz ki mutluluk mu söz konusu olan şey? Mutluluğu size yaşatmayan başka birisi değil, kendinizsiniz. Mutluluk mu söz konusu ve siz mutlu musunuz? O zaman siz Allah'a ulaşmayı dilediniz. İşte Kur'an-ı Kerim bunları apaçık bir standartta insanların gözlerinin önüne sermiş. Elbette Allah Teala'nın cennetleri sadece birinci kat cennet değildir. 7 katta 7 ayrı tür cennet var. 7. katta ise cennetler var. Adın cennetleri çoğul olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Diğerleri her katta birer cennet söz konusu. Arzları yerler ve gökler kadar olan cennet diyor Allah Teala. Arzları yerler ve gökler kadar olan cennet. 7 kat cennet ve kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetinin 1. katına girer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilemesi onun Allah'ın cennetine girmesi için kafidir. Ama ya dilemiyorsa, sevgili kardeşlerim, kendinize zulmedecek misiniz? Bakınız, birçok insan o kadar çok şeyi yanlış biliyor ki, doğrular size ulaştığı zaman onları tahkik edin. Yanlışları o zaman rahat yakalarsınız. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, cennete girebilecek olan sadece O'dur. Dilemeyen Allah'ın cennetine giremez sevgili kardeşlerim. Ama dileyen mutlaka girer. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Cehennemin de kilididir. Öyleyse hiç üzülecek, sıkıntıya girecek bir husus yok. Sadece bir tek dileğiniz sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Bir tek dilek, o kadar. Ya ama ben namaz kılmayı sevmiyorum, oruç tutmayı sevmiyorum, zikir yapmayı da sevmiyorum. Ve Allah'a ulaşmayı dilesem bile Allah beni yine cennetine almaz. Çünkü ben bunları sevmiyorum.
Siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Siz ibadetleri yapmayacaksınız. Allah size öyle bir sevgi verecek ki o ibadetler size sadece bir zevk olacak sevgili kardeşlerim. İşte o şartlar içinde bir dizayn düşünün. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonra kainatın en büyük mürşidine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ulaşıp tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Sonra fizik vücutlarını Allah'a ulaştırmamışlar. Teslim etmişler. Yani fizik vücutları Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete gelmiş. Sonra nefslerini de tasfiye etmişler. Nefslerindeki afetler de yok olmuş. Yani nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra irşada ulaşmışlar. En sonra da iradelerini Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, hala Allah'a ulaşmayı dilemeyecek misiniz? Kurtulmayı yoksa istemiyor musunuz? Allah Teala sizi, hepinizi kulu olarak görmek istiyor. Ama gördünüz ki Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde tağuta kul olmaktan kurtuluyorsunuz. Allah'a kul oluyorsunuz. Öyleyse tereddüdünüz ne? Bu sizin mutluluğunuz. Eğer böyle bir dileğin sahibi olursanız, o zaman mutlaka saadet sizin olacaktır. Cennet saadeti başlangıçta birinci kat Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda, sonra Allah-u Teala size mürşidinizi sevdirecek. İkinci safhaya ulaşacaksınız. Tabiyetinizle. Kalbinize iman yazılacak. Sonra ruhunuzu Allah'a ulaştıracaksınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, işte sizinle güneşli bahçelerde bir gezi yaptık. Allah'tan bahsettik. Sizin kurtuluşunuzdan bahsettik. Bu kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda mutlaka cehennemden kurtulursunuz. Mürşidinize ulaştığınız zaman ikinci kat cennetin sahibi olursunuz. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman üçüncü kat cennet olursunuz. Allah'ın garantisi burada biter. Ama bu kadarı da yetmez mi sevgili kardeşlerim? Üçüncü kat cennetin sahibi olmak ve nefsinizin afetlerinin yarısı yok olduğu için dünya saadetinin yarısını yaşayabilmek, yarı yarıya mutlu bir hayatı yaşayabilmek Allah'ın size bedavadan hediyesi. Sadece Allah'a ulaşmayı dilediğiniz için mutlaka sizi oraya ulaştıracağını garanti etmiş. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi siz de koşun güneşli bahçelere. Koşun Allah'ın cennetine. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gene vakit tamamlandı. Sizlerden ayrılmak kolay olmuyor, biliyor musunuz? Şu beraberlik var ya, bizim ömrümüze ömür katıyor sevgili kardeşlerim. Sizlerle beraberken mutluluğu yaşıyoruz. Sizlere bir nebze bir şeyler verebildiysek, bugüne kadar kurtulabilen o binlerce insana
kurtuluşu Allah Teala nasip etmişse biz sadece naçiz bir vasıtayız. Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi koşun Allah'ın cennetlerine. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve As-Salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde bir Kur'an-ı Kerim tefsiri dersinde inşallah birlikteyiz. Furkan Suresinin 56. ayet-i kerimesiyle inşallah konumuza giriyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ erselnâke illâ mübeşşîren ve nezîrâ. Ve mâ erselnâke, biz seni göndermedik. İlla, den başka, sadece mübeşşiren, müjdeleyici olarak ve neziren ve uyarıcı olarak. Biz seni sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik.

Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca birçok defa bu konuya değiniyor. Ve dizayn açıkça çıkıyor karşımıza. Biz hiçbir nezir yoktur ki onu amin olanları müjdelesin ve diğerlerini uyarsın diye göndermiş olmayalım diyor Allah Teala. Hep ifade bu. Allah'a ulaşmayı dileyenleri, amin olanları müjdelemek için, geri kalan kim varsa hepsini uyarmak için. Sadece iki tane alternatif var sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, dilememek. Allah'a ulaşmayı dileyenler müjdelenirler. Çünkü mutlaka Allah'ın cennetine gireceklerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler uyarılırlar. Allah'a ulaşmayı dilemenin temel faktör olduğunu, onu gerçekleştiremezlerse gidecekleri yeni cehennem olduğunu onlara idrak ettirmeye çalışır Allah Teala Kur'an-ı Kerim'deki ayetleriyle. Öyleyse sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler kurtulabilir, müjdelenirler. Onlar amin olanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kurtulamazlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkesin cehenneme gideceği açık ve kesin bir şekilde ifade buyuruluyor. Diyor ki Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِقَائِنَا اَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ اَيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Biz diyor, onlar ki bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar o ruhlarını bize ulaştırmayı dilemeyenler onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onlar dünya hayatından razı olanlardır. Dünya hayatıyla mutmain olanlardır. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'a milaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse cehenneme gidecek olan herkesin uyarılması söz konusudur. Ve Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ise kurtuluş mutlaka gerçekleşeceği için onların cennette ve dünyayla müjdelenmesi söz konusudur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların müjdelenmesi açık ve net olarak anlatılıyor. Zümer suresinin 17. ayet kelimesinde Allah Teala buyuruyor vellezîne iştenebû tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilallâhi lehumül büşrâ fe beşşir ibâdî. Onlar bize ulaşmayı dilediler ve şeytana kul olmaktan kurtardılar kendilerini. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Demek ki kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah'a enîb olursa, münîb olursa, Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar şeytana kul olmaktan kendilerini kurtaranlardır diyor Allah Teala ve bize kul olanlardır diyor kullarımı onlara kullarımı müjdele diyor Allah Teala onlara evvela müjdeler vardır diyor. Yani hem cennet müjdesi hem de dünya müjdesi. Hem dünya saadetinin sahibi olacaklar hem de cennet müjdesinin sahibi olacaklar. Nitekim Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimelerinde
dünya saadetinde, cennet saadetinde kapsadığını söylüyor Allah Teala. Diyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsunun." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. "Ellezine amenu ve kanu yettekun." Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Amin olanların takva sahibi oldukları burada da net olarak anlatılıyor. Lehumül büşra fil hayatet dünya ve fil ahireti. O amin olanlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır diyor Allah Teala. Öyleyse açık ve kesin bütün nezirler, bütün resuller gönderiliyor. Allah'a ulaşmayı dileyenleri müjdelesinler diye, diğerlerini de uyarsınlar da onlar da Allah'a ulaşmayı dilesinler diye. Allah razı olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 57. Kul ma eselukum aleyhi min ecrin illa men şa'e en yettehize ila rabbihi sebila. Kelimeler kul de. Ma eselukum, sizden istemiyorum, talep etmiyorum, sizden sual etmiyorum. Aleyhi, ona, min ecrin, bir ecir, ücret, karşılık, illa'den başka, ancak sadece, men kimse, şa'e, diledi, en yittehize, edinmek, ila rabbihi, Rabbine, sevilen bir yol. De ki, ben sizden, onun için, bu tebliğ için, dileyen kimsenin, Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir, karşılık istemiyorum.

Allah Teala'nın ifadesi son derecede açık. Bir evvelki ayetin müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Sadece müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik demesinden Allah Teala'nın dizaynı diğer ayetlerde belirttiğimiz gibi Allah'a ulaşmayı dinlemek olduğunu burada daha net olarak Allah Teala birinci plana getirerek anlatıyor. Ben sizden onun için, yani bu tebliğ için, tebliğim için dileyen kimsenin Rabbine ulaştıran bir yol edinmesinden başka bir ecir istemiyorum. Allah'a ulaşmayı dilemek, Rabbine giden bir yol edinmek demek. Ruhunu Allah'a ulaştıracak bir yola kişi bu noktada ulaşıyor. Ruhunu Allah'a ulaştıracak olan bir yol. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada Allah-u Teala'nın dizaynı açık bir dizayn olarak görünüyor. Sadece müjdelemenin bir tek sebebi var. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek, kişinin Rabbine giden bir yol tutmak istemesi. Allah'a ulaştıran bir yol var sırat-ı müstakim. Kim o yolu tutmak isterse o kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. İki ayet burada kesin olarak birleşiyor. Allah Teala Nisa 175'te diyor ki kim Allah'a ulaşmayı ve Allah'a sarılmayı dilerse Allah onu rahmetinin ve fazlının içine koyar ve onları kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır.

Burada ifade açık ve kesin. Allah'a doğru, ben bu tebliğime karşılık sizden sadece Allah'a doğru bir yol tutmanızı istiyorum diyor. Hidayet ayetlerinden bir tanesi Furkan 57. Rabbe doğru bir yol tutmak. 58. ayet-i kerime sevgili kardeşlerim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tevekkel alel hayyillezi la yemutu ve sebbih bi hamdih. Ve kefa bihi bi zunubi ibadihi habira. Ve tevekkel ala ve tevekkül et, güven, vekil tayin et. El hayyi, hay olan, hayatta olan, ellezi ki o, la yemutu, ölmez, ölümsüz olan. Ve sebbih ve tesbih et bihamdihi, hamd ile onu

hamdile onu tesbih et. Ve kefa ve kafidir, yeterlidir. Bihi ona, bi zunubi günahları, ibadihi onun kulları, habiren, habira, habiren, haberdar olan. Ve ölümsüz olup, daima hay, hayatta olana,

daima hay hayatta olana, hayatta olan Allah'a tevekkül et, güven, vekil tayin et.

ve ölümsüz olup daima hay, hayatta olana Allah'a tevekkül et. Yani ona güven ve güven ve onu vekil tayin et. Ve onu hamd ile tesbih et. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir. Öyleyse burada bir tevekkül müessesesi var sevgili kardeşlerim. Tevekkül Allah'ı vekil tayin etmektir. Allah her şeyden evvel haydır, ölümsüzdür. Kainattan evvel de Allah vardı, kainatı yaratmayı diledi. Nasıl ondan evvel yokluktaysa, kainatı yarattıktan sonra da Allah gene yokluktadır. Arşa istiva etmiştir. Ve hep var olmakta devam edecektir. Ama bir gün

kainat yok olacaktır. Kıyamette kainat yok olacaktır. Cennet ve cehennem kalacaktır sadece. Ama Allah'ın zatı vaki olacaktır. Daima hayatta olan, hay olan, ölmesi mümkün olmayan Allah'a tevekkül et diyor Allah Teala. Tevekkülü anlatacağız. Onu hamd ile tesbih et. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber diyerek onu tesbih et diyor Allah Teala. Ve hamd. Burada Sübhanallah, elhamdülillah ve Allahu ekber. Üçü de hamd ile tesbihi ifade eder. Ve kullarının günahlarından haberdar olması ona kafidir diyor Allah Teala. Allah'a tevekkül etmek, Allah'a güvenmek ve Allah'a kendisine vekil tayin etmek manalarına geliyor. Ne demek Allah'a kişinin kendisine vekil tayin etmesi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'a kendisine otomatik olarak vekil tayin etmiştir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala hiç o kişiye sormadan onun iradesini devre dışı bırakır ve ilahi irade cüzi iradenin yerini alır. Ta ki Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırsın, onu 21. basamağa ulaştırsın. 22. basamakta da Allah'ın zatında kişinin ruhu yok olsun. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği anda tağutu devre dışı bırakmıştır. Bir evvelki ayet-i kerimedeki açıklamamızda söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince kim Allah'a ulaşmayı dilerse o şeytana kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur, cennette ve dünyada müjdeler alır. Ne yapmıştır bu kişi? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Dilediği anda şeytana kul olmaktan kurtulmuştur, Allah'a kul olmuştur, Allah'ın ilahi iradesi o kişinin üzerinde tecelliye başlamıştır. Böylece kişi Allah'ı vekil tayin etmiştir. Ve ruhunu Allah Teala mutlaka onun kendisine ulaştırır. Bu ruh Allah'a ulaştıktan sonra o kişi eğer Allah Teala benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Hamdolsun. Öyleyse için ulaştırdı. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğim için ve Allah'a onun benim ruhumu ulaştıracağından emin olduğum için, büyük bir inançla buna inandığım için Allah Teala söz verdi. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Ve ben de Allah Teala'nın sözüne güvendim ve böylece Allah Teala ben mutlaka ruhumu Allah benim kendisine ulaştıracaktır inancına sahip olduğum için Allah benim ruhumu kendisine ulaştırdı. Allah'a böylece vekil tayin ettim. Bu noktadan itibaren kişiye Allah'a ulaştıktan sonra ruhu eğer ben mutlaka fizik vücudumu da Allah'a teslim edeceğim, ben bu imanın sahibi isem mutlaka Allah Teala benim fizik vücudumu da teslim alır. Yani ben Allah'ın bana vekil olmasını gene diliyorum. Ruhu fizik vücudumu da teslim alsın diye. Böyle bir vekalet müessesesinde Allah'ı vekil tayin etmek, kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim etmesi demektir. Allah'ın o fizik vücudu kendisine teslim alması demektir. Kişi Allah'a tevekkül etmiştir. İmanı mutlaka Allah'ın onun fizik vücudunda teslim alacağı istikametinde şekillenmiştir. Fizik vücudunun teslimden sonra nefsini teslim konusunda da aynı imanı taşırsa kişi, aynı imanın sahibi olursa Allah Teala mutlaka onun nefsini de teslim alacaktır. İrşada ulaşması da aynı standartlarda gerçekleşecektir. İradesini Allah'a teslimi de aynı standartlarda gerçekleşecektir. Böylece kişi İslam'ın 7 safhasını ve 4 teslimini yaşayacaktır. Neyle? Allah'a tevekkülle. Başka bir yolu yok sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse
O otomatik olarak Allah'ı kendisine vekil tayin etmiştir. Ne zamana kadar? Ruhunu Allah'a ulaştırana kadar. Tevekkül sahibi kişi bu noktadan itibaren 33 bine ulaşmış olan zikrini arttırmak suretiyle diğer bütün teslimleri de adım adım Allah'ın gerçekleştirdiğini görecektir. Allah razı olsun. Furkan Suresi 59. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halaka halakas semâvâti vel arda ve ma beynehuma fi sitteti eyyâmin sümmestevâ alel arşi arşir rahmanu fe sel bihi habira. Ellezî ki o halaka yarattı. Es semavati semalar gökler. Vel ardı ve arz yeryüzü. Vema ve şeyler. Beynühuma ikisi arasında. Fi içinde de. Sitteti altı. Eyyamin günler. Sümme sonra isteva istiva etti. Ala el arşi arşa. Er rahmanü rahman. Fe o zaman öyleyse. Esel sor. Bihi onu habiran haberdar olan. Gökleri ve arzı, yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 günde yaratan odur. Sonra Rahman arşı istiva etti. Öyleyse onu bundan haberdar olana yani Cebrail aleyhisselama sor diyor Allah-u Teala. Birinci yönde fizik alemi, fizik vücudumuza ait olan alemi, ikinci yönde gayb alemini, üçüncü yönde hem alemini yaratan Allah-u Teala, diğer üç günde de fizik aleminin zıttı olan onun berzah alemini, gayb aleminin zıttı olan onun berzah alemini, emr aleminin zıttı olan zülmani alemi, 6 3 gün asıl, 3 günde karşıt olmak üzere 6 günde yaratıp arşı istiva ediyor. Arşa ulaşıp orada yerleşiyor. Allah Teala bir mekana ihtiyacı yoktur. Arştadır, yokluktadır. Bir yere oturmak ihtiyacını duymaz. Mekan onun için geçerli değildir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz izin sahibi olduğu için sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabilir. Böyle olduğu için mekandan da münezzehtir. Ve Allah arştadır. Ama ilmiyle ve rahmetiyle yarattığı bütün kainatları kuşatmıştır. 6 kain olan Allah Teala tarafından kain kılınan 6 alem de aynı boyutları paylaşır. Alt alemin hepsinde bütün vardır. İşte fizik vücudunuzu düşünün. Kainat tam bir fizik vücut şeklindedir. Cinsiyetsiz bir fizik vücut, insan vücudu. Ve kader hücrelerinin yazılı olduğu yer buraya geliyor. Ama fizik vücudunuz bütün alemi kapsamış oluyor. Yıldızların var olduğu kesim 7 tane gök katının başladığı göğsünüzün altından
sol göğsünüzün altından itibaren yukarıya doğru olan kesimdir. Burada fizik emr aleminin esası vardır. Ama emr aleminin devamı ta ayaklarınızın sonuna kadar iner. Elinize kadar olan kesim zülvani alemdir. Oradan yukarısı zahiri alemi, gayb alemini ifade eder. Yoğunlukla bulundukları yerler buralarıdır. Ama her birinin bulunduğu yerde, diğer alemde, orada bir hüküm ifade etmeksizin kaplar o alanı. Ve hem fizik alem, hem onun berzahı, hem gayb alemi, hem onun berzahı, hem emr alemi, hem zülmani alem böylece birinci standartta yoğun bir şekilde kendi alanlarını kaplarlar ve onun dışında da bütün alanları yine kaplarlar. Ama oralarda geçerli değillerdir. Öyleyse nasıl fizik vücudumuz baştan aşağı fizik standartların sahibi ise kainat bir bütün oluşturur ve sadece ait olduğu yerlerde yoğunlaşır. Her alem onun dışında buluşmaz. Ve emr aleminin yoğunlukla başladığı yer göğüslerinizin altından itibaren başınızın sonuna kadarki kesimi ifade eder. Belinizin altından göğsünüze kadar olan kesim zahiri alemi ifade eder. Altı da zülmani alemi ifade eder. Ama bu alemlerin yoğunlukla bulunduğu kesim burasıdır. Yoğun olmayarak da bütün alemleri kaplarlar. Altısı da. Allah razı olsun. Furkan Suresi 60. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve izâ kîle lehumüscudû lirrahmanu kâlû ve mer rahmanu enescudû limâ te'murûne ve zâdehum nüfûrâ. Ve izâ ve olduğu zaman kîle dendi lehum onlara escudû secde edin. Li'er rahmani rahmana kâlû dediler. Ve mâ er rahmanu ve rahman nedir? Enescudû secde mi edelim? Li'e mâ te'murûne bize emrettiğin şey ve zâdehum ve onları arttırdı. Nüfûren nefret. Allah Teala diyor ki ve onlara Rahman'a secde edin dendiği zaman Rahman nedir? Senin bize emrettiğin şeye mi secde edeceğiz dediler. Ve bu emir sadece onların nefretlerini arttırdı. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sevgili kardeşlerim, bu ayet secde ayeti. Onlara secde edin dendiği zaman şiddetle karşı çıkıyorlar. Secde etmenin geçerli olmadığını, gerekmediğini söylüyorlar. Ve reddediyorlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tebliğini. Ve sadece onların nefretlerini artırıyor. Ne diyordu Allah Teala
Şura suresinin 45 ve 46. ayetlerinde diyordu ki Habibim sen onlara Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın tekliğini söyleyerek kıraat ettiğin zaman o Allah'a ulaşmaya inanmayanlarla ahirete, yani Allah'a hayattayken ruhunu ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda hicab-ı mestüre kılarız, gizli bir perde kılarız. Bunun manası, onlar seni irşat makamı olarak göremezler. Onların kulaklarına vakra koyarız. Seni işitmelerine mani oluruz. Onların kalplerine ekinnet koyarız. Seni idrak etmelerine mani oluruz. Fıkıh etmelerine mani oluruz. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönerler diyordu Allah-u Teala. Burada da bu onların nefretini arttırır diyor. Senin onlara Allah'a ulaşmayı dileyin demen ve secde etme talebinde bulunman onların nefretlerini arttırır. Ayet 61. Bismillahirrahmanirrahim. Tebârekellezî ceâle fissemâ'i burûcen ve ceâle fîhâ sirâcen ve kameren münira. Tebareke mübarek şanı yüce ellezi ki o ceale kıldı. Fi essema semada gökte burucen burçlar. Ve ceale ve kıldı. Fiha orada siracen kandil. Ve kameren ve ay müniren aydınlatıcı.

şöyle oluyor. Gökte burçlar kılan o Allah mübarektir. Şanı yücedir. Ve orada, yani göklerde ayı aydınlatıcı bir kandil kıldı. Biliyorsunuz ki ay 12 tane burç dolaşır. Bir yıl içinde 12 tane burç dolaşır. Fakat bu dolaştığı burçlar dünyanın güneş etrafındaki seyrini tamamladığı 365 günü doldurmaz. Ondan 10 gün evvel biter. Bu sebeple ay takvimi ile güneş takvimi arasında her sene 10 günlük bir fark oluşur. Ve bu fark sebebiyle de her ay Ramazan ayı 10 gün evvele gelir. Böylece insanlar sadece bir mevsimde değil, bütün mevsimlerde oruç tutmuş olurlar. Allah'ın her dizaynı mutlaka bir faydaya, bir güzelliğe yöneliktir. Yıldızları Allah yaratmış, gökte burçlar kılmış ve o burçların arasında dolaşan 12 tane burcu her sene aşan ayı da onlara dünyaya kandil kıldı diyor Allah-u Teala. Gerçekten güneşten aldığı ışığı dünyaya yansıtır ay devamlı olarak. Ve böylece bir kandil görevini görür. Dünya üzerinde aydınlatıcı bir etken olur. Ve 62. ayet-i kerime ve huvellezî câlel-leyle ve'n-nehâri nehâre hülfeten li men erâde en yezzekkere ev erâde şükûra ve huve ve o ellezî ki o câle kıldı, yaptı elleyle gece ve ennehare ve gündüz. Hülfeten karşılıklı ard arda birbirini takip eden. Limen o kimse için, o kişi için erade istedi. En yezekkere, tezekkür etmek. Ev veya erade istedi. Şükuren, şükretmek. Ve tezekkür etmek veya şükretmek isteyenler için gece ve gündüzü karşılıklı ard arda kılan, birbirini takip ettiren odur. Gece ve gündüz daima birbirini takip eder. Gündüz geceyi, gece de gündüzü mutlaka takip eder. Dünyanın karanlıkta kalan kesimi geceyi, aydınlıkta olan kesimi ise gündüzü temsil eder.

Tradicional. Bu hatta Allah Teala'nın dizaynı açık olarak görünüyor. Gece ile gündüzü birbirinin ardında kılan insanların düşünmeleri için. Neden gece oluyor, neden gündüz oluyor? Ve geceyi dinlenmek için, istirahat için kılmış Allah Teala, gündüzü de çalışmak için kılmış. Vücudu da ona göre yaratmış. Mutlaka dinlenmeye ihtiyacı var. Her şeyin birbiriyle kesin bir ilişkisi olduğunu insanlar düşünebilsinler diye. Ve 63. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim ve ibadurrahmani Rahmanillezine yemşune alel ardı havnen hevnen ve iza hata ve humul cahilune kalu selama ve ibadu ve kullar Errahman Rahman Errahmani Rahman ellezine onlar yemşune yürürler ala el ardı yeryüzünde hevnen mütevazi olarak tevazu ile ve izah ve olduğu zaman hata behim onlara hitap etti. El cahilune cahiller kâlu dediler selamen selam. Ve Rahman'ın kulları yeryüzünde tevazu ile yürür. Ve onlara cahiller hitap ettiği laf attığı zaman selam derler. Görünüyor ki Allah Teala'nın kulluğuna kabul ettikleri var, kabul etmedikleri var. Ne zaman kul oluyordu kişi kendi Allah'a, ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse şeytana kul olmaktan kurtuluyordu, Allah'a kul oluyordu, Rahman'a kul oluyordu. İşte orada söylendiği gibi onlar ki Allah'a ulaşmayı dilediler, şeytana kul olmaktan kurtuldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyordu Allah Teala. Böyle bir dizaynda Allah'ın kulu olmak şerefine ermiş. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Bu noktadan itibaren artık tevazuu öğrenirler. Cahiller kendilerine muhatap olduğu zaman, sataştıkları zaman selam deyip geçerler. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet 64. وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا ve kıyama وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَب۪يتُونَ geceyi geçirirler لِرَبِّهِمْ Rableri için Rablerine sücceden secde ederek ve kıyamen ve kıyam ederek ayakta durarak.

Ve onlar geceyi Rablerine secde ve kıyam ederek ayakta durarak geçirirler. Secdeler ve kıyamlar, sevgili kardeşlerim, bu Allah'a ibadetinizi en güzel standartlarda yapmanız için Allah'ın size verdiği bir zaman parçası gece. Ve gece boyunca kanitin olmaya çalışın. Ayakta uzun süre durarak kılın namazınızı. Özellikle teheccüd namazı öyle bir namaz olsun. Uzun secdeler, uzun kıyamlar, ve uzun rükûlar hep sizden bir şeylerin ayrılıp Allah'a ulaştığını, namaz boyunca birkaç defa Allah'a gidip size geri döndüğünü yaşamaya çalışın. Bir süre sonra vücudunuzda bunun gerçekleştiğini hissedeceksiniz. Bir şeylerin sizden ayrıldığını, tekrar size döndüğünü hissedeceksiniz. Onlar gibi, sahabe gibi olun sevgili kardeşlerim. Furkan suresi 65. ayet-i kerime. وَالَّذ۪ينَ يَكُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ كَرَامًا. Ve ellezine ve onlar yekulune derler. Rabbena Rabbimiz asrif anna bizden çevir, uzaklaştır. Azap, azabe, azap. Cehenneme, cehennem. İnne muhakkak. Azabeha, onun azabı kâne oldudur. Rağmen daimi helak edici.

Ve onlar Rabbimiz cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı, cehennemin azabı daimi helak edicidir derler. Cehennemin azabı daimi bir şekilde kişiyi helak edici bir hüviyet taşıyor, garamet. Cehennem devamlı bir azabı ifade eder. Bu arada insanlar sadece azap çekerler. 66. ayet-i kerime Bismillahirrahmanirrahim. İnneha saet müstakarren ve mukama. İnneha muhakkak ki o saet kötü oldu. Müstakarren karar kılınan yer, karargah ve mukamen ve ikamet edilen yer, ikamet yeri. Muhakkak ki o kötü bir karargah, kötü bir ikamet yeridir.

Cehennem gerçekten kötü bir yer, bir kötü bir ikamet yeri, kalma yeri, kötü bir karargah, kararlı olarak kalınacak yer. Yani Allah Teala'nın dizaynı açık olarak orada görünüyor. Kötü bir karargah diyor. İstikrarla kalınacak olan, kalmak mecburiyetinde olunan yer ve aynı zamanda kötü bir ikamet yeri. Ukava, ikamet aynı kökten geliyor. Müstekar, istikrarlı karargah, istikrarlı bir kalma yeri o konuyu ifade ediyor. Furkan Suresinin 67. ayet-i kerimesine geliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vellezine iza enfeku lem yusrifu ve lem yakturu ve kâne beyne zâlike kavâma. Ve ellezine ve onlar iza olduğu zaman enfeku infak ettiler. Lem yusrifu israf etmezler. Ve lem yakturu ve kısmazlar, cimrilik etmezler. Ve kâne ve oldu idi beyni arasında zalike bu kavamen ikame eden. Ve onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve kısmazlar. Ve bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar. Burada hem dünya için infak etmek söz konusu, kişi Allah-u Teala'nın kendine verdiği rızkı başkalarına ulaştırdığı zaman onları infak etmiş olur, onları nafakalandırmış olur. Rızkın sahibi sadece Allah'tır. Ama bu fizik rızıktır. Yani maddi rızıktır. Bu dünyaya ait, fizik vücudumuza ait olan bir rızkın infakı söz konusudur. Ama zikir yaptığımız zaman zikri yapan fizik vücudumuzdur ve Allah'tan gelen rahmet, faz ve salavat nurlarını göğsümüze taşır yaptığımız zikir. O zaman göğsümüzden Allah-u Teala'nın kalbimize açtığı yoldan kalbimize ulaşan Allah'ın nurları kalbimizin içine girmeye ve kalbimizdeki iman kemesinin etrafında yerleşmeye başlar. İşte böylece fizik vücut nefsi infak etmiş olur. Zikri yapan fizik vücuttur. Allah-u Teala da fizik vücuda gönderir rahmeti, fazlı ve salavatı. Ama rahmette fazla salavat da nefsimiz için gönderilmiştir. Nefsimizin kalbine ulaşır. Onun kalbindeki iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlar. Bu fizik vücudun nefsi infak etmesidir. Orada da fazlası eksiği söz konusu olmaz. Kişi zikrini giderek arttıracaktır. 7000 zikirden başlayan zikir, 7000, 9000, 11000, 13000, 15000, 17000, 19000, 21000, 23000, 25, 27, 29, 31, 33000'e kadar ulaşır. Kişi Allah'ın evliyasına, evliyası oluncaya kadar. Bundan sonraki evliyalık makamlarında geçerlidir. 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47 bin zikir. 7 evliyalık makamını kapsar. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi en güzel standartta gerçekleştirmek üzere hareket edin. Zikrinizi hep en üst boyutta tutmaya çalışın. Ve daimi zikre ulaşmaya çalışın. Daimi zikir bütün insanlar için mutluluğun en büyük kapısıdır. Saadeti, dünya saadetinin bütününü orada yaşarsınız.
daimi zikirde yaşarsınız, kesintisiz bir şekilde yaşarsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek bu dersimizin de sonuna ulaşıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet olun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın sevgilileri, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlerle birlikteyiz. Allah'ı seven Allah tarafından sevilir. Sizlere Allah'ın sevgilileri diyoruz. Çünkü siz Allah'ı seviyorsunuz. Bu sevgi sizde hangi boyuttaysa Allah Teala'nın da size karşı sevgisi aynı boyuttadır. Kim Allah'ı severse Allah tarafından sevilir. Ne kadar çok severse o kadar çok sevilir. Allah'ı seviyor musunuz? Bunun cevabı sizin tarafınızdan açık olarak verilebilir. Etrafınızdaki insanları seviyor musunuz? Onları seviyorsanız mutlaka Allah'ı da seversiniz. Allah'ı seviyorsanız mutlaka etrafınızdaki insanları da seversiniz. Sevdiğiniz nereden anlaşılır? Seven insan her şeyiyle sevdiğini hisseder. Sevgili kardeşlerim, evvela Allah Teala'nın sizi mutlaka sevdiğini bilmelisiniz. Allah Teala herkes hakkında bir sevginin sahibidir. Ama bu sevgi çok olabilir, az olabilir. Siz Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Allah bir aynadır. Ne kadar çok Allah-u Teala'yı severseniz o kadar çok sevilirsiniz. Ne kadar çok sevdiğinizse herhangi bir ibadetinizden değil, zikir adlı ibadetinizden belli olur. Allah'ı ne kadar zikrediyorsunuz sevgili kardeşlerim? İşte 24 saatlik bir zaman parçasını %100 olarak alırsanız, Allah'ı zikrettiğiniz zaman parçası mesela 2,5 saat Allah'ı %10 sevdiğinizi gösterir. Allah'ı %10 seven kişi %90 kendisini seviyor demektir. Allah'a olan sevginizi arttırın. Başka insanlara olan sevginizi arttırırsanız, Allah'a karşı sevginizi de arttırmışsınız demektir. Başkalarını seven Allah'ı sever. Sevgi başkalarına ve Allah'a karşı bir yaşama güzelliğidir. Yalnız sevenler mutluluğu yaşayabilirler sevgili kardeşlerim. Allah'ı sevenler. Neden? Çünkü Allah'ı sevenler Allah tarafından sevilenlerdir. Allah her zaman müracaat edebileceğiniz bir makamdır. Her an Allah'a ihtiyacınız var. Yalnız sıkıştığınız zaman, kötü günler yaşadığınız zaman değil, bütün zamanlarda Allah'ı hatırlamalısınız. Zikir bu açıdan çok kıymetli bir anahtardır. Daimi zikrin sahipleri Allah'ı en çok sevenlerdir. Günlük zikrinizle
Allah'a karşı olan sevginiz arasında tam bir oranla bağlılık vardır. %20'sinde bir günün Allah'ı zikrediyorsanız Allah'ı %20 seviyorsunuz demektir. Bu ölçü namaz ölçüsü değildir. Bu ölçü başka bir ibadet ölçüsü değildir. Bu ölçü zikir ölçüsüdür. Allah'ı ne kadar sevdiğiniz, hangi oranda sevdiğiniz, 24 saatlik bir zaman parçası içinde Allah'ı ne kadar zikrediyorsanız o kadardır. Yüzde o kadardır. 24 saat içinde 2 saat kırk dakika Allah-u Teala'yı zikreden bir kişi Allah'ı %10 seviyor demektir. Yatarken kulağını yastığa dayayıp orada kulağındaki basınç sebebiyle kalbinin atışlarını, kalbinin çift atışını yakalayan ve bu çift atışa paralel bir şekilde dilini de kımıldatmadan kalbinden Allah kelimesini tekrar eden bir kişi uyandığı zaman da bu kelimenin tekrarıyla uyanırsa o kişi 24 saat zikir yapan birisidir. Gündüz zikrini yapmıştır uyanırken. Kontrol altındadır kişi, yapar. Ama uykuda bu kontrolün dışına çıkar. İşte bu kontrolün dışına çıktığı zaman da zikretmiştir ki sabahleyin kişi uyandığı zaman, sabah namazına veya teheccüde kalkmak üzere uyandığı zaman zikri devam ediyorsa, teheccüde kalktığında zikri devam ediyorsa, tekrar yattıktan sonra sabah namazına kalktığı zaman da zikri devam ediyorsa, bu kişi 24 saat zikredilir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak, Allah'ın sevgisiyle olur. Allah'ı ne kadar seviyorsanız, o kadar Allah için yaşarsınız. Ne zaman Allah-u Teala sizin için sizin kendi hayatınızdan daha kıymetli bir yere sahip olursa, o zaman gerçek anlamda dininizi yaşayan birisi olursunuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dinden muradı insanları mutlu etmektir. Din olmasa, Allah-u Teala'yı insanlar tanımasalar, Allah ile ilgileri olmasa onlar insan olma hüviyetinin manevi tekamülünü yaşayamazlar. Manevi gelişmeleri hiçbir zaman gerçekleşemez. Ne yazık ki İslam alemi bir büyük tuzağın içine düşmüş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek ve kelime-i şehadet yeterli sayılmış. Sevgili kardeşlerim, bu 5 şart hiç kimseyi ne dünya mutluluğuna ne de ahiret mutluluğuna yani cennete ulaştıramaz. Hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla cehennemden hiçbir şekilde kurtulamaz. Evvela dinimizin hangi standartlarda nasıl makaslandığına dikkatle bakalım.
Allah Teala veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön diyor. Ya eyyüellezine aminuzkürullâhe zikren kesira diyor Allah Teala. Ey amin olanlar, Allah'ı çok zikirle zikredin. Yani günün yarısından daha fazla zikredin diyor Allah Teala. Veskürunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim buyuruyor Allah Teala. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin buyuruyor. Üç haldesiniz. Dördüncü bir hal yok kimse için. Ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yan üstü yatıyorsunuz veya herhangi bir şekilde yatıyorsunuz. Ama ayaktasınız, oturuyorsunuz ve yatıyorsunuz. Dördüncü bir hal yok. Ve Allah Teala üç halin üçünde de zikretmenizi istiyor. Bir şart koşmuş. Yan üstü yatarken diyor. Yani uyuduğunuz zaman da diyor. Yan üstü yatın ve öyle zikredin. Neden? Çünkü yan üstü yattığınız zaman kulağınızda kalbinizin Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye attığını uyusanız da kulağınız duymaya devam edecek. İşte sevgili kardeşlerim, yatağınızı kıbleyi sağa alacak şekilde ayarlayın. Sağ kulağınızın üzerine yatın. Yüzünüz ve vücudunuz kıbleye dönük olacak o zaman. Ve de basınç sebebiyle kulağınızda kalbinizin sesini rahatça duyabildiğinizi göreceksiniz. O zaman o sese bağlı olarak Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diyeceksiniz. Sesle böyle uyuyacaksınız. Ya da diyeceksiniz ama bu sefer sesli değil, içinizdeki sesle söylediniz. Veya üçüncü hal, dilinizle kımıldatmadan Allah kelimesini söylüyorsunuz. Üçü de Allah Teala tarafından makbuldür, kabul görür ve geçerlidir. Önemli olan Allah'ı zikretmektir. Allah Teala zikrin en büyük ibadet olduğunu söylüyor. Ve le zikrullahi ekber diyor. Zikir daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Namazdan da daha büyüktür. Öyleyse sevgili kardeşlerim, zikrin namazdan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyük olması, acaba nedendir? Çünkü Allah-u Teala'yı zikrettiğiniz zaman Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle diye sessiz ya da diye dilinizi de kımıldatmadan Allah'ın ismini tekrar ettiğiniz zaman Allah'ın katından rahmetle fazl, rahmetle salavat, iki grup nur iner. Başlangıçta gelen %2 rahmet,
giriş kapısını açar. O başlangıçtır. Ondan sonra Allah kelimesinin devamlı tekrarına paralel bir şekilde yağmurlar nasıl böyle parça parça inerse, aralarında boşluk varsa bütün yağmur damlaları aşağı doğru bir çizgi gibi kesintisiz bir şekilde akmaz. İnen yağmur damlalarına dikkatle baktığınız zaman aralarında hep boşluklar olduğunu göreceksiniz. İşte Allah'ın katından gelen, zikir yaptığınız zaman gelen rahmet nurları da aynı standarttadır. Kesintili olarak gelir. Rahmet, fazl. Fazıl nurları da kesintili olarak gelir. Salavat içinde aynı şeyi rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de üç grup nurdan bahsediyor. Rahmet nurları, fazıl nurları, salavat nurları. Allah Teala insanların göğsünü yarıyor. Göğsünden kalbine bir nur yolu açıyor. Böyle bu nur yolunun açılmasından sonra Allah Teala'nın her seferinde başlangıçta %2 rahmet nuru geliyor, kapıyı açıyor. Ondan sonra fazıllar gelmeye başlıyor. 24 saat boyunca devam etse kişi, 24 saat boyunca hep fazıllar devam eder. Ve de eğer kesintisizse tekrar kesinti olmadan rahmetin girmesi mümkün değildir. Kişi hiç kesim kesmese devamlı

Allah kelimesinin tekrarı, evvela %2 rahmet nurunu başlangıç noktasında, ondan sonra devamlı kesintisiz bir şekilde ne kadar devam ederse o kişi, o süreç içinde kesintisiz bir standartta o kişinin kalbine Allah'ın katından fazılları davet eder. Rahmet nurları da, fazıl nurları da Allah-u Teala'nın nurudur. Ama rahmet nurları sadece bir öncü, yol açıcı olarak devreye girer. Ve böyle bir dizaynda %2 rahmet nuru hep zikre ara verildikten sonraki başlangıçta yola açıcı olarak devreye girer. Ama kişi daimi zikirdeyse başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra hiçbir zaman fazlın dışında bir şey gelmeyecektir kişiye. Başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmet nurunu alacaktır kişi. Ondan sonra fazıllara başlayacaktır. Ve kişi daimi zikrin sahibi olduğu sürece hep kalbine fazıllar girecektir. Kalbine girecektir. Kalp dolduktan sonra da kalbi gene nurlandırmaya zikirle gelen fazıllar devam edecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah zikri neden önemli kılmış? Çünkü zikrin kalbinizde yerleşmesi standartlarında nefsinizin kalbinde ne kadar nur varsa, yerleşebilmiş ne kadar nur varsa yüzde o kadar mutlu olabilirsiniz. Sizi mutluluğa taşıyacak olan tren bir başlangıçtaki %2 rahmet nurundan sonra devamlı gelen fazıllardır. Öyleyse kalbinizi zulümattan, karanlıklardan kurtaran nurlar rahmet nurları değil, fazıl nurlarıdır. Rahmet nuru sadece %2 olarak kalbinize girebilir. Geri kalanı %7, iki defa %49 fazıl nurudur. Sevgili kardeşlerim, ruhunuzun Allah'a doğru seyrisülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirebilmesi için zikir asli unsurdur. Asli unsur olarak devreye girer. Allah kelimesinin tekrarı Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesle, sessiz, iç sesinizle hangi standartta zikir yaparsanız yapın, Allah'ın katından başlangıçtaki %2 rahmetin dışında devamlı olarak fazılların inmesini, kalbinize ulaşmasını, göğsünüze ulaşmasını, göğsünüzden kalbinize açılan yolu takip ederek kalbinize ulaşmasını temin eder. Ne olur bir insan zikrini arttırırsa o kişi mutlu olur. Huzur içinde bir

Dünya hayatı yaşar, huzur içinde. Allah ile birlikte olur. Zikir, insanı Allah'a bağlayan, Allah'la irtibatını temin eden en büyük ibadettir. Bu sebeple Allah Teala "Vale zikrullahi ekber" diyor. Ve muhakkak ki le mutlaka zikrullahi Allah'ı zikretmek ekberdir diyor. Daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinde. Neden daha büyüktür? Namazda. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kalbiniz ne kadar aydınlıksa, kalbiniz ne kadar nurlanmışsa o kadar mutlusunuz. Sadece o ölçüde mutluluğu yaşayabilirsiniz. Öyleyse hepiniz için çok önemli bir müessese zikir. Zikirle nefsinizin kalbi nurla dolacaktır. Günlük zikrinizi ne kadar arttırabilirseniz o kadar mutlu olursunuz. İşte bir insan için günde 3 saatlik bir zikir Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Kim ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye Allah'tan talepte bulunmuşsa, Allah ona zikir sevgisini mutlaka verir. Ve bu zikir günde 3 saat devam etse kişiyi mutlaka ruhen Allah'a ulaştırır. Ya da mürşide tabi olduğu zaman vücudundan ayrılıp diğer ruhlarla beraber sıraya giren, Allah'a doğru yükselen, kervana katılan insan ruhları zikirlerinin artışına paralel bir şekilde gök katlarına yükselebilirler. Nefsi emmare'de ruh birinci gök katına yükselebilir. Nefsi levvame'de ikinci gök katına, nefsi mülhime'de üçüncü gök katına, nefsi mutmainne'de dördüncü gök katına, nefsi radiye'de beşinci gök katına, nefsi mardiye'de altıncı gök katına, nefsi teskiye'de yedinci gök katına yükselerek yedinci katta yedi tane alem geçecektir. Sonunda zikir hücrelerine ulaşacaktır. Orada ruhlar zikrini devam ettirecektir.

Ve zikri ancak tamamlandığı zaman nefsinin kalbinde %51, %2 rahmet, %49 da 7 defa %7 nur tamamlandığı zaman kişinin ruhu zikir üzerindeki görevini bitirmiştir. Cesedin mütahaya ulaşmıştır. Oradan dikey bir yolculukla arşa istiva eden kürsüsü arşta bulunan arşa istiva eden Allah'ın zatına ulaşır. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın zatına ulaşan ruh, Allah'ın zatında yok olur. Ne olmuştur? Allah o kişiye ruhundan üfürmüştür. Ne olmuştur? Kişi Allah'tan aldığı emir gereği ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılmakla emrolunduğu için, Allah'a ulaştırmakla emrolunduğu için, bu üzerimize farz olduğu için o kişiye gerekeni yapmıştır. Ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ama o ulaştırmış gibi kişiyi mükafatlandırmıştır. Sanki kişi ulaştırmış gibi. Aslında Allah Teala zikir sevgisini veriyor. Zikri sevdiriyor bize. Ama zikri seven kişi kendisi zikir yapmaya devam ediyor. Günde 3 saatlik bir zikri üç dört ay devam ettiren bir kişi mutlaka 7-8 ay devam ettiren bir kişi mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Ve bu hedefe ulaşmak ona hiç zor gelmez. Çünkü ruhun Allah'a ulaştırılmasına kadar geçecek olan devrede Allah Teala o kişiye yardım eder. Neden? Çünkü Allah Teala diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yeşti yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini, insanlardan dilediği kişiyi kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu kendisine ulaştırır diyor. Allah Teala Allah'ın ruhu kendisine ulaştıracağını söylüyor. Diyor ki Allah dalalette olanları bırakır. Ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse biz insanlara düşen şey bir dilektir. Dileyen kişi mutlaka Allah'tan yardım alacaktır. Yardım alacaktır ve ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bu muhtevaya dikkat edin. Bütün insanlar için Allah Teala mutluluğun kapılarını açmıştır. Ama şeytan insanları bu kapıdan içeri girip mutluluğa yaşamaktan hep men eder.
elinden gelse bütün insanların zikrini engellerdi. Ama Allah-u Teala'nın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştıracağım diyor. Onun için iblis Allah'a ulaşmayı kalben dilemiş olan bir kişiye asla engel olamaz. Orada Allah devreye girmiştir. Şeytanın önleyici gücünü devre dışı bırakmıştır. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırana kadar, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırana kadar bu kişiye şeytan mani olamaz. Ona Allah-u Teala müsaade etmez. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah insanların sadece mutluluğunu ister. Herkesin mutlu olmasını Allah Teala ister. Ama insanlar diledikleri yolu seçmek yetkisinin sahibi kılınmışlardır. Bu sebeple herkes neye ulaşmak istiyorsa Allah onlara onu verir. Onların ulaşmak istedikleri hedefi Allah gerçekleştirmekte onlara yardım eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, bunlar için Allah-u Teala garanti sözü vermiştir. Herkes için geçerlidir. Dünyanın en kötü adamı olsa ama Allah'a ulaşmayı dilese, Allah onun da kalbini tertemiz kılar, o kötü adam da kötülükten fazla bir negatif faktör kalmaz. Ve de kişinin nefsinin kalbinde Allah Teala %7 nurlar oluşturmaya başlar. Kişinin zikrine paralel olarak Allah'ın katından yağmur taneleri gibi, yağmur tanelerine çok benzer Allah'ın katından gelen fazıl nurları, bu nurlar nefsimizin kalbine ulaşır ve nefsimizin kalbini gün be gün doldurmaya başlar. Nefsimizin kalbi nurlarla doldukça daha huzurlu oluşuruz. Daha huzurlu bir hayat süreriz. Bu oluşma ruhun kalbinin nurlarla hangi ölçüde aydınlandığına bağlıdır. Bir gün insanoğlu daimi zikre ulaşır. Ulaştığı zaman nefsinin kalbinde hiç karanlık kalmamıştır. O kişi ullelbap olmuştur. Lüplerin sahibi kılınmıştır. Yani Allah'ın sır hazinelerinin. O kişi Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi olmuştur. Ve Allah ile konuşur. Allah'tan her zaman vahiy alır. Herkes Allah ile konuşmak yetkisinin sahibi kılınır. Bunu hak ettiği zaman. İşte ullelvab dediğimiz zaman lüplerin yani sır hazinelerinin sahipleri olan birisinden bahsediyoruz. Ulul sahipleri demek, elbab lüpler demek. Lüpler Allah'ın
sırları. Sevgili kardeşlerim, sırların sahibi olmak isteyenler, onlar bizimle beraber olacaklardır. Ruhlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Sonra dik yokuşu tırmanacaklardır. Yani 3 saatlik zikirlerini 6 kat arttırarak 18 saate ulaştıracaklardır. Ve fizik vücutlarını Allah'a teslim edeceklerdir. Bu daimi zikirden evvelki son merhaledir. Bundan sonraki şey gece boyunca zikredip sabahleyin zikrini tamamlayan birisi olacaktır. Ne yapacaktır? Kulağına zikir sesini ulaştıracaktır. Kulağındaki kalp atışını duymasına paralel olarak iç dünyasında Allah, Allah, Allah diye kalbinin her çift atışında dilini kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini devam ettirecektir. Bu kişi böylece sabah uyandığı zaman da zikrinin devam ettiğini görecek. İşte sevgili kardeşlerim, bu kesintisiz bir mutluluktur. Allah-u Teala'nın hepinizi kesintisiz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Dua ediyoruz inşallah.

Salavat Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrahmanirrahim. Anirrahim. Maliki ümidin. İyâken âvudu. Esrâti el-müstakîm. Sırâti el-ezzîne en-abdi aleyhim. Aleyhissalâm. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir defa daha size mutluluktan bahsetmenin o müstesna zevkini yaşamaktayım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyorum ki varız hepimiz, hayattayız. Her şeyin en güzeli için bir aradayız. Allah'ın yardımı bizlerle birlikte. Şunu bilmenizi istiyorum. Mutlu olmanız için çok sebep var. Sevgili kardeşlerim, birçok insan için mutluluk ulaşılması mümkün olmayan bir hedef gibi görünür. Ulaşılamaz bir hedef. Kişi hayatı boyunca o mutluluğa ulaşmaya çalışacaktır ama hiç ulaşamayacaktır. İnsanların büyük kısmı böyle zanneder. Oysa ki mutluluk elinizle tutabileceğiniz kadar yakında. Hemen uzatın elinizi, mutluluğu yakalayın. Mutluluk denilen müessese cennet mutluluğu ve dünya mutluluğu diye ikiye ayrılır. Dünya mutluluğu dünyadayken yaşanır ve adım adım kazanılır. Cennet mutluluğu ise bir dilekle hemen kazanılır ama bu dünyada yaşanamaz. Kıyametten sonra Allah'ın cennetinde sonsuz uzunluktaki bir zaman parçasında ihtiyarlamayan, yaşlanmayan vücutlarla, enerji bedenlerle yaşanacak olan bir muhteşem cennet saadeti. Unutmayın sevgili kardeşlerim, hepimiz ama hepimiz sadece kuluz. Allah-u Teala'nın yarattığı birer mahlukuz. Aslında hepimiz kuluz diyoruz ama aslında kulluk da ikiye ayrılıyor. Bir, genel kulluk. Allah-u Teala herkesi bir kul olarak yaratmıştır. Ama bu yaratışı Allah'ın kulluğuyla kıyaslamayın. Allah'a kul olmak başka şey, bir kul olarak yaratılmak başka şey. Hatta bunu devreden çıkartalım, hiç karıştırmayalım. Kulluk kazanılır. İnsanlar Allah'ın kulu olarak dünyaya gelmezler. İnsanların çoğu kul olmayı, bir yaratık olmak olarak değerlendirdiği için deminki açıklamayı yapmak mecburiyetinde kaldık. Aslında hiç kimse yaratıldığı anda Allah'ın kulu değildir. Allah'ın mahlukudur. Allah Teala Halık'tır, yaratandır. Biz hepimiz gelmiş geçmiş ve gelecek ne kadar insan varsa, olmuşsa ve olacaksa şu dünya üzerinde
ve kainattaki diğer gezegenlerde hepsi birer mahluktur sevgili kardeşlerim. Allah'ın yarattığı mahluklar. Allah'tan başka hiç kimse hiçbir şey yaratamaz. Sadece Allah'ın yarattıkları üzerinde çalışır insanlar. Herhangi bir makineyi vücuda getiren kişi bir şey yaratmamıştır. O makinenin parçaları hangi madenlerden ve maddelerden yapılıyorsa onlar vardır, mevcuttur. Onları bir akıl düzeni içerisinde dizayn eden kişi bir makine vücuda getirir. Bu vücuda getirmek, yaratmak demek değildir. Yaratmak, yoktan var etmektir. Yoktan var eden sadece Allah'tır. Allah Teala'nın yaratma stratejisi içerisinde yaratmayı dilemesi halinde ol demesi, o olması lazım gelen şey her neyse onun olması için yeterlidir. Yaratıcının talebi, hak talep mutlaka mahluku oluşturur. İşte netice sevgili kardeşlerim bu kadar basit. Hepimiz Allah-u Teala'nın indinde birer mahlukuz. Yaratık. O ise Halık, yani yaratıcı. Ne mutlu Halika dost olmayı Allah'ın yardımıyla başaranlar. Çok zor bir şeyden bahsettiğim zannediliyor. Allah'a dost olmak, Allah'ın evliyası olmak. Kolay mı yani? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kolay mı? Size bir sır vereyim mi? Çok kolay. Yu kainattaki en kolay şey Allah'ın dostu olmak. Şimdi aklıma şu karamsarlar geliyor hemen. Allah'ın dostları, Allah'ın cennetine gidenler. Ey sahabenin bile 10 tanesi cennete layık görülmüş. Hiç biz Allah'ın kulu olabilir miyiz? Allah'ın dostu olabilir miyiz? Evvela şu hakikaten bahsedelim. Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak aynı anda gerçekleşir. Allah'ın dostu olduğunuz an Allah'ın kulusunuz. Allah'ın kulu olduğunuz an Allah'ın dostusunuz. Ama başlangıçta Allah'ın dostluğunu elde etmeden doğmuş olursunuz. Allah'ın kulu olarak da değil, sadece bir yaratık olarak doğarsınız. Öyleyse Allah'ın kulu olmak ve Allah'ın dostu olmak sahiden herkese nasip olur mu? Evet, herkese nasip olur. Yeter ki onlar Allah-u Teala'nın emrini yerine getirsinler. Çok mu zor bir emirden bahsedeceğiz zannediyorsunuz? Hayır sevgili kardeşlerim, sadece Allah-u Teala'nın dizaynı bir kişinin Allah'ın dostu olabilmesi, bir kişinin Allah'ın kulu olabilmesi bir tek talebe bağlıdır. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Hepsi bu kadar. Üç kelimede ifade edilir. Mutluluk Allah'a dost olmakla başlar. Allah'ın kulu olmakla başlar. Şimdi hepimiz aklımızda şu Zariyat suresinin meşhur 56. ayet-i kerimesini getirelim aklımıza. Ve ma halaktel insi vel cinni illa leyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala.
kul olmak. Allah'a kul olmak. Bu aynı zamanda Allah'a dost olmak. Mutlu olmak istemiyor muydunuz? İşte başlangıç noktası bu. Mutlu olmanın olmazsa olmaz şartı, o olmadan hiç kimsenin mutlu olamayacağı bir şartı var Allah-u Teala'nın. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üç kelimeyle ifade ettik. Allah'a ulaşmayı dilemek Allah'ın birinci davetidir. Allah'a ulaşmak da ikinci daveti. Allah'a ulaşmayı dilemeyen hiç kimse Allah'a ulaşamaz. Yani birinci davete icabet edilmedikçe ikinci davete kimse icabet edemez. Ama her kim birinci davete icabet etmişse ikinci davete de hemen arkasından icabet etmiştir. Yani o kişinin bu istikametteki dizaynına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutluluğa imzasını atmıştır. Bu birinci kat cenneti o kişinin mutlak olarak kazandığını ifade eder. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ertesi gün değil, dilediği andan itibaren Allah'ın cenneti artık onundur. Bu kişi hiç ibadet yapmadan ölse bile gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Evvela o karamsar kardeşlerimize şunu hatırlatırız ki, sahabenin sadece 10 tanesi cennet ehli olmadı. Hepsi cennet ehliydi. İşte Araf suresinin 157. ayet-i kerimesi, Allah Teala buyuruyor, kim o ümmi, nebi, resule tabi olduysa onların hepsi felaha erdiler diyor. Kimdir sahabe sevgili kardeşlerim? Kim size derse ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görenlerdir, bunun arkasında bir oyun var. Tabiyeti gizlemek isteyenler bunu bir tekebbür meselesi yapanlar, gurur meselesi yapanlar, gururları sebebiyle tabiyeti asla gerçekleştirmeyecek olanların bir tuzağı bu. Diyorlar ki sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi görenlerdir. İyi de onu putperestler de gördüler. Onu ateşe tapanlar da gördüler. Onu şeytana tapanlar da gördüler. Hristiyanlar da gördüler. Yahudiler de gördüler. Dinsizler de gördüler. Ama hiçbiri sahabe değildi. Bu görenlerden ona tabi olanlar sahabedir. Bakınız ne diyor Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah-u Teala ne diyor? Diyor ki o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki diyor Habibim, benim ve bana tabi olanların, bizim hepimizin basiret üzere, yani kalp gözlerimizle Allah'ı görerek, Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur. Sırat-ı müstakimdir. Bu bizim yolumuzdur. Benim ve bana tabi olanların, ifade aynen böyle. Bu sahabenin tarifidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar. Görenler değil. Bir delil daha verelim. Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala
buyuruyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçhimizi yani şu fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Kimmiş kimmiş onlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bana tabi olanlar dediği kişiler. Sadece ruhlarını teslim etmekle kalmamışlar, veçlerini de fizik vücutlarında teslim etmişler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, onlar mutluluğu yaşadılar 14 asır evvel. Yükselme devresinde Osmanlı mutluluğu yaşadı. Osmanlı'nın yükseliş devresinde insanların küçük bir azınlığı değil, büyük kısmı Allah'ın dostuydu. Sahabenin tamamı Allah'ın dostuydu. Ama Mekke adı verilen şehirde yaşayanların sahabe başlangıçta hiçbir zaman %10'una ulaşamadı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, kendinize sorun, mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istemiyorsanız, bizi dinlemek size bir şey kazandırmaz. Ama böyle bir insanın varlığına da pek ihtimal vermek söz konusu olmasa gerek. Hiçbir insan düşünemiyorum, mutlu olmak istemesin. Normal aklın sahibi olan herkes sadece bir hedef için yaşar, mutluluk. Bilmezler ki kendilerinin mutluluğu başkasının değil, kendilerinin elindedir. Mutluluk Allah ile sizin aranızdaki bir vetiredir. Bir ilişkiden kaynaklanır. Hepiniz için bunun başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki size bunları buradan ulaştırabiliyoruz. Bilgisayardan ya da uydudan. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah'la dost olduğunuz zaman her şey öylesine güzel ki mutluluk dört başı mamur olarak sizi kucaklayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz noktada sadece konunun başlangıcındasınız. Dünya saadetiyle hiç alakanız yok. Sadece cennetin birinci katının sahibi oldunuz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın. Mutluluğunuz Allah'ın emirlerine itaattan geçiyor. Emirlere itaat edersiniz ya da etmezsiniz. Burada tercih tamamen sizin tercihiniz. Allah-u Teala'nın
dizaynı

sizin mutlu olmanıza mutlak olarak zemin hazırlayan bir dizayndır. O sizi mutlu görmek istiyor. Çünkü kainattaki en kıymetli mahluku sizlersiniz. Çünkü sizler insan olarak yaratıldınız. Allah Teala Câsiye suresinin 13. ayet kerimesinde diyor ki: bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığım her şeyi katımdan sizlerin emrine musahhar kıldım ey insanlar diyor. Sizlerin emrine hasrettim. Sizlerin emrine amade kıldım diyor. Bütün göklerde, bütün arzlarda yarattığım her şeyi. Her şey Allah'ın kainattaki en çok sevdiği mahluk olan insan için yaratılmış sevgili kardeşlerim. Öyleyse bu insana dikkatle bakın. İnsan, sizler insan olarak yaratıldınız. Ve her şey sizin için yaratıldı. Siz Allah için yaratıldınız. İnsan Allah için, insandan başka her şeyse insan için yaratıldı diyor Allah-u Teala. Yarattığımız her şeyi sizin emrinize amade kıldık diyor. Her şey biz insanlar için yaratılmış. Biz niçin yaratılmışız? Allah için yaratılmışız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cennet saadeti bir insanın bir tek dileğiyle elde edilir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen kişi mutsuzluğa imzasını atmıştır. Ama Allah'ın ilmini bilmediği için neden mutsuz olduğunu bir türlü anlayamaz. Şu cennet saadeti ve dünya saadetinin yarısı sadece bir dileğinize bağlı sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediğiniz an birinci kat cenneti elde ettiniz.

dice. Mutluluğu istemeyenler, onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ne olur dilemezlerse? Dilemezlerse cehennemi seçmiş olurlar. Allah-u Teala buyuruyor ki, Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde, اَلَّذ۪ينَ اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِنْ حَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Allah Teala buyuruyor ki, muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı, ruhlarını bize ulaştırmayı, hayattayken ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceleri itibariyle ateştir, cehennemdir buyuruyor Allah-u Teala. Öyleyse sadece iki türlü insan var. Bir, cehenneme gidecekler. Kimlerin gideceği çok açık bir şekilde konuluyor ortaya. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, kurtuluşları yok, gidecekleri yer cehennem. Peki ya Allah'a ulaşmayı dileyenler? Onlar mutlaka Allah'ın cennetine gidecekler. İşte eğer sevgili kardeşlerim, talebiniz Allah'ın cenneti ise, bir dileğiniz bu konuda sizi mutlaka Allah'ın cennetine ulaştırır. Ve Allah-u Teala'nın sözü var, kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka kendi zatına ulaştırır. Şura suresi 13. ayet-i kerime, Allah'ı yeştebi ileyhi men yeşayı. Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Yani Allah'ın seçtiklerinden sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah kendisine ulaştırıyor. Öyleyse ama mutlak ulaştırmanın mevcut olduğunu görüyoruz ifadede. Mutlaka Allah onları kendi zatına ulaştırıyor. Kimleri? Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala aynı şeyi söylüyor. Femen kânû yercû likâ Allâhe feinne ecelallâhü le'at. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği o gün mutlaka gelecektir. Yani o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Şimdi ne görüyoruz sevgili kardeşlerim? Mutluluk adı verilen şey, eğer cennet mutluluğuysa söz konusu olan, sonsuz bir ömrü, milyarlarca senelik bir ömrü cennete geçirmek söz konusuysa, yaşlanmayan bir enerji bedenle cennet hayatını yaşamaksa, o zaman herkes için son derece kolay bir sebep var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka Allah'ın cennetine girmek. Acaba Allah Teala nasıl alıyor insanları cennetine? Çünkü Allah'ın kanunu var. Kimin günahları sevaplarından fazlaysa onun gideceği yer cehennem.
Günahları sevaplarından fazla olanlarsa yalnız Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Peki o kadar günahkar insanın bir Allah'a ulaşmayı diliyor diye nasıl oluyor da günahları örtülüyor? Bu sebeple sevapları günahlarından fazla oluyor ve gideceği yer cennet oluyor. Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi, kıyamet günü mizanlar getirilir. Kimin sevapları ağır gelirse, günahlarından fazla ise onların gideceği yer cennettir diyor Allah Teala. Öyleyse neden bahsediyoruz? Allah Teala'nın bir kurtuluş reçetesi var. Bir dilek ve mutlak olarak Allah'ın cenneti. Peki ama cennete gitmek için sevapların günahlardan fazla olması lazım. Nasıl sağlıyor Allah Teala bunu? Çok basit bir yöntemi var Allah Teala'nın. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde veriyor reçeteyi. Diyor ki kim bize ulaşmayı dilerse biz onlara Furkan veririz ve onların günahlarını örteriz diyor Allah Teala. Yani günahının mahiyeti ve derecesi ne olursa olsun kişinin Allah Teala ona 7 tane Furkan veriyor. Gözlerinin üzerindeki gözlüğü, hicab-ı mestureyi Allah Teala alıyor. Görme hastasının üzerindeki basiret hastasının üzerindeki basar hastasının üzerindeki gışaveti alıyor, perdeyi alıyor Allah Teala. Hem uzuv görmeye başlıyor hem de hassa. Kulaklarındaki vakrayı alıyor Allah Teala. Görme hastasının, işitme hastasının üzerindeki mührü alıyor. Kalbindeki ekinleti alıyor Allah Teala. Kalbin üzerindeki mührü alıyor. Ve bir de ifat koyuyor kişinin kalbine. Böylece 7 ayrı cepheden Allah'ın rahim esması tecellisini tamamlıyor. Her biri içinde Allah Teala öyle dereceler veriyor ki onun amel defterinin pozitif tarafına, zahit tarafına, o kişinin günahlarının hepsini örtüyor. Ne yapıyor sonra da? O kişinin günahları örtüldüğü için sevapları günahlarından fazla oluyor. İşte Allah Teala'nın insanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri cennete alma metodu son derece basit. Mutlaka insanlar Allah'ın cennetine giriyorlar. Öyleyse muhtevayı yerli yerine oturttuğumuz zaman Allah Teala'nın sizi ne kadar çok sevdiğinin bilincine varmalısınız. Onu görüyoruz ki Allah Teala hepinizi en güzele ulaştırmak üzere sizden bir şeyler istiyor. İstediği şey de son derece açık Allah Teala'nın. Sizden istediği şey sadece bir dileğiniz, Allah'a ulaşmayı dilemek. Bu dileğin neticesinde Allah Teala'nın rahim esmasıyla başlaması sizi bir defa mutlaka cennetin birinci katına ulaştıracak. Birçok insan zanneder ki bir insan mürşide ulaşamazsa onun kurtuluşu mümkün değildir. Yanlış bir kanaat ve Kur'an'a hiç uymuyor. Kurtuluş noktası tabiyet noktası değildir. Kurtuluş noktası Allah'a ulaşmayı dileme noktasıdır. Dileyen Allah'ın cennetine mutlaka girer. Bu cennet birinci kat cennettir. Öyleyse bu cennet müessesesine dikkatle bakın. 7 kat cennet,
Yedi kat cehennem, yedi kat yerler, yedi kat gökler. Öyleyse daha sonra ne yapıyor Allah Teala mutluluğunuzun devamı için? 12 tane ihsanla sizleri mürşidinize ulaştırıyor. Ulaştığınız zaman ne olacak? Tabi olacaksınız. 12 tane ihsanla mürşidinize tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz anda, 12 tane ihsanla tabi olduysanız, Allah Teala'dan 7 tane de nimet alacaksınız. Bu nimetlerden birincisi, Allah Teala'nın başınızın üzerine devrin imamının ruhunu göndermesidir. İkinci nimet, kalbinizin içine iman yazılması ve böylece imanı artan bir mümin olmanız. 14. basamakta tabiiyet var. 14. basamakta bunlar oluşuyor. Sonra mı? Sonra da devrin imamının ruhu sizin ruhunuza diyor ki, senin Allah'a ulaşma günün geldi. Mü'min suresinin 15. ayet-i kerimesi. Ve ruhunuz vücudu terk ediyor. Allah'a doğru yola çıkmak üzere yola çıkıyor ve ana dergaha ulaşıyor. Ana dergahta Tarık-ı Müstakim'in altın kapısı var. Sonra mı? Sonra ruhunuz oradan itibaren yukarıya doğru tırmanmaya başlıyor. Zikriniz arttıkça kalbinize ulaşan rahmet, fazl ve salavat nurlarının nefsinizin kalbinde toparlanarak şeytanın hakimiyetini giderek azaltması, 7 tane gök katını ruhunuzun aşmasına sebebiyet veriyor. Ruhunuz 7 gök katını aşıyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte bu Allah'ın zatına ulaşma noktasında 3. kat cennetin sahibi oluyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediniz, 1. kat cennet ve nefs tezkiyesine başladınız 14. kademede 2. kat cennet. Nefsinizin kalbinde her %7 fazıl isimli nurun birikmesinde ruhunuz Allah'a doğru bir gök katı yükseliyor. Ve 7 defa tekrar ettiği zaman nefsinizin kalbindeki %7 fazıl birikimleri 7 tane gök katını da aşmış oluyorsunuz. 7. gök katının 7 tane alemini geçmeniz gerekiyor. Soldan sağa doğru bu alemleri geçiyorsunuz. Sesetil müntahaya ulaşıyorsunuz.

Nefsinin durumu nasıl? İrşad makamına ulaşıp da tabiyetinizi gerçekleştirdiğiniz zaman nefsinizin kalbine Allah iman kelimesini yazıyor. Bu kelime bir çekim gücünün sahibi, bir manyetik alan. Ve bu manyetik alan fazılları çekiyor kendisine sadece. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından aşağı inen rahmetle faz, rahmetle salavat göğsünüze geliyor. Göğsünüzden Allah-u Teala'nın göğsünüzü yararak kalbinize ulaştırdığı yolu takip etmek suretiyle kalbinize geliyor. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Ve bunlardan fazıllar nefsinizin kalbindeki iman kelimesinin etrafına yapışmaya başlıyor. Bu nurlar nefsinizin kalbini işgal ettikçe oraya karanlıkların tekrar girmesi mümkün olmuyor. Her %7 nur birikimi ruhunuzun bir gök katı yükselmesine sebebiyet veriyor. 7. kata ulaşan ruhunuz 7. katta 7 tane alemi geçip Allah'ın zatına ulaşıyor ve Allah'ın zatında yok oluyor. Nefsinizin kalbinde başlangıçta %2 rahmet birikmişti. Ondan sonra da 7 defa %7 fazıl birikimiyle %49 artı 2 eder %51 nur. Nefsinizin kalbi %100 nursuzken sadece karanlıklardan, zulmetten ibaretken şimdi nefsinizin kalbi %51 nurla doldu. Nefsinizin kalbi başlangıçta kapkaranlıkken, afetlerle doluyken, afetlerin genel davranış biçimi mutlak olarak Allah'ın bütün emirlerine karşı gelmektir. Yasak etifiyle ise işlemektir. Şeytan nefsinizin afetlerine devamlı tesir edebilir. Çünkü şeytanın emirleriyle nefsinizin afetlerinin talepleri aynı. Şeytan da Allah'ın emirlerini yapmamanızı ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın emirlerini yapmak istemez. Şeytan da Allah'ın yasaklarını işlemenizi ister. Nefsinizin afetleri de Allah'ın yasaklarını işlemeyi ister. Öyleyse şeytanın nefsinizin kalbindeki afetler dolayısıyla nefsinize söz geçirmesi gerekmiyor. Teklif etmesi yeterli. Çünkü nefsinizin afetleriyle şeytanın talebi aynı paralelde. İkisi de aynı hedefe yönelik durumda başlangıçta. O zaman ne oluyor? O zaman şeytan nefsinizin kalbinin bütününe tesir etmek imkanının sahibi. İşte nefsinizin kalbindeki afetler azaldıkça şeytanın hakimiyet alanı giderek daralıyor, daralıyor, daralıyor. Ve ruhunuz Allah'a ulaştığı zaman nefsinizin kalbinde %2 rahmet, %49 fazl olmak üzere nurlar %51'i buluyor. Yani eskiden sıfır olan nurlar şimdi nefsinizin kalbine hakim durumda. İşte bu nokta ruhunuzun Allah'a ulaştığı nokta. Ruhunuz Allah'a ulaşınca Allah-u Teala'nın verdiği sözü yerine getirmiş olması mutlak olarak gerçekleşir. Ne yapmıştır Allah-u Teala? Ruhunuzu kendi zatına ulaştırmıştır. Emanetini geri almıştır. Sözünü yerine getirmiştir. Ve siz 3. kat cennetin sahibi oldunuz. Allah'a ulaşmayı dediğiniz zaman 1. kat cennetin sahibisiniz. İrşad makamına ulaşıp tabiyetinizde 2. kat cennetin sahibisiniz. Nefs tezkiyesini tamamlayıp da nefsinizin kalbine %50'den fazla nur

yerleştirdiğiniz zaman ruhunuz Allah'a ulaşıyor ve hidayete eriyorsunuz. Bu birinci hidayete eriştir, ruhunuzun hidayeti. 25. basamakta fizik vücudunuzu Allah'a teslim ediyorsunuz. Fizik vücudunuz hidayete eriyor. 27. basamakta nefsinizi hidayete erdiriyorsunuz. Allah'a teslim oluyor. 28. basamağın 5. kademesinde de iradeniz Allah'a teslim oluyor. Böylece siz o zaman teslimi külli ile Allah'a teslim oluyorsunuz. Öyleyse Allah'ın garantisi nereye kadar? Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz noktaya kadar. Öyleyse başlangıçta mutsuz olan insanlar Allah'a ulaşmayı diledikleri zaman dünya saadetinin yarısını otomatik olarak elde ediyorlar. Davranış biçimlerinin yarısı pozitife dönüşüyor. Öyleyse şimdi başa dönelim. Bir dilek demiştik. Bir dilek size mutluluk sağlar demiştik. Neyi sağladı? Bir Allah'a ulaşma dileğiniz dünya saadetinin yarısına ulaşmanızı sağladı. Cennet saadetinin ise üçüncü katına. Üçüncü kat cennete sahip oldunuz. Dünyada da yaşarken yarı yarıya mutlu bir hayat yaşıyorsunuz. Davranış biçimlerinizin %50'den fazlası düzgün bir davranış biçimi hüviyetine dönüşüyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala garanti ediyor mu cennet mutluluğunuzu? Üçüncü kata kadar garanti ediyor. Dünya saadetinizin yarısını garanti ediyor mu? Dünya saadetinizin yarısını da garanti ediyor. Ne karşılığı? Bir dilek. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Geri kalan her şeyi O yapıyor sevgili kardeşlerim. Görüyor musunuz? Mutlu olmanız için Allah-u Teala bütün formülleri hazırlamış. Ortaya koyduğu dizayn açık ve kesin olarak sizi mutlaka o mutluluğa ulaştıracak olan bir özellik taşıyor. İşte o mutluluk cennet saadetinin üçüncü katı, dünya saadetinin yarısı. Karşılığı mı? Sadece bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte böyle sevgili kardeşlerim. Mutlu olmak mı istiyorsunuz? Buyurun. Mutluluk sizin. Allah'a ulaşmayı dileyin ve gerisini Allah'a bırakın. Allah'a ulaşmayı dileyin, yolculuk başlasın. Her şey en güzel standartlarda vücut buluyor. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Allah'ın garantisi buraya kadar. Daha ötede fizik vücudunuzun teslimi size bağlı. Nefsinizin teslimi size bağlı. İrşada ulaşmanız size bağlı. İradenizi Allah'a teslim etmeniz size bağlı. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah'a tevekkül ettiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman Allah derhal harekete geçiyor. Sizi şeytana dost olmaktan ve kul olmaktan kurtarıyor. Allah'ın dostu ve Allah'ın kulu oluyorsunuz. İşte dostluk sevginin temelidir. Sevgi varsa dost olunur. Sevgi yoksa dost olamazsınız. Dostluk sevgiyle sulanır.
sevgiyle artar. Öyleyse Allah'ın yolunda mutlu olmanız için görüyorsunuz ki sadece bir tek dileğiniz bu işe kafi. Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz, gerisini de Allah'a bırakıyorsunuz. Allah sizin adınıza harekete geçiyor ve sizi mutlak bir saadete ulaştırıyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her şey bir dileğinize bağlı. Dünya saadetine gelince, dünya saadetinin ne olduğuna gelin beraberce bakalım. Dünya saadeti bir sulh ve sükun halidir. Birinci özelliği bu. Saadet, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Yani kavganın bitmesi halidir. Nerede kavga varsa, kaos varsa orada sadece mutsuzluk vardır, huzursuzluk vardır. Öyleyse ne zaman ruhunuzu Allah'a teslim ederseniz şunu düşüneceksiniz. Ben Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman biliyordum ki Allah Teala söz vermiş. Ben ruhumu Allah'a ulaştırmayı dilediğim için Allah benim ruhumu mutlaka kendisine ulaştıracak. Ve bu bilinciniz ve imanınız sebebiyle Allah Teala sizin ruhunuzu kendisine ulaştırdı. Öyleyse düşünmelisiniz ki ben Allah'a ulaşmayı diledim. Allah'a da hamdolsun ki bunu gerçekleştirdi. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmeyi dilersem Allah Teala onu da gerçekleştirecektir. Gerçekten de öyle sevgili kardeşlerim. Çünkü siz fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmeyi dilediğiniz anda fizik vücudunuzun Allah'a teslim olması konusundaki tevekkülün sahibi oldunuz. Allah'ı gene vekil ettiniz. Daha üst seviyede bir vekalet. Fizik vücudunuzu teslim alır Allah-u Teala 25. basamakta. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra nefsinizin Allah'a teslim olması konusunda bir kesin kararın sahibi olabilirseniz, o zaman fizik vücudunuzu da Allah Teala teslim aldığı gibi nefsinizi de teslim alır. Daimi zikrin sahibi olursunuz, sizi hikmet sahibi yapar ve nefsinizi teslim alır. Önce yerlerin melekutunu gösterir, sonra da göklerin. Neticede iradenizi de Allah'a teslim edersiniz. Bütün teslimler tamamlanmıştır. Mutluluğunuzsa dünya saadetinin bütünü olmuştur. Neden? Nefsinizdeki afetler kalmadığı an artık nefsinizle ruhunuzla paralel hareket edecek demektir. Yani Allah'ın bütün emirlerini nefsiniz de yerine getirmek isteyecek. Allah'ın yasaklarına nefsiniz de karşı çıkacak. Yasak ettiği bir şeyi gerçekleştirmeyecek. O zaman nefsiniz de ruhunuz da Allah'ın bütün emirlerine itaat edecek, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyecek. Ne oldu? İç dünyanızda sulh ve sükun oldu. Çünkü nefsiniz de ruhunuz arasındaki kavga bitti. Mutluluk neydi? Bir sulh ve sükun haliydi. İşte iç dünyanızda buna ulaştınız. Nefsinizle ruhunuz arasındaki kavganın bitmesiyle. Dış dünyanızda da bitmesi lazım. Orada da bitti. Neden bitti? Çünkü nefsinizin kalbinde afet olmadığı için artık başka insanlara tahakküm etmiyorsunuz. Başka insanlara kötülük etmiyorsunuz. Başka insanları kıskanmıyorsunuz. Onlara haset etmiyorsunuz. Onlara zarar vermiyorsunuz hiçbir şekilde. Ve artık başkalarıyla çok iyi bir geçinme standardının içine girdiniz. Hiç kimseyle kavganız kalmadı. Öyleyse dış dünyanızda da sülfe sülküne ulaştınız. Sonra mı? Allah ile olan ilişkiler gelir sonra.
Allah ile olan ilişkiler emirler cephesinde namaz kılmak, oruç tutmak, zikir yapmak vesaire Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Başkalarına yardımcı olmak, hizmet etmek, onları mutlu etmeye çalışmak. Nehiler cephesinde ise, yasaklar cephesinde ise Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlememek. Bu kadar basit. Nefsinizde afetler kalmadığı için bunları yapmanız da hiç zor bir şey değil. Bunları da gerçekleştiriyorsunuz. Öyleyse böyle bir dizaynda en güzelini oluşturmak sizin elinizde olan bir şey. Allah ile olan ilişkilerde de hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde neticeye ulaştınız. İç dünyanızda mutlusunuz. Dış dünyanızda da mutlusunuz. Başka insanlara savaşınız bittiği için. Allah ile olan ilişkilerde de mutlusunuz. Emirlerin hepsini yerine getiriyorsunuz, yasakları işlemiyorsunuz. İşte Allah'ın hepinize ulaşın dediği mutluluk, bu mutluluk, dünya mutluluğu, aynı zamanda diğer mutluluk, cennet mutluluğu. Gördünüz ki cennet mutluluğunu elde etmek için Allah'a ulaşmayı dilemek yeterli. Üçüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya saadetinizin de yarısına ulaştınız zaten. Ondan sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmek için Allah'a tevekkül edeceksiniz, Allah'a vekil edeceksiniz kendinize. Bunu yaptığınız zaman sonuca kadar yürürsünüz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir mutluluk sohbetinde gene birlikte olduk. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimize inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Dallin. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereket.

El-Fatiha, me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz bir zikir sohbetinde. Konumuz davranış biçimleri. Öyleyse davranış biçimleri, yani yaşantımızı en güzele döndürecek olan şey davranışlarımızın doğru davranışlar olmasıdır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah ile olan ilişkilerimizde siz bir taraftınız, Allah da ikinci taraf. Bir de diğer insanlar var, sizin dışınızdaki insanlar. Onlar da taraflardan birini oluşturuyor. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerimizde muhtevaya dikkatle bakın. Siz ve başkaları biz bir bütün oluşturursunuz. Sizden başkalarına ulaşan her şey aynı boyutlarda tekrar size geri döner. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu bapta muhtevayı gerçekleştirebilmek mutluluğu yaşayabilmek demektir. Öyleyse mutluluğu yaşamak, davranış biçimlerinize göstereceğiniz özel dikkat ve ihtimamı ifade eder. Unutmayın, kim Allah Teala'dan tarafından yaratıldıysa, yaratılan her insan bu dünyada yaşamak hakkının sahibidir. O hakkını dilediği gibi kullanmak imkanının da sahibidir. Allah Teala kişisel iradeye engel koymuyor. Nasıl istersen öyle davranabilirsin diyor. Ama her yaptığının hesabını Mahkeme-i Kübra'da mutlaka vereceksin diyor. Kanun böyle. Öyleyse Mahkeme-i Kübra dediğimiz zaman bir hakimin huzuruna çıkacağız da ona yaptıklarımız birer birer bize söylenecek ve biz de cevaplar mı vereceğiz? Hayır. Son derece basit ve kainatın en sağlam mahkemesi. Hayat filmimiz bize gösterilecek. Bize hiç görünmeyen kiramen katibin melekleri hayatımızın her saniyesini üç boyutlu olarak filme alırlar. Sesli bir film, üç boyutlu. Yetmez, ikinci bir film daha aynı anda alınır. Biz zamanın o dakikasında acaba ne düşünüyoruz? Fiillerimizle düşüncelerimiz arasındaki ilişki taammüdü ortaya koyar. Taammüd, yani bilerek, isteyerek
bir hedefe yönelmek, mesela bir suç işlemek veya bir güzelliği işlemek. İkisinde de kasıt unsuru vardır. Birinde bir güzelliği işlemek üzere, bilerek, isteyerek harekete geçersiniz. Ötekisinde de bir kötülüğü işlemek üzere, bir günahı işlemek üzere. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda davranış biçimleriniz doğuşunuzdan ölümünüze kadar devamlı filme alınır. İşte bu film hayatınızın filmidir. Bu film daima ikilidir. Her saniye hem düşünceleriniz hem de davranış biçimleriniz beraberce filme alınırlar. Kiremen Katibin melekleri düşüncelerinizi de görebilen, onları tespit edebilen bir özelliğin sahipleridir. Öyleyse o gün sadece hayat filminize bakacaksınız. Elinizdeki mizandan sizin her aksiyonunuzda, düşünce yapınızla fiiliniz arasındaki ilişkilerin, mizan adı verilen kainatın en gelişmiş bilgisayarıyla hata ihtimali olmayan bir dizayn içerisinde nasıl hayatınızın her saniyesine değer biçtiğini, pozitif ve negatif rakamları nasıl kazandığınızı siz de göreceksiniz. Hem düşünceniz orada yer alacak, hem de tatbikatınız. Yani mizanın yanılmasını imkansız kılan bir vaka ile karşı karşıyasınız. Neyi tasarlamışsanız, onu gerçekleştirdiğiniz zaman, o gerçekleştirdiğiniz şey bir suçsa, bunun haklı olarak bir derecat kaybı olduğunu göreceksiniz ve size kıl kadar zulmedilmemiş olduğunu, yani yanlış bir derecatla değerlendirilmemiş olduğunu göreceksiniz. Düşüncenizdeki olayla vücuda getirdiğiniz fiil arasında ki irtibat, bunun düşüncelerinize hangi ölçüde dayalı olduğu konusu hepiniz için bir dizaynı oluşturur. Aralarındaki korelasyon gerçeğin habercisidir. Onun için kıyamet günü sizi özel bir mahkemeye falan çekmeyecekler. Mahkeme-i Kübra sadece hayat filminizi seyretmenizdir. A'dan Z'ye hayat filminiz size orada gösterilecektir. Hayat filminiz boyunca göreceksiniz ki size kıl kadar zulmedilmemiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, o hayat filminiz neyi sağlar? Sizin cennet veya cehenneme gideceğinizi sağlar. Mahkeme-i Kübra'da bu olgunlaşır. Oysa ki sizin sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemeniz hali bile sizi cehennemden kurtaracak olan son derece basit ve kolay bir yöntemdir. Öyleyse Allah'ın dostlarının bir cehennem korkusu olamaz. Onlar, yani sizler, sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sizler Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren cenneti hak etmiş olanlarsınız. Kim dilerse Allah onu mutlaka cennetine ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, unutmayın, insanlar sosyal mahluklar olarak yaratılmış, yani başka insanlarla birlikte
yaşamak mecburiyetinde olan insanlar. Hepiniz öylesiniz. Hepiniz sosyal mahluklarsınız, insansınız. Öyleyse başka insanlarla olan davranış biçimlerinizde dikkat etmeniz lazım gelen şeyler nelerdir? İşte davranış biçimleri dizisi bunu tekrar tekrar sizlere anlatmak içindir. Davranış biçimlerinizde neye dikkat edeceksiniz? Nefsinizin ve şeytanın zebunu olmamaya. Buna dikkat edeceksiniz. Sonuçlardan neticeyi çok kolay çıkartabilirsiniz. Eğer sizin bir davranışınız başka birisini üzmüşse veya öfkelendirmişse veya kırmışsa siz şeytana ve nefsinizin bir afetine zebun olmuşsunuz demektir. Eğer sizin bir davranışınız bir başkasında mutluluk oluşturmuşsa, memnuniyet oluşturmuşsa, o zaman Allah'ın emrettiği bir davranış biçimini sergilemişsiniz demektir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda her etrafınızdaki kişinin yüzü sizin davranış biçimlerinizin aynasıdır. Söylediğiniz söz bir başkasının öfkelenmesine mi sebebiyet verdi? Yanlış yaptınız. Söylediğiniz söz bir başkasının öfkelenmesine değil de onun üzülmesine mi yol açtı? Öfke göstermeyen bir üzüntü de söz konusu olabilir. Kişinin davranış biçimlerinden derhal sezersiniz. O zaman gene yanlış yaptınız. Yani olması lazım geleni değil, Allah'ın emrinde olarak başka insanları mutlu kılmak için çalışmayı gerçekleştirmemişsiniz. Tam tersine şeytan ve nefsinizin bir afeti sizi bir yanlışa sürüklemiş. Sizi kullanmış iblis. Başka birinin kalbini kırmakta kullanmış. Arkasında başka birisi yok sevgili kardeşlerim. Hep siz varsınız. Etrafınızdaki insanların davranış biçimlerine dikkatle bakın. Ne kadar hazin bir tecellidir ki iki kişinin anlaşamaması halinde olaya seyirci olanlar mutlaka bir taraftan hissederler kendilerini. A ile B aralarında bir tartışma yapmışlarsa onları gören diyelim diğer 10 kişi bir kısmı A'nın tarafını tutacaktır, bir kısmı B'nin tarafını tutacaktır. Bu kavga eden kardeşlerimizin yaptığı iş ne kadar yanlışsa onlardan birinin tarafını tutan kişi de o kadar büyük bir yanlışlığın içerisindedir. Hiç kimseden yana olmayacaksınız sevgili kardeşlerim. Hak'tan yana olacaksınız. Ve dizaynı tatbik ettiğiniz zaman hiç kimseden yana olmamakla neyi kastettiğimizi anlayacaksınız. Bir olay cereyan etmiştir. Siz ona şahit olmuşsunuzdur. Size göre A haklıdır, B haksızdır. Aynı olaya şahit olan bir başkasına göre B haklıdır, A haksızdır. Aslında hiç kimse %100 haklı, %100 haksız değildir.
olayların bir kısmında taraflardan biri haklı görünür, diğer kısmında diğeri haklı görünür ve herkes taraflardan birinin yanında ötekinin karşısında olmayı sanki kendilerine Allah Teala tarafından verilmiş bir vazife gibi düşünürler. İsteseler de istemeseler de taraf tutarlar. Dikkat edin. Taraf tutacaksınız. Nasıl tutacaksınız? Herkesin yaptığı hataları irdeleyip, acaba ben bu kardeşimize bu yaptığı hatasında nasıl yardım etmeliyim veya etmeliydim ki o kardeşimiz bu hatayı yapmasın? Taraflardan biri için bunu düşündünüz. İkinci için de aynı şeyi düşüneceksiniz. Acaba ben bu kardeşimize ne yapmalıydım ki, nasıl bir davranış biçimi sergilemeliydim ki o diğer kardeşimize verdiği o cevapta o kadar sert olmasaydı? Ne yaptınız? İkisinden de yana olmadınız, haktan yana oldunuz. Ama aslında aynı zamanda ikisinden yana da oldunuz. Öyleyse muhtevaya dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu muhteva içerisinde bir dizaynın var olduğunu zannediyorum. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, acaba ne yapacaksınız? İnsanların elinde olsa da güzel davranmanın gösterisinde bulunsalar, tartışma yapmakta olan insanların o tartışmayı bitirmeleri için herkesin harekete geçmesi bir sonuç ve sebep ilişkisi oluşturabilir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhteva içerisinde müdahale etmek veya etmemek herkese göre farklı bir dizayn oluşturur. Olaylar yaşanıyor. İnsanlar nefslerine tabi oluyorlar. Bir kişi bir diğerine kötü davranıyor. İkincisi de bu kötü davranışın tesiri altına giriyor. O da nefsine kapılıyor. O da karşı tarafa kötü davranıyor. Sizler de buna şahit oluyorsunuz. Bu şahit olmanın standartlarına dışarıdan bakıldığı zaman şu kesin bir gösterge olarak çıkıyor karşımıza. Mutlaka iki kişi arasındaki tartışmayı gören herkes taraflardan birine yakın, öbür tarafa uzak hissediyor kendisini. Yani sanki buna mecburmuş. Mutlaka taraflardan birini tutmak mecburiyetindeymiş. Bunun manası ne biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Her anlaşmazlıkta iki taraftan bir tanesini tutarsanız, bunun manası ötekine karşı düşmanca bir düşüncenin içine girersiniz. Taraflardan birini tuttuğunuz an, taraflardan ikincisine karşısınız demektir. Yanlış sevgili kardeşlerim. Hiçbiriniz, hiç kimse için taraf tutmayacaksınız. Göreviniz her iki tarafı da en iyiye ulaştırmak için gayret sarf etmektir. O kadar. Dikkat edin, niçin bunu sizden istediğimi anladınız mı? Taraflardan birini tuttuğunuz an, bunun manası ikinci tarafa karşısınız demektir. Hayır, Allah Teala bunu istemiyor. Onlar sizin kardeşlerinizse
bizden birileri ise, Allah'ın yolunda olan insanlarsa, şunu bileceksiniz ki herkes bazen nefsinin öfke afetine kapılabilir. Kapılabilir ve yanlış şeyler yapabilir. Olabilir bunlar. Burada sizlere düşen şey, öfkelenen kişinin yatışmasını temin etmek olmalıdır. Siz karar verecek hakim mevkiinde değilsiniz. Taraflardan birisini karşınıza almanız, ona karşı olmanız sizin de nefsinizle davrandığınızın ifadesi değil mi? Öyleyse neyi yapacaksınız? Her buna benzer bir olayı yaşadığınız zaman şöyle düşüneceksiniz. Ben A ve B isimli iki kişi tartışırken A'nın yerinde olsaydım ne yapmalıydım? B'nin yerinde olsaydım ne yapmalıydım? İşte sevgili kardeşlerim, gördüğünüz sonuç anlaşmazlığa düşüp kavga eden iki kişinin birbirinden soğumasıdır. Birbirine karşı kötü davranmasıdır. İki tarafında arkasında nefsleri var. Her birinize düşen şey taraflardan birinden yana olup da diğerine karşı olmak asla bu tarzda bir davranışın içinde olmamalısınız. İki taraf da sizin dostunuzdur. İki taraf da bu öfke furyasına girdikleri için sadece yardıma muhtaç iki tane insan var karşınızda. Öfke denilen şeytanın her zaman kullandığı vasıtayı yutmuş olan ve o anda hissiyatına mağlup olan ve karşı tarafa kötü davranmakla bu öfkeyi gidermeye çalışan iki zavallı var karşınızda. Öyleyse ne A'dan yana ne B'den yana olacaksınız, ikisinden yana olacaksınız. Bunun manası haktan yana olmaktır. Yani A hatayı yapmışsa ona hatasını anlatacaksınız. Hiçbir zaman tartışan, kavga eden iki kişinin sadece bir tanesinde %100 hata bulamazsınız. Mutlaka iki taraf da hatalıdır. İşte taraflardan birini tutup ötekine karşı olduğunuz zaman en büyük hatayı burada yapmış olursunuz. Çünkü onun da mutlaka haklı tarafları vardır. Ve siz o zaman o kişinin haklı olduğu cepheyi bütünüyle devre dışı bırakmış oluyorsunuz. Ve bu haksızlıktır. İki tarafın da haklı olduğu taraflar vardır. Siz onlara bakacaksınız. Evvela göreviniz kavgayı, anlaşmazlığı bitirmeye çalışmaktır. Her grubun içinde mutlaka anlaşmazlıklar vücut bulacaktır. Ama bu anlaşmazlık vücut bulunduğu zaman hepinizin donup kalması, seyirci olmanız birkaç dakikayı aşmamalıdır. Birkaç dakikalık bir zaman parçasından sonra onları kırmayacak bir tarzda müdahale etmelisiniz. Bu müdahaleyi yapmak mecburiyetindesiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaman devam ediyor. İki kişi anlaşamamış, kavga ediyorlar. İşini gücünü bırakıp onları seyretmeye donup kalan ve onları seyretmeye başlayan bütün kardeşlerimizin de vakit müessesesi onların kavgalarına paralel olarak harcanıyor.
zaman Allah'ın en kıymetli hazinesidir. Öyleyse zamanı ne siz harcayabilirsiniz ne de başkaları sizin zamanınızı harcayabilir. Bunun Allah'ın bir kanunu olduğunu düşünün. Zamanınızı başkalarının harcamasına müsaade etmemek mecburiyetindesiniz. Nasıl yapacaksınız? Hemen ortaya çıkıp ikisine de haddini bildirerek mi? Hayır. O zaman siz de nefsinizle hareket ediyorsunuz demektir. Kavga iki kişi arasındaki kavga, üç kişi arasındaki kavgaya dönüşür. Öyleyse sulh ve sükûne davet etmek hepinizin birden vazifesi olmalıdır. Kitle halinde meseleyi bitirmek üzere harekete geçmelisiniz. Evvela Allah'ın en kıymetli hazinesi zaman israf ediliyor. Gerek anlaşmazlığa düşüp de tartışmayı yapanlar, gerek tartışmayı seyretmek mevkiinde olanlar, hepiniz birden zamanı israf ediyorsunuz. Öyleyse birinci safhada tartışmayı önlemelisiniz, müdahale etmelisiniz. Tartışmanın tasavvufa yakışmadığını söylemelisiniz. Allah'ın en kıymetli hazinesinin heba edilmesine sebebiyet verildiğinden bahsetmelisiniz. Hepiniz birden bunu yaptığınız zaman tartışan kardeşlerimiz zaten daha harekete geçtiğiniz anda yanlışlığın farkına varacaklardır. Eğer meydan bu kadar boş değilse, herkes dilediği gibi başka birini karşısına alıp da çataçat birbirine tartıştığı zaman herkes müdahale ederse, kavganın kesilmesi istikametinde harekete geçerse, tartışmanın kesilmesi istikametinde harekete geçerse, o zaman tartışma zemini bulamazlar. İşte problem orada başlıyor. Herkes harekete geçip de bu tartışmanın yapılmaması lazım geldiğini nasıl anlatacak? Ne yazık ki hani Türkçe'de bir deyim vardır. Kaş yapayım derken göz çıkarmak. Birçok yerlerde bu olayla karşı karşıyayız. Kaş yapayım derken göz çıkarıyoruz. Tartışmaya müdahale eden birisi taraflardan birinin söylediği bir lafı kesiyor ve taraflardan bir tanesine hitap ediyor. Bu anda ne oldu? Eğer hitap ettiği tarafa karşı sert bir müdahale yapıyorsa, onun haksız olduğunu beyan ediyorsa, tartışmayı yapan taraflara göre taraflardan birinin tarafından oldu demektir bunun manası. Hayır, böyle yapmayacaksınız. Müdahil olanlar asla taraflardan birinden olmayacaklar. Taraflardan birinden olmanız demek, ikinci tarafa karşı olmanız demek. Buna haklı değilsiniz. Hatalı olabilir. Birisi çok hatalı olabilir, öteki az hatalı olabilir, mümkün. Ama öyle de olsa, hayır, taraf tutmak sizin işiniz olmamalı. Hangi açıdan bunu söylüyorum? Taraf tutacaksanız ikisinin birden tarafını tutmak mecburiyetindesiniz. İkisinden de yana olmak mecburiyetindesiniz. Konunuz haklıyı bulmak, haksıza ceza vermek değildir.
Konunuz olayı bitirmektir. Öyleyse yapmanız lazım gelen şey çok açık bir dizayn içerisinde. Acaba ne yaparım da ben bu iki kardeşimize de yardımcı olabilirim diye düşünmek olmalıdır. Hataların mutlaka varlığını kabul etmek mecburiyetindeyiz. Herkes her an hata yapabilir. Bu eşyanın tabiatına son derece uygundur. Bu hataların çıkış sebeplerini nasıl daha iyi bir davranışa dönüştürülebileceğini söylemek üzere harekete geçmeliyiz. Eğer iki kişi tartışıyorlarsa oradakilerin hepsi bu tartışmanın karşısında olduklarını, bu tartışmanın Allah'ın zamanını israf etmek olduğunu, şeytanın emrinde olmayı ifade ettiğini ve anlaşmazlığın devamı boyunca Allah'ın en kıymetli hazinesi zamanı harcamak mecburiyetinde kalacağınızı davranışlarınızla belli etmelisiniz. Kavgalar başlarken önlenmelidir. Zaten sevgili kardeşlerim, kavga varsa aşırılık var demektir. Başka birini rahatsız edici bir davranışın içine girmişiz demektir. Bunu önlememiz lazım. İşte sevgili kardeşlerim, tartışma var ise bu tartışmanın bitmesi elzemdir. Hepiniz tartışmanın bitmesi istikametinde harekete geçmelisiniz. Burada gene şeytan size bir yanlışı yaptırabilir. Taraflardan birini benimsersiniz. Diğerinin size vaktiyle yaptığı bir yanlış davranış, sizin ona karşı soğukluk duymanıza sebebiyet vermiştir. İkinci taraf size daha yakın görünmektedir. İşte bu yapacağınız büyük yanlışlardan biridir. O yakın görünen tarafın, kişinin tarafını tutmak ve diğer kişiye karşı olmak yapacağınız, tasavvufu yaşayanlar arasında yapacağınız en büyük yanlışlıklardan biridir. Onun adamları, bunun adamları diye bir şey yok tasavvufta. Allah'ın adamları olmak var. Zaten eğer iki kişi tartışıyorlarsa, tartışma anında ikisi de Allah'ın adamı değildir. İkisinde de şeytan duruma hakimdir. Onları şeytanın duruma hakim olduğu o ortamdan Allah'ın duruma hakim olduğu bir ortama ulaştıracaksınız. Bu da onların iç dünyalarında sağduyularını kullanabilmek yeteneğine tekrar döndükleri andan itibaren başlar. Öyleyse elektriklenen bir ortamda taraflar birbirine karşı adeta hakaret edici sözlerde davranıyorlarsa burada büyük bir yanlış vardır. Tasavvufa sığmayan bir olay vardır. Allah'ın zaman hazinesinin sorumsuzca israf edilmesi söz konusudur. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sükunetinizi bozmadan müdahale etmelisiniz. Bir kişi değil, hepiniz birden müdahale edeceksiniz. Haksızlık başladığı anda durdurulursa, burada doğruyu yapmış olursunuz. Herkes kendi görevini devam ettirir.
Ama söylediğim gibi bir tiyatro oynanıyormuşçasına iki taraf anlaşmazlık içinde birbirlerine söylenecekler. Diğerleri de onları seyredecek. 5 dakika, 10 dakika, 20 dakika. Burada bir yanlışlık var sevgili kardeşlerim. Şeytanın o anda emrinde olan iki kişinin Allah'ın emrinde olması lazım gelen diğerleri de elektrikli bir havada o olayın seyircisi haline koyduğu noktada şeytanın tarafında kullanılma noktasına getirdiklerini varsaymak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, evvela madem ki bir aradasınız, ilk öğrenmeniz lazım gelen şey sükunettir. Adab-ı maşeret, yani davranış biçimleri, sizi her halükarda sakin olmayı gerçekleştiren bir ortamda muhafaza etmenizdir. Nerede bu zemin deliniyorsa orada durun. Ve insanların öteye geçerek birbirlerini daha çok kırmalarına mani olun. Sakın taraflardan birinin yanında ötekinin karşısında olarak devreye girmeyin. Bizim kardeşlerimizin ciddi kavgalar edeceğine inanmak istemiyorum. Böyle bir olay hiç vücut bulmaz diye düşünüyorum. Ama anlaşmazlıklar her zaman olabilir. Olmaması için hepimiz birden gayret etmek mecburiyetindeyiz. Bu gayretleri yaparken de dikkat edin. Adaletten sakın ayrılmayın. Adalet müessesesi taraflardan birinden olmanızı kesin olarak önleyen bir müessesedir. Adalet müessesesi taraflardan birine karşı olmanızı kesin olarak önleyen bir müessesedir. Siz haktan yana olacaksınız, adaletin temsilcisi olacaksınız. Bir tartışmada seyirciler olduğunuz noktada. Öyleyse müdahale mutlaka edeceksiniz. Zamanın israfına mani olacaksınız. Hepiniz birden. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tartışmayı başladığı yerde bitirmek hepinizin görevi olmalıdır. Hepiniz birden dediğimiz zaman hepiniz birden ayağa kalkın, yakalarına, paçalarına sarılıp onları kenara çekin. Bunu mu demek istiyoruz? Hayır. Tasavvufi bir davranış biçimi istiyoruz hepinizden. Tasavvuf, başkalarından yana olma sanatıdır. Ama birbiriyle ayrı fikirleri müdafaa eden iki kişi var karşınızda. İkisi de kendi fikrini müdafaa etmek için karşısındakine haksız bir şeyler şeytanın emrindeyse mutlaka söylemiştir. Karşısındakini küçük gören kaba bir davranış biçimine farkına bile varmadan şeytan onları çoktan sokmuştur. O zaman bu noktada anlaşmazlığı durdurmakla hepiniz birden vazifelisiniz. Onların üstlerine hücum ederek değil, sükunetle onlara bunları hatırlatarak. Sevgili kardeşlerim, eğer hepiniz Allah içinseniz, bunu yaptığınız anda aranızda
sülh ve sükun tohumları ekildiğini göreceksiniz. Ve en güzel bir ortamda, en güzel hüviyette bir davranış biçiminin sahibi olacaksınız. Anlaşmazlığı başladığı noktada bitirmek. Zaten arkasında ne var? Anlaşmazlığın arkasında ne var? Allah yok. Anlaşmazlığın arkasında mutlaka şeytan var. İki tarafı da birbirine düşman etmeye çalışan şeytan. Siz iki tarafı da birbirine dost etmeye çalışan Allah taraftarları. Öyleyse sevgili kardeşlerim, üzerinize düşeni yapın. Aranızda toplum halindeyken insanların tartışmalarına engel olun. Öyle bir engel oluşla engel olun ki oradan ayrıldıkları zaman da artık tartışmak gereğini duymasınlar. Tartışmadan onları vazgeçirecek olan bir hava için.

kavgayı bitirmeniz, münakaşayı bitirmeniz, tartışmayı bitirmeniz, o tartışan kardeşlerimize öyle bir şeyi ispat etmek şeklinde olmalıdır ki, onlar yaptıklarının bir hata olduğunu, birbirinin düşmanı olmadıklarını, Allah yolunda birbirinin dostu olduklarını ve birbirlerine karşı olmamaları lazım geldiğini, birbirinden yana olmak mecburiyetinde olduklarını idrak etmiş olsunlar. Bunu idrak edebildikleri zaman onlar dışarı çıkıp da artık bir daha kavga etmezler. İşte eğer sizler şu anda beni dinleyenler anlaşmazlıkların içinde olanlarsanız, o zaman hedefinizin bu olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Siz tasavvufa başkalarıyla kavga etmek için girmediniz. Başkalarını da sulh ve sükuna ulaştırmak vazifesiyle oradasınız. Hepiniz vazifelisiniz. Herkes birden harekete geçerse kaos olmaz mı? Kaos ne zaman olur bilir misiniz? Herkes adaletsizlik için harekete geçtiği zaman kaos olur. Herkes ortalığı yatıştırmak için, süt liman kılmak için, kavgayı bitirmek için, taraflardan birinden değil, iki taraftan birden olmak üzere, şeytandan değil, Allah'tan yana olmak üzere harekete geçerse, o zaman mesele biter. Şeytandan yana olanlar ne yaparlar? Böyle anlarda aman biraz daha kavga alevlensin de şu kendisine kızdığım kişiye öbürü bir şöyle bir güzel hakaret etsin, onu bir gözümün önünde haşlasın ki ben de bundan mutlu olayım, memnun olayım diye düşünenler varsa, onlar bilsinler ki o anda onlar da şeytanın birer esiridirler. Evvela içinizdeki birikime mutlaka mani olmalısınız sevgili kardeşlerim. Bir kardeşiniz size yanlış bir davranışta bulundu. Olabilir mi? Her zaman olabilir. Hemen düşünün. Neden bu davranış beni üzdü? Acaba ben bu davranış karşısında negatif etkilenmekte haklı mıyım? Acaba bu davranış bana neden böylesine negatif bir etki yaptı? Ben bu kardeşimizin bana bunu yapması sebebiyle üzüldüm. Öyleyse ilk düşünmeniz lazım gelen şey, o kardeşimiz bana böyle davrandıysa, acaba ben ona bu beni üzecek olan davranışı bana yapması için ne yaptım? Bir şey yapmış olmalıyım ki kardeşimiz bana böyle davrandı. Bunu düşünebildiğiniz an anahtarı yakaladınız demektir. Hemen sizi üzen olayı beklemeyeceksiniz. Bir saat, iki saat sonrasını değil, o anda hemen diyeceksiniz ki ben mutlaka sana karşı bir şey yapmış olmalıyım. Mutlaka senin kalbini kırmış olmalıyım. Mutlaka sana kötü bir davranışta bulunmalıyım. Hatırlamam önemli değil. Ama bunu yapmış olduğumu düşünüyorum. Ve Allah'ın huzurunda senden af diliyorum. Beni affetmeni dilerim. Şimdi bir başka kardeşiniz size karşı sert bir şey söylemiş. Onun ve bir tartışmanın başlangıcı olacak bu. Siz de ona onun sertliğine karşılık aynı sertlikle başka bir cevap verebilirsiniz. O zaman şeytanın esiri olmuş olursunuz. Siz de o kardeşiniz olmuş. Ama siz o anda aklınızı başınıza toplayabilirseniz burada bir saldırı var. Bu bana beni kızdıracak olan bir şey söyledi ki ben kızdım. Öyleyse ben evvela kendi cephemde meselemi düzeltmeliyim. Kendi top sahamda, yarı sahada düşünmeliyim. Ben o kardeşime bize mutlaka bir şey yapmışımdır. Bir şey yapmışımdır ki kardeşim bana böyle davranıyor. Hemen ondan af dileyeceksiniz. Ne yaptıysam senden bu yaptığım hataya karşı Allah'ın huzurunda af diliyorum.

Eğer bana hatamı söylemek büyüklüğünü gösterirsen bundan ayrıca mutlu olurum ki ben Rabbime yalvardığım zaman Ya Rabbi ben böyle bir hata işledim. Beni bağışla diye Allah'a da müracaat edeyim. Bilmiyorsunuz hatanızı. Bilmediğiniz için böyle söylediniz. Hatanızı biliyorsunuz. O zaman daha kolaylaşıyor işiniz. Geçen gün ben sana böyle bir şey yapmıştım. Ve senin bu söylediğini değil, ondan çok daha ağırını hak etmiş durumdayım ben şu anda. İşte sen bana bunu söyledin. Ben Allah'ın huzurunda senden o yaptığım hata sebebiyle af diliyorum. Beni bağışlama büyüklüğünde bulunursan bundan büyük mutluluk duyarım. Ve sana karşı yaptığım o yanlış davranış için Allah-u Teala'dan da tövbede bulunup onun da beni affını dileyeceğim. Diyebiliyor musunuz? Diyebildiğiniz zaman bu meseleyi başlarken bitirmiş olursunuz sevgili kardeşlerim. Başlarken bu konu biter. Bir anda kendinize bir hakimiyeti gerçekleştirdiğiniz an meseleyi bitirdiniz demektir. O kişinin tabii ben sana bana o gün yaptığın o kötü davranış için böyle yaptım diyeceğini mi zannediyorsunuz? Hayır. O da sizin bu davranış biçiminizden büyük ölçüde tesir alacak. Ve derhal o da sizden af dileyecektir. Yaptığı hata sebebiyle. Ne oldu? Yangın başlarken alevler giderek büyüyüp iki tarafı da kontrol altına alacak. İblis tarafından ateşlenirken tam siz karşınızdakinden af dilediğiniz anda bu büyüyecek olan, yükselecek olan spirali olduğu yerde durdurdunuz. Siz af dilemek büyüklüğünü gösterdiğiniz zaman karşınızdaki kişi de sizden af dilemek büyüklüğünü gösterecektir. Sadece kardeşlerimizin arasında değil, nerede olursanız olun, kiminle karşılaşırsanız karşılaşın, haksızlığı kabul ettiğiniz an karşı tarafın bütün silahlarını elinden aldınız demektir. Onun kolunu kanadını kırdınız demektir. Savaşmak için gerekli olan malzemesini aldınız demektir. O sizden kendi sert tepkisine karşılık bir ikinci sert tepki bekliyordu ki onun üzerine bina ederek yeniden size saldırabilsin. Siz ne yaptınız? Onun saldırısına af dilemekle cevap verdiniz. Hareket imkanını yok ettiniz. Eğer dışarıdaki bir insansa, nefsine tabi ise yapacak fazla bir şeyi kalmamıştır. Biraz karşılıklı sükunet içinde konuşabilirseniz mutlaka o kişi sizden af dilemek gereğini duyacaktır. Sevgili kardeşlerim, hayır onun karşısında küçülmediniz. Aksine onun karşısında büyüdünüz, yüceldiniz. Şeytanın tesir altına kolay kolay girmeyeceğinizi, şeytanın tesirine kolay kolay kapılmayacağınızı ona ispat ettiniz. Sevgili kardeşlerim, ilk bakışta size zor bir şeyden bahsediyor gibiyim. Ama muhtevaya baktığınız zaman böyle olmadığını göreceksiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, tartışmalar, dışarıda her zaman olan tartışmalar sizin aranızda olmamalıdır. Sözlerimizi ne kadar ciddiye alırsanız, ne kadar tatbik ederseniz, toplumun sulh ve sükununu o kadar büyük ölçüde korumuş olursunuz. Elbette herkesin kendisine has çeşitli düşünme standartları vardır. Herkes dilediğini düşünebilir.
Ama tasavvuf camiasında yaşamakta olan sizlerin sulh ve sükun ortamını koruyabilmeniz için bazı formülleri kullanmak mecburiyetindesiniz. Böyle olduğunuzu, buna mecbur olduğunuzu unutmayın. Toplumun huzuru için, toplumun sulh ve sükunu için hepiniz tek tek fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Allah'ın sizlerden istediği şey sulh ve sükundur. Bu sulh ve sükunu en güzel bir ortamda oluşturabilirsiniz. Bu sulh ve sükun her davranış biçiminizde sizinle beraber tesis etmelidir. Öyleyse hep bir tasavvuf mensubu olduğunuzu düşünün. Allah'ın dostu olduğunuzu veya bu dostluğa namzet olduğunuzu, mutlaka dostu olmak noktasına ulaşacağınızı düşünün. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu güzelliği yaşamaya başlayacaksınız. Yapamadığınız zamanlar kendinize biraz kızacaksınız. Ama başarmaya başladığınızda büyük bir iç huzuru ve Allah'a duyduğunuz güvenle yolunuza devam edeceksiniz. Etrafınızdaki insanlar sizin hep doğru davranışları sergileyen bir insan olduğunuzu görecekler ve sizden örnek alacaklar. Öyleyse hepiniz içinde bulunduğunuz topluma örnek insanlar olmak üzere bir gayretin sahibi olmalısınız. Sükunetinizi muhafaza etmeyi her şart altında usul haline getirmelisiniz. Böyle bir standartta sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler hep başkalarını yüceltmeye çalışarak yücelebileceğinizi hiç unutmayın. Hiç kimse başkalarını küçülterek yücelemez. Sadece kaybeder. Dünya hayatında bir takım insanlar başkalarının omuzlarına basarak yükselmeyi usul haline getirdiklerini düşünürler. Ve para da kazanırlar dünyada. Ama Allah katında onlar hiçbir zaman Allah'ın sevgilileri olamazlar. Çevrenize ne kadar mutluluk veriyorsunuz sevgili kardeşlerim? Kendinizi bununla ölçün. Miyarınız, ölçünüz bu olmalıdır. Sizden çevrenizdeki insanlara ne ulaşıyor? Bu ulaşım statüsüne dikkatle bakın. Onlara rahatsızlık veriyorsanız ve böyle yaptığınız için de kendinizi bir şey zannediyorsanız, bir marifet yapmış zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Gerçekten marifetin sahiplerine bakın. Onlar çevrelerindeki insanları yüceltenlerdir. Demin verdiğimiz misale dikkat edin. Birisinin size bir ters davranması halinde, size kötü davranması halinde, size hakaret etmesi halinde
Onun sizden beklediği nedir? Sizin de ona hakaret etmeniz, kötü davranmanız. Böylece o daha kötü davranmak için bir zemin hazırlayacak kendisine. Şeytan size diyecektir ki bak sana hakaret ediyor, sana kötü davranıyor, etraftaki insanlar da buna şahit. Ve sen onun hakaretlerine aynı hakaretlerle cevap vermezsen, diğer insanların gözünde de, onun gözünde de küçülmüş olursun. Bir hiç olarak değerlendirirler seni. Bu zokayı yuttuğunuz zaman şeytanın elinde bir oyuncak olursunuz. Olması lazım gelenin tamamen tersini her zaman vasıta olarak kullanan son derece kurnaz bir mahluk iblis. Oysa ki demin verdiğim misaldeki gibi siz haklı da olsanız karşınızdakinin o ters davranışı karşısında ondan af dilemek büyüklüğünü gösterebilirseniz, hayır onun karşısında küçülmezsiniz. Etrafınızdaki insanlar da sizi onun karşısında küçülmüş görmezler. Tam aksine hem etrafınızdaki insanlar hem muhatabınız sizin kendilerinden üstün bir insan olduğunuzu fark edeceklerdir. Bu noktada bu dirayeti gösterebilirseniz küçülmeyeceksiniz, yüceleceksiniz. Neticede mutlaka muhatabınız da sizden af dileyecektir. Zemin onu mutlaka oraya ulaştırır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İlk defa karşılaştığınız bir insan size bir hakaret etse, siz de ondan af dileseniz, şeytanın size bak sana hakaret etti, bu kadar da insan buna şahit oldu, şimdi sen ona aynı boyutta hatta ondan daha şiddetli bir cevap veremezsen, herkes seni bir korkak olarak değerlendirecek. Herkesin karşısında küçüleceksin. Buna razı olacak mısın? Sen ona daha ciddi, daha sert bir cevap ver. Şeytan sizi buna zorlar. Ama söylediğimi yaptığınız zaman tamamen tersinin geçerli olduğunu görürsünüz. Etrafınızdaki insanlar da sizin küçülmüş olduğunuzu değil, yücelmiş olduğunuzu idrak edeceklerdir. Böyle bir davranış biçimi içerisinde bütün insanlar için söz konusu olan şey Allah'tan yana olmak. Allah'tan yana olmak tevazuu, şeytandan yana olmak gururu ifade eder. Tevazu ruhunuzun bir hasletidir, gurur nefsinizin bir afetidir. Gurur af diletmez. Allah ise af dilemenizi ister, kabahatsiz olsanız da. Sevgili kardeşlerim, bu tarzdaki olayları çok yaşarsınız. Öyleyse tasavvuftan olan birileri olarak davranış biçimlerinizde sulh ve sükunu koruyacaksınız. Ekip halinde çalışıyorsanız, bir iş yapmaktaysanız, ekibin konulmuş olan standartlarına uymayı usul haline getirmelisiniz. Herkes öyle yapabilir. Ama ben onların yaptığı gibi yapmam. Ben canım istediği gibi yaparım. Dediğiniz zaman toplumun diğer üyelerinin ahengini bozarsınız. Şeytan size böyle bir yanlışlığı yaptırabilir. Onlar gibi yapmamakta direnirsiniz. Farklı bir davranış biçimiyle
İblis sizin bir şahsiyet kazanmış olacağınızı size zannettirir. Oysa ki sadece şahsiyetinizi kaybedersiniz. Dikkat edin sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Bütün ekip halindeki iş yapmakta, çalışmakta ekibin her elemanı diğerleriyle uyumlu çalışmak mecburiyetindedir. Bir konuda hazırlık yapıyorsunuz, bir şey üreteceksiniz ve ürettiğiniz şeyi satacaksınız. Bir gıda maddesi konusunda çalışıyorsunuz. Her konunun genel kabul edilmiş prensipleri vardır. Ve müşteri sizden belli kalitede bir mal bekler. Ama içinizden bir tanesi, ben sizin dediğiniz gibi yapmam, ben kendi dilediğim gibi yaparım diye yapıyorsa ve onun yaptığı beğenilmiyorsa, müşteriler tarafından reddediliyorsa, o zaman bunu yapmaya hakkı olabilir mi? Bu uyum içinde çalışması lazım gelen insanların arasında bir uyumsuzluk başlangıcını ifade eder. Ve tembihlere rağmen aynı şekilde davranış devam ederse, o zaman o kişinin oradan alınması gerekir. Sakın bu tarzdaki davranışların sahibi olmayın sevgili kardeşlerim. Siz tasavvuftasınız. Her davranışınız başkalarını üzen, hakkınızda negatif duygular beslenmesine sebebiyet veren bir kişi olmayın sakın. Öyle olduğunuz zaman kardeşleriniz tarafından sevilmeyen bir insan olursunuz. Ve bunu, onların sevgisini ne uğruna kaybettiğinizi bir düşünün. Nefsinizin size verdiği bir davranış biçimi. Onlar nasıl yaparlarsa yapsınlar, ben onların yaptığı gibi yapmam, böyle yaparım dediğiniz zaman onların birliğini, beraberliğini, ekip çalışmasını zedelemiş olursunuz. O zaman sizin o ekipte yeriniz olmaz. Neden oradan alındığınızı da o zaman idrak edersiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, çalışmalarınızda lüzumundan fazla kalabalık olmak sizi daha çok üretime götüremez. Çalışmak bir standart işidir. Ekip çalışması, herkesin birbirine karşı anlayışlı olduğu, birbirine karşı sadece yardım ettiği bir alan gerektirir. Böyle bir alanda az sayıda kişi, böyle olmayan bir alanda kendilerinin iki katı, üç katı insanların vücuda getirdiklerinden daha fazla ve kaliteli üretim yapabilirler. Arkasında ne var biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Uyum içinde çalışmayan insanlar sadece kendi yaptıklarının
yetersiz kalmasına sebebiyet vermezler. Başkalarını da meşgul edeceklerdir. Başkalarını da daha az üretmeye ulaştıracaklardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman kuvvetler üretimi sağlamaya yönelik gayretleri ifade etmez. O zaman kuvvetler başkalarının çalışmasını da negatif etkileyen bir kuvvet harcaması hüviyetine dönüşür. Yani etkenlik pozitif değil, negatif etken olur. Eğer insanlar, ekip çalışması yapacaklarını düşünen insanlar aralarında anlaşamıyorlarsa, kavgalar ediyorlarsa, bir defa bu nefslerine ne kadar yenildiklerini gösteren çok açık bir misaldir. Sizler tasavvufun içinde yaşayan insanlarsınız. Her zaman toplum halindesiniz. Ve bir konunun halli için sarf ettiğiniz enerjiyle konunun halledilmesine farkına bile varmadan engel olduğunuz olaylarda her çatışmanız, her anlaşmazlığınız sadece anlaşamayan iki kişiye değil, diğerlerine de devamlı zaman kaybettiren bir özellik taşır. Daha çok enerji sarf edilmiştir, daha az üretim yapılmıştır. Üretime yönetmeniz lazım gelen enerjinizi birbirinizle çatışmaya harcadığınız için. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse bu durumda yapılması lazım gelen şey bir güzelliği sağlamak değil mi? Allah'ın içinize verdiği o huzur nereden geliyor? Allah yolunda siz, size düşenin yapılması lazım gelen standartlarını en güzel şekilde vücuda getirdiğiniz için huzur duyuyorsunuz. Ekip kendi içinde bir dostluk halesiyle birbirine bağlanan ruhları, Allah için, Allah sevgisiyle dolu insanların gayretleri ise o zaman tam bir sulh ve sükun içerisinde işlevlerinizi yürütürsünüz. Sohbetleri dinlerken sohbet dinlemenin en güzel yöntemini uygulamalısınız. Sohbet dinlemenin en güzel yöntemi not almaktır sevgili kardeşlerim. Bizim bir kasetimizi koydunuz, dinliyorsunuz. Bir, ister gözlerinizi açık, ister gözlerinizi kapalı tutarak dinlemek var. O sırada kafanızdan kim bilir ne kadar düşünce geçer. Öyle değil mi? Herkes sizi dinliyor, görür. Ama siz o sırada orada değilsiniz. Aklınız kim bilir, düşünce sisteminiz böyle nerelerde geziyor. Ama eğer konuyu takip ediyorsanız, not almanız sizi devamlı konu üzerinde canlı tutacaktır. Konu üzerinde aktif tutacaktır. Konu üzerine yüklenmiş tutacaktır. Konuyla birlikte yaşamaya başlayacaksınız. Ve dikkatinizi çeken noktalarda kısa kısa notlar aldığınız sürece başka yere gidemezsiniz. Düşünceniz orada kalır, dinlersiniz. Peki, sonra ne yapacaksınız? Sonra da sohbet bitince
herkese söz hakkı verilmelidir. Herkesten bir şeyler beklenmelidir. Böylece hepiniz, ben de bir şeyler anlatmalıyım hedefine yönelirseniz, konunun bütünü değil, bir küçücük kısmını bile anlatsanız, bir güzelliği yaşadığınızı hissedeceksiniz. Bütünün bir parçası olduğunuzu net olarak hissedeceksiniz. Ben de bu toplumun içindeyim, benim de bir katkım var diyebilecek bir ortamda olmalısınız. Öyleyse kaset dinlenirken yapılması lazım gelen şey elinizi kolunuzu bağlayıp oturmak, dinliyor görünmek değil. Dinleyemezsiniz. Bir saat süreyle düşünce standartlarınızı oraya konsantre edemezsiniz. Ama ne zaman elinize kalemle defteri alırsanız, bir şeyler not etmek için hazır beklerseniz, not edebileceğiniz birçok şeyin ard arda geldiğini göreceksiniz. Hepsini not etmeniz gerekmiyor. Ama söz sırası size geldiği zaman bahsedebileceğiniz birkaç tane konu o not defterinizde mutlaka bulunmalı. Notlarınızı alırken can kulağıyla dinleyen bir insansınız. Notlarınızı yazarken can kulağıyla yazan bir insansınız. Ama almıyorsanız ve sohbet tamamlandığı zaman söylemek istediğiniz bir şey var mı diye sorulduğunda hayır yok diye cevap veriyorsanız, başkalarının faydalandığının yarısı kadar bile faydalanmadığınız sonucuna ulaşın. Dinlemek başka şeyler düşünmek değildir. Sadece dinleyen bir insan çoğu zaman aklı başka yerlerde dolaşan bir hüviyettedir. İstese de istemese de bu kaçınılmaz bir olaydır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Öyleyse bir kaseti dinlerken bu kaseti ben madem ki dinliyorum, öyleyse birçok şeyler benim dikkatimi çekmeli ve ben bunları dile getirmeliyim diye düşünmelisiniz. Size söz sırası geldiğinde o konu hakkında çorbada sizin de tuzunuz bulunmalı. Birkaç cümle siz de söylemelisiniz. Sizden bu istenmeli diye düşünüyorum. Yani sohbeti dinleyen kişi sohbetin belli bir kısmı hakkında, kendisine uygun gelen bir kısmı hakkında bir kısa konuşma yapabilmelidir. Konuya aşina olduğunu, orasını, o aklına yatan kesimi anladığını ortaya koymalıdır. Aksi mümkündür. Kişinin aklına yatmamıştır. Daha evvel işittikleriyle bu yeni dinlediği birbirine uymamaktadır. Tamam, çok güzel. Hemen notlarını almalıdır. Ve söz sırası kendisine geldiğinde bunu söylemelidir. Evvelce bu böyle söylenmişti ama bugün bana farklı gibi geldi. Siz ne diyorsunuz diyebilmelidir. Zaman içerisinde gelişmeler söz konusu oluyor. Ve bu gelişmeler ömür boyu devam edecektir. Hidayet çağının bir gereği olarak. Öyleyse birçok yerlerden kardeşlerimiz başka yerlere gidiyor sohbet vermeye. Kaset dinleniyor, arkasından sualler soruluyor, cevaplar alınıyor. Herkes bir güzelliği yaşıyor. Neden siz bu güzelliğin dışında kalasınız? Biz de dinliyoruz ama not almadan dinliyoruz diyebilirsiniz. Ama eğer not almayı denerseniz çok farklı şekilde dinlediğinizi göreceksiniz. Adeta bir taramadan geçireceksiniz sohbeti.
Onun için sevgili kardeşlerim, nerede olursanız olun, hangi sohbeti dinlerseniz dinleyin. Tasavvufi ve Kur'ani sohbetlerden birini dinlediniz. Mutlaka o sohbetin dinlenmesinin sonunda siz de söz alın. Diyelim ki yanlış söylediniz, hiç önemli değil. Ama bu dinlediğinizin kesin işaretini verir. Yanlış anlamışsanız faydası var. Neden? Çünkü o zaman size doğrusu öğretilecektir. Ne kaybedersiniz ki sevgili kardeşlerim? Bir robot gibi oturmak var. Dinlemiş olmak veya dinler görünmek var. Neticede ağzını açıp hiç konuşmamak var. İki, notlar almak. Sonunda da birkaç cümleyle ne anladığını belirtmek var. İkisi birbirinden çok farklı. İkinci kişi konuyla meşgul olduğunu ve bir şeyleri anladığını ifade ediyor. Diyorum ki en kötü ihtimalle yanlış anladınız. Ama aslında bu da kötü bir ihtimal gibi görünüyor ama kötü değil. Neden? Çünkü eğer bir yanlış anlama varsa bunu otomatik olarak düzeltecek olanlar zaten orada. Öyleyse başkalarına da fayda her söylemeniz. Her söylediğiniz şey sizi dinleyen başkaları için de fayda. Neden? O sırada onu öyle düşünmeyen, farklı düşünen birileri vardır orada. Onlar da diyebilirler ki ama biz bunu farklı şöyle biliyorduk. Tamam, çok güzel. Onlar da fikirlerini söyleyecekler. Siz de söyleyeceksiniz. Ve neticede doğru herkes tarafından öğrenilecek. Sevgili kardeşlerim, toplum bir bütündür. Sizler de o bütünün bir parçasısınız. O bütünden birisi olduğunuzu notlar alarak ve konuşarak ispat etmelisiniz. Bundan günler geçtikçe ne kadar büyük bir haz aldığınızı hayretle müşahede edeceksiniz. Ne kadar zevkliymiş diyeceksiniz. Allah'ın bu güzelliklerini takip etmek, hele hele size de söz düşmesi, sizin de anlatabilmeniz. Anlatmak da bir adab işidir. Sözü alıp da bir saat konuşmak isteyen bir kardeşimizi düşünün. O zaman toplumun diğer üyelerine yeterli söz hakkı vermiyor, söz hakkını kendisi gasp ediyor demektir. Bu da yanlış bir şey olur. Herkes söz almalı. Herkes konunun dilediği yerine dokunmalı. Hiç kimse de başkalarından neden bütünü anlatmıyor da bir kısmını anlatıyor diye bir şey sormak, hesap sormak hakkının kendisinde olmadığını bilmeli. Herkes birazını anlatsa bir bütünü birçok ağızdan dinlemiş olacaksınız. Herkes kendi anlattığını zaten öğrenmiş ama dinlediği zaman ötekilerinin anlattığından da anladıklarını karşılaştırıp doğruya varma imkanının sahibi. Öyleyse görüyor musunuz sevgili kardeşlerim? Tezekkür dediğimiz müessese bu beşeri münasebetlerde ne kadar önemli bir kesim içeriyor. İnsanlar eğer dinliyorlarsa dinlediklerini ifade edebilmeliler. Siz öğrendiğiniz o güzellikleri başka insanlara da anlatmakla vazifeli olacaksınız. Gelecek günlerde bu vazifeniz dünya üzerinde çok önemli bir yer işgal ettirecek size. Biliyorsunuz hidayet çağının içindesiniz ve o hidayet çağındaki hidayetin ne olduğunu insanlara öğretme müessesesinin içindesiniz. Öyleyse öğrenmelisiniz. Öğrenmek için dinlemeli ve öğrendiğinizi belirtecek bir konuşmayı mutlaka yapmalısınız.
Sevgili kardeşlerim, insanların sizlere karşı olan davranış biçimlerinden negatif etkilenmeyi usul haline getirmeyin. Bu nefsinizin afetlerine ne kadar yenik düştüğünüzü gösterir. Muhtevaya dikkatle bakın. Her an kardeşlerimiz bir yerlere gidiyor, kaset dinleniyor, arkasından herkes tezekkür ediyor. İşte bu herkes dediğimiz zaman şunu görüyoruz, bazen kardeşlerimiz tezekkür etmek istemiyorlar. Sadece gelen kardeşimizin konuşma yapmasını istiyorlar. Belki ilk defa böyle bir toplantıya katılanlar için haklı bir taleptir bu. Güzel de bir taleptir, tamam. Ama toplumun dışında biri olmayın. Toplumun içinden birisi olun. Yani anlatılanları anlamaya çalışan, anlayan ve anlatan biri. Anlattıkça bunun ne kadar büyük bir zevk olduğunu yaşayacaksınız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bir doyulmaz zevki yaşayacaksınız. Elbette anlatmak da dinlemek de bir sanattır. Herkes birbirinden farklı bir anlatım dizaynının sahibidir. Bu da eşyanın tabiatına uygun bir sonuç doğurur. Ama konuştuğunuz zaman nerelerde eksik olduğunuzu daha net anlarsınız. Başka insanların o sırada sizi dinliyor oluşu sizin sözlerinize daha çok dikkat etmenizi ifade edecektir, sağlayacaktır. Daha çok dikkat ettiğiniz zaman daha çok anlamak mecburiyetinde olduğunuzu hissedeceksiniz. Anlatabilmek için anlamanız gerek. Sadece dinlemek bir anlamaya vesile olabilir. Ama anlatmak için dinlemek ondan çok daha üst derecede bir anlama vesilesidir. Anlatabilmek için anlamak mecburiyetinde olduğunuzu bildiğiniz andan itibaren anlatabilmek için dinlemeye başlayacaksınız. Bu konuya tahallükle sarılmanızı ifade eder. O zaman daha çok anlayacaksınız. O zaman daha çok anlatacaksınız. Ve anlatabildikçe anlatabildiğinizi görmenin verdiği huzuru yaşayacak, daha dikkatle dinleyecek, daha çok anlatacaksınız. Ve anlatmak gayesiyle dinlemeyi, yani tezekkür etmek gayesiyle dinlemeyi öğreneceksiniz. İşte hepinizden istediğimiz bu. Anlatabilmek gayesiyle dinleyin. Gelişen anlatımı daha üst boyutta anlamak imkanının sahibi olmalısınız ve daha üst boyutta anlatmak imkanının sahibi olmalısınız. Anladıkça ve anlattıkça her şey ne kadar güzelmiş diyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her gün yeni bir yerlerde yeni kardeşlerimizin aramıza katıldığını hamdolsun ki görüyoruz. Bu güzelliği her yeni yaşamaya başlayan kişi, Allah bizleri ne kadar çok seviyormuş meğerse, bu sevgiye layık olmalıyız diyerek
bir insan dostu, bir güzel davranışlara aşığı insan olmalıdır. Ve bu hedefe hepiniz el ele, gönül gönüle yürüyeceksiniz. Birbirinizi seveceksiniz. Birbirinizi sevdiğiniz zaman birbirinizle beraber olduğunuz zaman daha mutlu olduğunuzu hissettiğiniz noktada asıl güzellikleri yaşamaya başlayacaksınız. Allah'ı anlamanın ve anlatmanın o müstesna güzelliği. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Kur'an bir güzellikler bütünüdür. O güzelliklerin her bir alanı farklı bir muhteşem dizaynı içerir. Sevgili kardeşlerim, parklara ve tabiat güzelliklerinin bulunduğu yerlere gittiğiniz zaman ağaçlara dikkatle bakın. Artık ağaçlar yaprak açtılar. Allah'ın başka renklerden bahsetmiyorum. Sadece yeşil renkten bahsediyorum. Bir tek bahçede bile, birkaç yüz ağaçtan oluşan bir tek bahçede bile ne kadar çok yeşili bir arada yarattığını göreceksiniz. Sadece yeşil rengin yüzlerce tonu sizi Allah-u Teala'nın yaratma kabiliyetine hayran bırakacak. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Kur'an'ın her safhası sizin için bir yeni güzelliğin keşfedilmesi, öğrenilmesi ve öğretilmesi aşamalarında bütün güzellikleri yaşayabileceğiniz bahçelerdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah anlatıyor. Onu seveceksiniz, ona aşık olacaksınız, ona hayran olacaksınız. Mutlu bir insan olacaksınız. Allah'ın sizden beklediği şey, istediği şey, hepinizin mutlu olması sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca senedir birbirimizle en güzel ilişkiler içerisinde bir öğrenme ve öğretme dizaynı oluşturttu Allah-u Teala bizlere. Her şey öylesine güzel ki bu güzelliği birlikte yaşamak bizim için doyulmaz bir zevk. Sizler için de aynı zevkin mevcut olduğunu görüyorum. Bu vardığım netice beni çok büyük ölçüde mutlu kılıyor. Allah'ı ne kadar öğrenirseniz, Allah'ı ne kadar idrak ederseniz, o kadar çok mutlu olursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Öyleyse neden Allah-u Teala acaba böyle bir şey emretti? Kasetin dinlenmesi, notlar alınması, herkesin belki küçücük bir konuyu ama mutlaka bir şeyleri anlatabilmesi, herkese söz hakkı vermek. Herkes bir şeyler söylemeli. İşte çok kalabalık olan ortamlarda az konuşmak söz konusu olacaktır. Kalabalık olmayan ortamlarda da çok konuşmak
Ama her ikisi de ayrı bir güzelliği içeriyor. Siz konuştuğunuz zaman kendi anladığınız şeyi anlatacaksınız. Etrafınızdakilerin konuşmasından da onların anladığını anlatarak konuyu tamamlayacaksınız. Toplum halinde bulunmak, kurallara itaati mutlaka gerektirir. Başkalarının haklarına saygı göstermelisiniz. Hiç kimse konuşurken onun sözünü kesmemelisiniz. Öyleyse tasavvuf bütün kardeşlerimize başkalarına saygı göstermeyi öğreten bir müessese olmalıdır. Saygı gösterdikçe siz saygıya layık olursunuz. Başkalarına en güzel davranışlar sergileyip onları yüceltmeye çalışmalısınız. Öğrenen yücelir. Bu yücelmenin birinci basamağıdır. Öğrendiklerinizi tatbik ettiğiniz zaman daha üst seviyeye yüceleceksiniz. Öğretmeye başladığınız zaman daha üst seviyeye yüceleceksiniz. Öyleyse öğrenmek, öğrendiklerini yaşamak, tatbik etmek ve öğretmek. Üç tane safa var. Aslında bu bildiğiniz gibi 7 safayı içeriyor. Yani öğrenmek standardı, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide ulaşmayı, ruhu Allah'a ulaştırmayı içeriyor. Sonra fizik vücudu Allah'a teslim etmeyi ve nefsi Allah'a teslim etmeyi içeriyor. Öğrendiklerinizi tatbik etmekte daha birinci kademeden itibaren Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayarak bütün safhaları içeriyor. Ama öğretmek herkese göre değişen bütün dilimleri gene içeriyor. Öyleyse öğrenmek de, hazmedip tatbik etmek de, öğretmek de 28 basamağın bütün muhtevası içerisinde 3. basamaktan başlayarak hep var. Ama üst boyutlu bir öğretmek o 28. basamağın 5. mertebesinde Allah'ın verdiği yetkiyle gerçekleşir. Ama kalın çizgilerle herkes mürşittir. Kim neyi öğretmişse, öğrenmişse, o öğrendiğini öğretebilecek olan bir şeyleri gerçekleştirebiliyorsa, o öğretim alanında bir mürşittir, öğretmendir. Öğreneceksiniz ve öğreteceksiniz. Bir insan ne zaman iradesini de Allah'a teslim ederse, o zaman sadece öğreten mürşit olmaz. Yaşatan mürşit olur. Öyleyse farklı sonuçlarla karşı karşıya olacaksınız. Herkes Allah ile olan dostluğu paralelinde daha güzele, daha güzele, daha güzele yükselecek, yücelecek. Ama bunu toplum halinde gerçekleştireceksiniz. Dinleyeceksiniz. Seyredeceksiniz.
izleyeceksiniz. Her olayda bir şeyleri kalbinize yerleştireceksiniz. Kalbiniz her geçen gün daha bir güzele, daha bir güzele, daha bir güzele yönlenecek. Her biriniz örnek olmak üzere yola çıkın. Kim güzel örnek olmayı dilerse o güzel örnek olur. Ama güzel örnek olmak için yola çıkanlar başkalarını şu veya bu şekilde hiçbir zaman rahatsız etmeden hedefe gidenlerdir. Öyleyse güzel örnek olmak üzere yola çıkın. Başkaları sizin insanlığın hayrına bir gayretin içinde olduğunuzu her an sizin davranışlarınızdan fışkıran o güzellikle hissetmeliler. Başkalarına ben şöyleyim, ben böyleyim demeniz bir şey ifade etmez. Davranışlarınız onlar için aynadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse her şey öylesine güzel ki bu güzelliği birbirinizle beraberken yaşamaya çalışın, paylaşın. Cemaat halinde yaşamanın güzelliği tek başına yaşamanın güzelliğinden daima üstündür. Neden üstündür? Cemaat halinde yaşayan kişi başkalarına örnek olmak mecburiyetinde olduğu takdirde üstündür. O zaman toplum güzele doğru adım adım yürüyecektir. Herkes başkalarına onları daha güzele götüren bir örnek olabildiği takdirde toplumun bütün güzelliklerini oluşturursunuz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes birbirine onu daha güzele ulaştıracak olan bir ayrı çerçeveden yardımcı olur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öğrenin ve öğretin. Öğretmek için öğreniyorsanız, öğrenmenin en kolay ve en güzel yolunu, en tesirli yolunu seçtiniz demektir. Sevgili kardeşlerim, bir olmak, beraber olmak, Allah yolunda olmak, bir büyük mutluluğu enine boyuna yaşamak demektir. Bu saadeti hepinizin en güzel standartlarda yaşayacağı kanısındayım. Yaşamaktasınız. Çoğunuz yaşıyorsunuz. Öyleyse çoğunuz azınıza en güzel örnekleri oluşturmalısınız. Teşkil etmelisiniz. Size bakanlar sizde güzellikler hissetmeliler. Farklı bir yapıda olduğunuzu hissetmeliler. Sizde Allah'ı hissetmeliler. Allah'ın güzelliklerini sergilemelisiniz. Kardeşlerimiz birbirinizle beraberken veya başkalarıyla beraberken sizlerdeki ayrıcalığı, farklılığı insanlar hissetmelidir. Yani etrafınızdaki insanlar, bu kardeşlerimiz ne kadar güzel bir hayatı yaşıyorlar. Biz de onlar gibi olmalıyız. Bunu devirmeliler sizlerle beraber oldukları zaman.

biçimlerinin güzelliği hakkında. Bu bizi çok mutlu etti. Sizleri de mutlu edecektir. Allah için çalışmanın, beraber çalışmanın, ekip çalışması yapılmasının beraberce bir güzelliğin sergilemesi. Bir taraftan çalışmak, bir taraftan ibadet etmek, zikretmek ve tarihinize yakışır, Osmanlı'ya yakışır bir örnek olmak müessesesi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepiniz bu mayanın sahibisiniz. Öyleyse daha geliştireceksiniz sizlerde olan güzelliği. İnsanların hayrına bir topluluk olacaksınız. Yalnız hayır için çalışan. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın, hepinizi çok seviyor. Bu sevgiye layık olmaya çalışın. Aranızdaki anlaşmazlıkları yok etmeye çalışın. Ve anlayışlı olmaya çalışın. Sizin beraberce bulunduğunuz her alanda sadece sulh ve sükuna müteallik mutluluklar oluşsun. Birbirinizle niza etmeyin, kavga etmeyin. Anlaşmazlık varsa hemen bize ulaşın ki problemi belki de daha başlangıç noktasında bitirmiş olalım. Problemlerin büyümesine müsaade etmeyin. Eğer kardeşleriniz arasında iki kişi birbirine anlaşmazlığa düşmüşse, ötekilerin hepsi her ikisinden de yana olarak onları mutlaka nizadan ayırmalıdır. Anlaşmazlığın dışına çekmelidir. Sevgili kardeşlerim, hepiniz bize ulaşmak için imkanların sahibisiniz. Hiç kimse hakkında sözleriniz şikayet hüviyetinde kabul edilmez. Başkasını şikayet ediyorsunuz diye o şikayet ettiğiniz kişiler küçülmezler. Ve bizim onları azarlamamıza sebep teşkil etmezler. Siz kimi nasıl şikayet ederseniz edin, bu bizim üzerimizde hiçbir zaman sizden yana olup da onun karşısında olmak neticesine ulaşmaz. Kimi nasıl şikayet ederseniz edin, biz yalnız sizden yana değiliz, ondan yanayız da. Doğruyu bilen Allah'tır, unutmayın. O zaman bir başkasını küçültmeye çalışan hiç kimse bize ulaştığında bunu başaramaz. Bir başkasını olduğundan daha büyük göstermeye çalışan hiç kimse de bunu başaramaz. Doğruların sahibi Allah'tır. Şunu bilin, ne ulaştırırsanız ulaştırın, bunların sadece doğrusu dikkate alınır. Ve bizim tarafımızdan sizin söyledikleriniz kime ulaştırılırsa onlardan yana olarak ulaştırılır. O kişinin hataları varsa biz sadece onların

tamiri istikametinde o kardeşimizin daha güzele ulaşmasını temin etmek için faaliyete geçeriz. Hiçbir zaman hata yapan bir insanı küçültmek, ona hakaret etmek, bu bizim harcımız olamaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala ne buyuruyor? Aranızda nizaya, anlaşmazlığa düşmeyin. Konuyu ulaştırın diyor Allah-u Teala. Allah'a ulaştırmanız hacet namazı yoluyla gerçekleşir. Kaldı ki Allah-u Teala zaten her yaptığınızı bilir. Bize ulaşmanızsa hiçbir probleme sebebiyet vermez. Not bıraktığınız her şey mutlaka dinlenir. Mutlak olarak dinleriz. Cevap vermek gereği emredilirse cevap verilir. Öyleyse sakın ihmal ediliyoruz diye bir hususu düşünmeyin. Ulaştırdığınız her şey dikkate alınır. Ama siz öyle istiyorsunuz diye kendisine karşı öfke duyduğunuz kişilere biz de sizin gibi öfke duymayız. Böyle bir şey mümkün olmaz. Sizden yana olup da onlara karşı olmayız. Onlardan yana olup da size karşı olmayız. Sizi de en güzel ulaştırmak, şikayet ettiğiniz kişiyi de en güzel ulaştırmak, o bizim vazifemiz. Şimdi bir takım kardeşlerimiz bize bir şeyler ulaştıranları şikayet ediyor gibi görüyorlar. Yani onlar bize sizleri şikayet edecekler. Biz de onlardan yana olacağız. Size karşı olacağız. Size kötü davranacağız. Dostumuzken düşmanımız gibi bir hüviyete bürüneceksiniz diye mi düşünüyorsunuz? Çok büyük bir yanlışlık sevgili kardeşlerim. Bir kısım kardeşlerimiz aman biz ne yaparsak yapalım burada kalsın, oraya ulaşmasın diye düşünüyorlar. Böyle düşünenler acaba doğru mu düşünüyorlar? Bunun manası biz nefsimizin istediği ne varsa hepsini yaparız ama bunların gizli kalması lazım. Öğrenilmemesi lazım. Gerçekten gizli kalacağına inanıyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala her şeyi bilmez mi? Ama siz hata yaptınız diye Allah-u Teala size düşman olur mu? Hiçbir zaman olmaz. O sizi o hatalardan kurtarmak için bizi vazifeli kılmıştır. Ve ulaşmayı önlemeye çalışanlar şunu demiş oluyorlar. Biz hata yapmaya devam edeceğiz. Nefsimiz bize hata yaptıracak. Biz de hataları yapmaya devam edeceğiz. Ama sakın oraya ulaşmasın. O bizi hata işlemiyor bilsin. Peki sevgili kardeşlerim bu yanlış değil mi? Hataları yapacaksınız ve gizleyeceksiniz. Ve gizleyebildiğinizi zannedeceksiniz. Öyleyse iki açıdan da değerlendirin meselenizi. Yaptığınız hatalar onlar tarafından ulaştırılmasa bile Allah-u Teala onları biliyor. Bizim bilmemizi isterse o bize bildirir. Bildirmeyebilir de. Ama bildiğimiz zaman siz o hatayı yapıyorsunuz diye biz size düşman olmayız. Sizi karşımıza almayız. Yanımıza alırız. Sizin yanınızda oluruz.
o hatayı nasıl yapmamanızın daha güzel olacağını size anlatmaya çalışırız. Hata yaptığınızı söyleyerek, size hakaret ederek değil, sizi sevdiğimizi her açıdan yaşayarak yaparız bunu. Hiçbirinize karşı değiliz ve olamayız. Ama sizden yanayız. Belki bir gün ne söylediğimizi tam olarak anlayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ama biz sadece şunu söylemek istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve sizlerden yanayız. Hatalarınızı önlemek üzere size yardım etmek için varız sadece. Sizi hırpalamak için değil, size haddinizi bildirmek için değil, daha güzele ulaşmanız için varız. Öyleyse beşeri münasebetlerde, davranış biçimlerinde neler yapmanız lazım geldiğini hep anlatmaya çalışıyoruz. Başka anlattıklarımızın dışında da bir şeyler gelebilir aklınıza. Hemen telefonla, hemen e-maille ulaşın. Sizin için yaşıyoruz. Zamanımızın bütününde sizler varsınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, bir davranış biçimleri sohbeti inşallah burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Sıratel müstakim, sıratel lezzine enamte aleyhim, gayril maktubi aleyhim ve nezdallin. Amin. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Evvela şunu söylemek istiyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Bizi sevmeyenleri de, az sevenleri de, çok sevenleri de hepinizi seviyoruz. Sevgi evvela bizim elimizde olan bir şey değildir. Biz ait olduğumuz görev itibariyle Allah-u Teala tarafından sonsuz bir sevgiyle donatıldık. Bu sevgi hepinizi kuşatır. Kendine zulmedenler de buna dahildir. Sevgili kardeşlerim, bu konumuz Allah'a güvenmek. Allah güven duyulacak olanların muhakkak ki en üstünüdür. O yaratandır. Yaratma kudreti sadece Allah'ındır. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Allah-u Teala'ya ki bizi yaratmış, bu devirde yaratmış ve dünyadaki en büyük görevi tevdi etmiş bize. Ve o görevi mutlak olarak başarmamızı temin edecek. Sevgili kardeşlerim, biz bir insanız. Sizler gibi bir insanız sadece. Allah'ın bize vahyetmesi, onun tarafından bir liyakat sahibi kılınmak yoluyla gerçekleşir. Yoksa bize ait olan, bizim yaptığımız bu güveni sağlamak üzere yaptığımız bir şey yok sevgili kardeşlerim. Sadece o bizi seçmiş. Ne zaman ki Allah-u Teala bize bu dünyadaki en ağır görevi tevdi etti, o noktadan itibaren bir sorumluluk duygusu bizi kuşattı. Şimdi burada çok dikkatli üzerinde durulması lazım gelen bir şey var. Eğer Allah Teala birini Resul olarak seçmişse, dikkat edin, peygamber olarak demedik. Hala büyük bir kitle Resul kelimesinin peygamber anlamına geldiğini söylüyor. Onlar Kur'an-ı Kerim'deki gerçeklerden haberleri olmayanlardır. Bunda sorumlular mı? Hayır. Çünkü öğrendikleri ilim o. Allah Teala açık bir şekilde Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesinde "Ey nebiler, size kitap verdim ve hikmet verdim." diyorsa da, yani şeriat kitaplarının sadece nebilere, yani peygamberlere verildiğini söylüyorsa da, insanlar bir sürü yanlışın içinde bocalamaktadırlar. Defa Resul ve Nebi kavramı bütünüyle birbirine karıştırılmıştır. Kur'an'da Allah-u Teala sadece Farsça ismiyle peygamberleri Nebi adıyla vasıflandırmıştır. Nebi adıyla değerlendirmiştir. Peygamberler Nebilerdir. Kur'an-ı
Kur'an-ı Kerim'de nerede Nebi kelimesi geçiyorsa orada o kişinin peygamber olduğu açıklanmıştır. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir nebidir. Hazreti İbrahim bir nebidir. Hazreti Süleyman bir nebidir. Hazreti Musa, Hazreti İsa hepsi nebidir. Ama nübüvvet müessesesi beraberinde risaleti getirir. Üstün olan risalet değildir. Üstün olan nübüvvettir. Üstün olan peygamberlerdir. Bütün peygamberler, yani nebiler, aynı zamanda Resul'dür ama bütün Resuller nebi değildir. İşte Resullerin, peygamberin, peygamber olanlarının dışında kalan bütün Resuller sadece veli Resul'dür. Biliyorsunuz ki Allah-u Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin son nebi olduğunu söylüyor. O aranızdan hiçbir erkeğin babası değildir. O nebilerin sonuncusudur. Ve Allah'ın Resulüdür. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin sonuncusudur. Ne demek istiyor Allah Teala? Nübüvvet diyor. Kendilerine şeriat kitabı verdiğimiz peygamberler burada son buluyor diyor. İşte sevgili kardeşlerim, peygamberler, peygamberlik nübüvvet meclisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'le sona ermiştir. O peygamberlerin sonuncusudur. Ama risalete baktığımız zaman risaletin kıyamete kadar devam etmesi söz konusudur. Çünkü Allah Teala diyor ki biz İsra 15'te bir resul göndermedikçe azap edici olmayız. Kıyamet günü cehennemin kapısından girmeyen hiç kimse olmayacaktır. Cehennemin dış kapısı cehenneme girecek olan herkes için geçerlidir. Ama bir de cehennemin şeffaf duvarları var. O şeffaf içerisini gösteren duvarlar cennete girecek olanlar için bir geçirgenlik hüviyetine sahiptir. Onlar için bir madde değildir, bir görüntüdür sadece. Cehennem de cennete gidecek olan insanlar için bir görüntüdür. Cehennemin duvarları da, kapıları da. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dizaynı açık. Nebiler de, Resuller de Allah-u Teala'nın seçtikleridir. Nübüvvete tayin eden de Allah'tır. Risalete tayin eden de Allah'tır. Nübüvvet mutlaka risaleti beraberinde getirir. Ama risalet nübüvveti beraberinde getiremez. Üstün olan risalet değildir. Üstün olan nübüvvettir. Yani peygamberliktir. İşte peygamber olmak Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde kitap verilmekle mümkün. Bu kitapları sakın sohbet kitabı zannetmeyin. Tevrat'ta, İncil'de,
Kur'an-ı Kerim de şeriat kitabıdır. Yani Allah Teala buyuruyor ki biz peygamberlere onunla hükmetsinler diye kitap indiririz diyor. İndirmiş Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Bunlar Allah'ın peygamberlerine indirdiği kitaplardır. Ama peygamber olmayan birçok kişiye Allah Teala kitap yazdırmıştır. İşte Mevlana'ya indirilen kitap, işte Marifetname, Mevlana'ya indirilen Mesnevi, ona Allah-u Teala tarafından vahyedilerek yazdırılan bir kitaptır. Ama o bir peygamber değildir. Ama ona bir sohbet kitabı indirilmiştir. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerine Marifetname indirilmiştir. Durum aynı. Bize de Allah-u Teala Risalet Nurlarını yazdırdı. O da aynı standartta. Biz belki yüzlerce defa söyledik. Yahu biz peygamber değiliz. Asla peygamber olduğumuz konusunda bizden bir şey sadır olmadı. Ama insanlar Resulü peygamber sandıkları için bizim peygamberlik iddiasında bulunduğumuzu zannediyorlar. Sevgili kardeşlerim, peygamberlik nübüvvettir. Nebi kelimesiyle anlatılır. Nebi, peygamber demektir. Ama Resul, gönderilen manasına geliyor. İrsal edilen. Allah Teala diyor ki biz bütün kavimlerde, bütün zamanlarda mutlaka bir Resul bahsederiz diyor. Hiçbir kavmi Resulsüz bırakmayız diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bir de diyor ki biz Resulleri bütün kavimlere göndeririz ve daha önemli bir nokta, ard arda göndeririz diyor. Ardı arası kesilmeden göndeririz. Yani şunu söylemiş oluyor. Hiçbir devir yoktur ki o devirde herhangi bir kavmi Resulsüz bırakalım. O kavimde mutlaka bir Resul vardır diyor, yaşar diyor Allah-u Teala. Öyleyse dizayn bu. Allah'ın muradı ne? Direkt olarak kendileriyle konuşacağı ve onların insanlara Allah'ın konuştuklarını anlatacağı vasıtalar bunlar. Şu anda yaşadığımız bu devrede bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulü yaşıyor. Kur'an-ı Kerim bunu son derece açık bir lisanla anlatıyor. Hiçbir devir olmamıştır ki biz onlara bir Resul göndermiş olmayalım. Hiçbir kavme Resul göndermemiş olalım. Bütün kavimlerde, bütün zaman parçalarında bir Resul mutlaka yaşar. İşte peygamberler o Resullerden Allah'ın istediği zaman gönderdiği gene bir kavmin Resulüdür ama Nebi adıyla anılır. Nübüvvetin yani peygamberliğin sahibidir ki onların sonuncusu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'dir. İşte Resuller, işte Nebiler, onlar ne yaparlar? Onlar Allah'tan bahsederler. Hiçbir Resul olmaz ki Allah'ın zatını görmemiş olsun.
Risalet müessesesi ve nübüvvet müessesesi rüyetullahı mutlaka tahakkuk ettirir. Rüyetullah Allah'ın zatını rüyet etmektir, yani görmektir. Sevgili kardeşlerim, işte Allah'ı görenler, Allah'ın zatını görenler, onlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Allah da onları en çok sevdiğini ispat eder onlara, zatını göstermekle. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala Allah'a iman etmemizi ve ona güvenmemizi istiyor. Güven neyle sağlanacaktır? Allah'ın indirdiği kitaplara tam imanla. Allah Teala biz diyor insanları seçeriz. Yani insanlardan %90'dan fazlasını seçeriz. Ama diyor o seçtiklerimizden sadece bize ulaşmayı dileyenleri kendimize ulaştırırız diyor. Ne demek bu? Allah-u Teala insana ruhundan üfürmüş, bütün insanlar doğar doğmaz Allah'ın kendine üfürdüğü bir ruha, derhal vücutlarını şeklini alan bir ruha sahipler. Ve bu ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya mecburlar. Çünkü Allah-u Teala üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse bütün insanlar Allah'a mülaki olmayı dilemek mecburiyetindedir. Böyle bir dilek söz konusu sevgili kardeşlerim. Allah Teala üzerimize farz kılmış. وَنِب۪ينَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ diyor Allah Teala. Allah'a münib ol. Yani Allah'a ulaşmayı dile ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol. Arkası geliyor ve namaz kıl ve böylece gizli şirkten kurtul, müşriklerden olma. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Şirkten kurtulabilen insanlar, takva sahibi olanlardır. O da ancak bir tek şartla gerçekleşir. Allah'a ulaşmayı dilemekle. İyi ama bir insan İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. 5 vakit namazını kılıyor, namaz, oruç, zekat, hac, kelime-i şehadet. Hepsini yapıyor kişi ve cennete gireceğinden emin. Ama o kişi cennete giremez. İslam'ın 5 şartını yerine getiren hiç kimse bu 5 şartı yerine getirdi diye cennete giremez. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse, ki bu İslam'ın 6. şartıdır, o zaman Allah'ın cennetine giremez. 7. şartı ise bu 5 şartın içine girmeyen Kur'an'ın temeli olan zikir. Allah Teala diyor ki Ankebut 45'te utlu uhiye ileyke minel kitabi. Onlara, onların üzerine Kur'an-ı Kerim'i oku, tilavet et. Yani oku ve manasını da açıkla. Oku, tilavet et.
Tilavet kelimesi aslında sadece okumanın muhtevası. Ama bu istikamette, bu Kur'an-ı Kerim'i sadece Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in okuması, onun deruni manasını açıklamaması halinde ötekilerin pek anlayabileceği bir hüviyet taşımaz. Allah Teala o zaman oku dediği zaman onun ötesinde bir başka hususu da muhtevasını alıyor konu. Oku ve onlara o okuduğun şeyin manasını da açıkla. Ve okumuş salat diyor ve namaz kıl. İnne salatı tenha anil fahşai vel münkeri. Muhakkak ki salat, namaz, münkerden ve fuhuştan men eder. Ne kadar kötülükler varsa Allah'ın yasak kıldığı şeyler onların toplamı münker ve fuhuşu oluşturur. Münker, Allah'ın hakikatlerinden inkar edilenler. Fuhuş da Allah'ın yasak ettiği bütün fiiller. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ayet-i kerimeyi şöyle bitiriyor. Vale zikrullahi ekber. Ve mutlaka ve le mutlaka zikrullah, Allah'ı zikretmek ekber. Daha büyüktür. Neden? Kur'an-ı Kerim tilavetinden. Neden? Namaz kılmaktan. Allah'ı zikretmek, Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmekten de, namaz kılmaktan da daha üstün bir muhteva taşıyor. İşte bir insan Allah'a mülaki olmayı dilemezse Allah'a güven duyması, söz konusu olmaz. O kişi Allah'a niçin güvenecek? Ya Rabbi diyecek, sen söz vermişsin. Diyorsun ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah yeştevi ileyhi men yünip, Allah'a ulaşmayı dileyenleri, Allah dilediğini kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yünip ve Allah'a münip olanı, Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. İnsanların söylediğimiz gibi %90'dan fazlasını seçer ama o seçtiklerinden kurtulanlar sadece Allah'a mülaki olmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, Kur'an ayetlerini sadece okumak bir şey ifade etmez. Ona hangi ölçüde kişi iman ediyor? Kur'an'ın ayetlerine hangi ölçüde iman ediyor? İşte Allah için kıymetli olan budur. Eğer kişi ayetleri okursa Allah'a ulaşmayı dileyenin Allah tarafından kendisine ulaştırılacağını bu ayette görür. Kim bana ulaşmayı dilerse diyor Allah Teala, ben onu kendime ulaştırırım diyor. Allah Teala, Allah diyor dalalette olanları bırakır ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse başlangıçta herkes hidayettedir. Affedersiniz. Başlangıçta herkes dalalettedir. Hazreti Musa'ya işlediği bir suçu hatırlatıyorlar. O da diyor ki doğrudur. Ben o suçu gerçekten işledim. Ama o zaman ben dalaletteydim. Bunu bir peygamber söylüyor. Allah Teala Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki seni dalalette bulup da
Hidayete erdirmedik mi? Herkes dalalettedir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkese düşen şey başlangıçta vücuda gelen bu dalalette olma muhtevasını hidayette olmaya çevirmek. Bunun için sadece bir tek dilek yeterlidir. Allah'a kesinlikle güven duymalısınız ki Allah Teala sizlerin en iyiye ulaşmasını ister. O hepinizi çok ama çok seviyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın hepinize karşı bakış açısı aynıdır. Bir sevgi hepinizi kaplar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala ne diyor? Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Allah dalalette olanları bırakır ama o dalalette olanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse her şey bir dilekle başlıyor. İşte Allah'a güven duymak burada başlar. Bir insan ben Allah'a ulaşmayı gönülden dilediğim takdirde Allah mutlaka benim ruhumu kendisine ulaştıracaktır. Beni ermiş evliya kılacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyip de ölürsem ikinci kademeye ulaşamadan birinci kat cennetini alacaktır. Mürşidime soracağım Allah-u Teala'dan. Gösterecek bana mürşidimi mutlaka. O mürşide gidip ulaşıp tabi olduğum takdirde beni ondan sonra ölürsem eğer, üçüncü kademeye ulaşmadan evvel ölürsem, ikinci kat cennetini alacak beni. Ama beni Allah-u Teala kendisine ulaştıracak. Yani beni, benim ruhumu Allah ben bu dünya hayatını yaşarken 7-8 aylık bir devrede mutlaka kendisine ulaştıracak. Allah'a ulaştıracak söz vermiş. Öyleyse bu güvenin içinde olan insan Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çünkü Allah'ın sözü var. Allah söz verdiği zaman o sözü yapmaması mümkün değildir. İşte bu sağlam, bu kesin temelin, bu kesin inancın sahibi olan bir kişi mutlaka ruhunu 7-8 aylık bir devrede Allah'ın Allah'a ulaştırdığını hissedecek, yaşayacaktır. O 7-8 aylık devrede dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olacaktır. Sevgili kardeşlerim, o devrede yaşadığınız mutluluğu daimi zikre ulaştıktan sonra bile aynı boyutta yaşayamazsınız. O Allah'ın özel bir nimetidir. Özel bir ihsanıdır. Özel bir çekici gücüdür. Kendisine yaklaştıran, kendisini sevdiren, Allah'a bütün boyutlarıyla güvendiğiniz, dayandığınız, aşık olduğunuz bir güzelliği ifade eder. Hayatınızın en güzel, en mutlu 7-8 aylık bir devresi. Sevgili kardeşlerim, biz seyri sülükteyken bu süre çok daha fazla uzundu. Allah Teala bu devirde yani ahir zamanda bu süreyi kısaltmış durumda.
7-8 aylık bir süre böyle bir konu için, yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a ulaşması için yetiyor. Allah'a ulaşmayı denemekten ruhun Allah'a ulaşmasına kadar geçen göğün, ruhun 7 tane gök katını aşması ve 7. gök katında 7 tane alem geçmesi, 7. alem olan Sitre-i Münteha'ya ulaşarak Allah'ın zatında yok olması. Sitre-i Münteha'dan dikey bir yolculukla arşa yükselip arşta Allah'ın zatında yok olması. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala madem ki söz vermiş, sözünü yerine getirmemesi mümkün değildir. Söz vermiş, bana ulaşmayı dileyin. Eğer dilerseniz, yani bu dilek gerçekten kalbinizden olursa, hiç şüphe etmeyin ki mutlaka ben sizin ruhunuzu kendime ulaştırırım. Ama hayatınız ona göre dizayn edildi, yetmedi. O zaman ya birinci kat cennetine sahip olursunuz, mürşidinize ulaşmadan öldüsünüz. Mürşidinize ulaştıktan ama ruhunuzu Allah'a ulaştıramadan öldüyseniz ikinci kat cennetin sahibi kılarız sizi diyor Allah Teala. Allah'a ruhunuzu ulaştırıp ondan sonra öldüyseniz o zaman da üçüncü kat cenneti garanti edersiniz diyor. Siz bir ömür boyu diyor bunun zikrini, yani günde 3 saatlik falan bir zikir, bir ömür boyu devam ettirebilirseniz, bir ömür boyu dünya mutluluğunun yarısını mutlaka size yaşatırız. Ve sonunda da bizim üçüncü kat cennetimize kıyametten sonra mutlaka girersiniz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, teraziye iyi bakın. Ne karşılığı ne alıyorsunuz? Ne yaptınız? Allah'a ulaşmayı dilediniz. Hepsi bu kadar. Geri kalan her şeyi Allah yaptı. Sizi kendisine ulaştırdı. Neyi kazandınız? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cenneti, mürşidinize tabi olduğunuz zaman ikinci kat cenneti, ruhunuzu Allah kendisine ulaştırdı, mürşidinize ulaştıran da kendisi, Allah ulaştırdı kendisine, üçüncü kat cennetin sahibi yaptı. O ulaştırıyor, siz de cennete konuyorsunuz. Hani bir laf vardır ya eskilerin, Yağma Hasan'ın böreği diye, herkese açık kapılar sevgili kardeşlerim ardına kadar. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırır ve mutlaka üçüncü kat cennetin sahibi yapar. Mutlaka nefsinin, kalbinin %51'ini nurla doldurur, %2 rahmet nuru, 7 defa %7 yani %49 fazıl nuruyla o kişinin nefsinin kalbi %51 nurla dolanır. İşte böyle bir olayın gerçekleşmesi Allah'a güvenmekle olur. Kim Allah bir söz verdiği zaman o sözü mutlaka tutar. Öyleyse ben, madem ki Allah Teala diyor ki bana ulaşmayı dile, ben seni kendime ulaştıracağım diyor. Öyleyse ben mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah da mutlaka sözünü tutacak, beni kendisine ulaştıracak. Ben Allah'a ulaşmayı diledikten sonra yolda ölsem bile, eğer mürşidimize ulaşmadan ölürsek, birinci kat cennetin sahibiyim. Ulaştıktan ve tabi olduktan sonra ölürsem, ikinci kat cennetin sahibiyim. Allah'a ulaştıktan sonra ölürsem, üçüncü kat cennetin sahibiyim. Ve eğer zikrimi devam ettirebilirsem, bir ömür boyu üçüncü kat cennetin ve dünya mutluluğunun yarısının sahibi olarak yaşarım. İşte bu Allah'a güven duymaktır. Sadece bu güveni duyanlar bu mutluluğu yaşarlar. Bu güveni duyanlar burada kalırlar mı? Bir kısmı kalır. Bana bu kadar yeter der. Ben tamam, bunu devam ettireceğim bir ömür boyu. Devam ettirir. Hem dünya mutluluğunun yarısını yaşar, hem de üçüncü kat cennetin sahibi olur. Bir kısmı düşerler. Devam ettiremezler. Bir süre şeytana karşı mücadele ederler. Ama şeytan her türlü laneti
hak etmiş bir varlıktır ve Allah'a ulaşmayı dileyip de ruhlarını Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişileri mutlaka düşürmek ister. O güne kadar onlarla uğraşmazken, Allah'a ulaşmayı diledikleri güne kadar, onlar zaten günahları boyuna işleyenler. Ve gidecekleri yer mutlaka cehennem, onlarla meşgul olmaz iblis. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse, o iblisin baş düşmanıdır. Hırsından çatlar, kudurur. O kişi bilir ki, kendisi ne yaparsa yapsın, hiçbir zaman onun ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırmasına mani olamaz. Olamazsa ne olur? Olamazsa o kişinin ruhu mutlaka Allah'a ulaşır. Kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Kalbinin de %51'i nurla dolacağından dünya mutluluğunda yarısından fazlası onundur. İşte bir hiç karşılığı. Sadece Allah'a bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu şu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. En yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştırır. Ne olur? İşte böyle bir dua. Kim böyle bir dua yaparsa o mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Öyleyse bu müesseseye güvenin. Allah'a güvenmek bu muhtevada ben eğer ruhumu Allah'a ulaştırmayı dilersem Allah benim ruhumu kendisine ulaştıracak. Her halükarda mutlaka ulaştıracak. Eğer 7-8 aylık bir ömrüm varsa mutlaka benim ruhumu Allah kendisine ulaştıracak. Bana Resul sevgisini o verecek. Mürşit sevgisini o verecek. Tabiyetimi Allah gerçekleştirecek. Zikir sevgisini verecek bana. Zikri seveceğim, severek yapacağım ibadetlerimi. Namaz kılmak bir zevk haline gelecek. Oruç tuttuğum zaman açlık hissetmeyeceğim. Bütün güzellikleri Allah Teala bana yaşatacak. Öyleyse bana düşen şey nedir diyor? Allah Teala bana düşen şey diyor. Kişi Allah Teala beni kendisine ulaştıracak. O zaman bana düşen şey bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Sevgili kardeşlerim, emin olunuz ki bu sözüm bizim dışımızdakilere emin olunuz ki diyorum. Çünkü bizim kardeşlerimiz hepsi söylediğimiz her şeyin doğruluğunu kendi hayatlarında tecrübe etmişlerdir. Kesinlikle hepsinin gerçek olduğunu çok net olarak bilirler. Ama bizi tanımayanlar söylediklerimizin doğru olduğunu Kur'an-ı Kerim ayetlerinden tahkik etmeliler. Çünkü Allah Teala bize sadece Kur'an öğretti. Ve de Kur'an öğretmesi son derece önemli bir sonuca ulaştırdı bize. Çünkü Kur'an'ın insanları kurtuluşa ulaştıracak olan hükümleri unutulmuş. İslam'ın 5 şartına indirilmiş. Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş. Ve zikir unutulmuş sevgili kardeşlerim. Bu ikisi olmadan hiç kimse hidayete eremez. Bütün insanlar dalalette kalmaya mahkumdur. Şeytan, İslam alemini de sonunda dalalette atmayı, dalalette bırakmayı başarmış. Zikri unutturarak bir ve en mühimi olmazsa olmaz şart Allah'a ulaşmayı, dilemeyi unutturarak. Allah'a ulaşmayı dilememiş birisi ne kadar zikir yaparsa yapsın o zikir ona bir şey sağlamaz. Nefsi tezkiye olmaz, tasfiye olmaz. Nefsin kalbine iman kelimesi girmediği için
nurlar gelse de kavuşabileceği, sığınabileceği bir yuva bulamaz kişinin kalbinde. Tekrar duman olur gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Allah hepinizden razı olsun.

Sevgili MHP'li TV izleyicileri, bir Kur'an'ın nurundan programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde sizlere İslam'ı yaşam içerisinde mürşidin yeri başlıklı konumuzdan bahsedeceğiz. İslam'ı yaşam içerisinde mürşidin yeri, mürşid farz mıdır Kur'an-ı Kerim içerisinde? Buna beraberce bakacağız. Allah insanı en şerefli mahluk olarak yaratmış ve iki cihanda mutlu olmasını dilemiş. Bunu Yüce Rabbimiz Bakara Suresinin 29. ayet-i kerimesinde ve Câsiye Suresinin 13. ayet-i kerimesinde belirtiyor. Örneğin Câsiye 13'te buyuruyor ki, وَسَّخَارَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Yerde ve yedi kat göklerde ne yarattıksa sizler için yarattık ve sizin emrinize tahsis ettik, müsahar kıldık diyor. İnsanoğlunun yaratılan bütün mahlukat içerisinde en üstün yaratıldığını şu dört husustan anlıyoruz. Bir, yaratılan her şeyi insanoğlu için yaratılmış olduğunu. İki, sadece insanın üç cesette yaratılmış olduğunu. Üç, Allah'a ulaşması gereken bir ruha sahip olması. Dört, secde gününde insanın secdeye layık görülmesi hususu. Yüce Rabbimiz iki cihan mutluluğunun tesisi için Kalbela gününde bizleri huzurunda üç cesetle topluyor ve serbest irademizle birlikte bizlerden yeminler alıyor. İşte bunu Arap Suresinin 172. ayet-i kerimesinde bizlere Yüce Rabbimiz hatırlatıyor, buyuruyor ki ve izâ hazer rabbike min beni âdeme min zuhriyum zürriyetim eşhedüm alâ enfüzüm elestü rabbiküm. Kalbela şahidna entekûlü yevmel kıyameti ünnekûnâ hazâ gafilîn. Buyurur ki, mealen Adem Aleyhisselam zahrından bütün zürriyetini çıkarttık, huzurumuza topladık ve onları nefslerinin üzerine şahit kıldık. Kıyamet gününde benim bundan haberim yoktu demesinler diye. O gün ne yeminler vermişiz buna baktığımızda, Yüce Rabbinin Müddessir Suresinin 38-39-40. Ayet kerimesinde nefsimizin vermiş olduğu yeminin muhtevasında bunlar affetlerden arınmak olduğunu görüyoruz. Buyuruyor ki, küllü nefsin bir makezettir rehinetin, illa ashab-ı yemin fi cennat. Yeminlerini getirenlerin ancak cennete gireceklerini belirtiyor. Ruhumuzun vermiş olduğu yemin ise, Rad Suresinin 20. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz bizlere hatırlatıyor. Buyuruyor ki, اَلَّذ۪ينَ يُفُنَ بِعَحْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِسَقْ وَالَّذ۪ينَ يَعْسُلْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِاَنْ يُسَلَى Onlar ki, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar, Allah'la ustat olurlar. Demek ki dünyada yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaştırılacağına dair bizden bir misal kalmış. Yasin Suresinin 60-61. Ayet kerimesinde ise fizik vücudumuzun dünya hayatı yaşarken şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması gerektiğini bize hatırlatıyor. Ve Maide Suresinin 7. Ayet kerimesinde ise irademizde misal kalıyor ve Yüce Rabbimiz bu yeminleri üzerimize farz kılıyor. Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresinin 76 ve 77. ayet kerimelerinde bu yeminleri yerine getirirsek ne olur, getirmezsek ne olur şeklinde çok bariz şekilde bizlere bu yeminlerin önemini vurguluyor. 76'da buyuruyor ki Ali İmran Suresi 76. ayet kerimesinde kim ahdini yerine getirirse onların takva sahibi olup cennete gireceklerini, kimin de Allah ile olan ahdlerini yerine getirmezlerse, yani yeminini, misakını, ahdini yerine getirmezse, Allah Teala buyurur ki, لَا خَلَكُمْ لَهُمْ ahireti, onların ahirette bir nasibi yoktur. وَلَا يُكَلِّمُ اللّٰهُ, Allah onlarla konuşmayacak. وَلَا يَنْزُرُ اِلَهِمْ

hakka. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. Hayır diyor, ben dünya hayatındaki bir yeminden bahsetmiyorum. Allah ile olan yeminlerinizden bahsediyorum. Kim Allah ile olan ahdini, yeminini yerine getirirse, onlar takva sahibi olurlar ve kurtuluş ererler. 77'de de Allah tabi buyurur ki, estağfirullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا. Onlar ki Allah ile olan ahdlerini ucuz bedel karşılığında satarlar, yerine getirmezler. لَا خَلَكَ لَهُمْ فِي اَخْرَتِ Onların ahirette bir nasibi yoktur. وَلَا يُكَلِمُ اللّٰهُ Allah o günlerde kelam edip konuşmayacak. وَلَا يَنْزُرُ اِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Allah Teala onların yüzüne bakmayacak. وَلَا يُزَكِّيهِمْ Onları tezkiye etmeyecek. وَلَا هُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Onlar için elim bir azap var diyor. Görüyoruz ki Kalübela günü vermiş olduğumuz yeminler, bunların yerine getirilmesi bizim yaşamımızda dünya ve ahiret mutluluğumuzun fevkalade önemli yer işgal ediyor. İşte Yüce Rabbimiz Bakara Suresinin 208. ayet kerimesinde buyuruyor ki, Ya eyyühellezine amenü dhulû fissülim kesb kebbeten, ey ameni iman edenler hepiniz teslimlere girin diyor, silme girin diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeminlerini yerine getirilmesi hususunda bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, La imane limen la emanete lehu ve la dine limen ahde lehu. La imane limen la emanete. Emanetlerini yerine getirmeyenlerin imanı yoktur. Ahdine vefa etmeyen de dini yoktur diyor. Allah-u Teala bu yeminleri üzerimize farz kılmış ama konuyu Kur'an-ı Kerim ayetleri bazında incelediğimizde hiç kimsenin kendi başına bu yeminleri yerine getirmesi mümkün olmadığını görüyoruz. Nefsimizi kendimizin tezkiye ve tasfiye edemeyeceğimizi Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 49. ayet kerimesinde, Necm suresinin 32 ve Nur suresinin 20. ayet kerimesinde çok açık belirtiyor. Örneğin Nur 20'de buyuruyor ki, وَلَوْ لَفَضُّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, yani Allah'ın nurları kalbinize girmeseydi, içinizden hiçbiriniz ebediyen nefsinizi tezkiye ve tasfiye edemezdiniz diyor. Peki bunları kim yerine getirecek? Yüce Rabbimiz bakıyoruz ki Bakara suresinin 151 ve Ali İmran suresinin 164. ayet kerimesinde Nebiler döneminde Nebilerin, onların olmadığı dönem ise Veli Resullerin bu tezkiye ve tasfiye görevlerini yerine getireceğini Yüce Rabbimiz bile söylüyor. İşte Ali İmran suresinin 164. ayet kerimesinde buyurur ki Esnevzillah لَقَدْ مَنَا اللّٰهُ عَلَى الْمِنَا اِزْبَعَ سَف۪يمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسَمْ يَتْلُونَ عَلَيْكِمْ اَيَاتِنَا يُزَكِّيكِمْ يَعْلَمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ مِنْ قَبْلِ اللّٰهِ فِدَارَ الْمُب۪ينَ Buyurur ki ayet-i kerimenin malinde her kavme kendi içerisinden üzerlerine bir nimet olmak üzere Resulleri gönderir. Kime gönderir? Her kavme. Ne için? Dört tane görev sayıyor burada. Diyor ki size Kur'an-ı Kerim tilavet edecek. Efendim nefsinizi tezkiye edecek. Kitabın ruhunu öğretecek ve hikmeti öğretecek. Siz bu müşriklere tabi olmadan önce min kabrille fi delalun mübin apaçık bir delal içindeydiniz diye bize haber veriyor. Demek ki hidayetçiye tabi olan hidayette, tabi olmayırsa delalette cehennemlik olduğunu görüyoruz. Ruhumuzu Allah-u Teala dünya hayatı yaşarken Allah-u Teala'ya ulaştırması için yine bu müşrikleri görevli kıldığını Secde Suresinin 24. ayet kerimesinde belirtiyor. Buyurur ki Esnevzillah ruhumuzu Allah-u Teala görevli kıldığı hidayetçiler vasıtasıyla Allah-u Teala'ya ulaştırabileceğimizi Secde Suresinin 24. ayet kerimesinde ve Rahman Suresinin 33. ayet kerimesinde bizlere hatırlatıyor. Buyurur ki وَجَعَلْنَ مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوقِنُونَ Buyurur ki içinizden bir kısmını ben imam kılarım ve emrimle insanları hidayete erdirir. Görüyoruz ki bu imamın Allah'tan emir alan imam olması lazım. Bu nebi bir imam değil, veli bir imam. Çünkü ne diyor? İçimizden bir kısmını diyor. Halbuki Enbiya suresinin 73. ayet kerimesinde ve cealnehum ve ümmeten demek suretiyle onların hepsini imam kıldık. Kim de bunlar? Bunlar nebi imamlar. Onların hepsi imam ama veli imamların bir kısmı oluyor. İşte Rahman suresinin 33. ayet kerimesi de müşahhas bir ayet kerime buyuruyor ki Ya maşere cinni ve insi en istetadu men tenfizu aktara semavati vel ard tenfizu la tenfizu ile bir sultan Ey cin ve insan topluluğu hanginiz bu yerlerin ve göklerin çapını aşıp da bana gelebilirsiniz? Hiçbiriniz gelebilirsiniz. İlle bir sultan o sultana tabi olmak suretiyle diyor. İşte dünya hayatı yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyip müşküne tabi olan Yunus Emre diyor ki bir deyişinde kişi kendi bilişiyle hiç erer menzile Allah'a varamaz kalır, el eteğin tutmayınca.

Fizik bedenimizin Allah-u Teala'ya teslim konusuna geldiğimizde Yüce Rabbimiz bunu Nas Suresi 36. ayet kerimesi buyuruyor ki Esnebillah velagat ma'asne fi küllü ümmetin Resulen. Ant olsun ki bütün ümmetin Resulen kıldık. Ne için? Enibudullah ve Şenebuttavuk. İnsanları şeytana kul olmaktan kurtarsın da Allah'a kul etsin diye. Ve minhüm hedallah. Bunlara tabi olanlar hidayet erdi. Ve minhüm men hakkat aleyhim delale. Müşriklere tabi olmayanların da üzerine delalet hak oldu diyor. Görüyoruz ki dünya ve ahiret mutluluğumuz için yeminlerimizi yerine getirmemiz farz. Fakat bu yeminleri müşriklere tabi olmadan yerine getiremiyoruz. Yüce Rabbimiz müşridin farz olduğunu Maide Suresi'nin 35. ayet kerimesinde bizlere diyor ki ya eyyühellezine amentu kullaha yebtegi ileyhil vesilete. O vesileyi yani yeminlerinizi yerine getirecek olan vesileyi efendim iptiga edin, arayın diyor Yüce Rabbimiz. Ve bu müşriklerin Yüce Rabbimizden sorulması gerektiğini ve hacetama sorulması gerektiğini Yüce Rabbimiz Bakara Suresi'nin 45. ayet kerimesinde buyuruyor ki vesayne bis sabr ve selat. Sabır ve namazla o istihaneyi, o özel yardımı, o müşhidi Allah'tan sorun diyor. Yüce Rabbimiz aynı zamanda Fatiha suresinde de bunu istihane diye bahsediyor. Bunlar Nasara kökünden gelen bir dünya metaına ait bir yardım değil. Özel bir yardım, özelliğini taşıyor. Bunu Kur'an-ı Kerim içerisindeki anlamına baktığımız zaman bunun müşhidi olduğunu görüyoruz. Kim söylüyor bunu? Allah'tan emir alan, Allah'ın öğretisine tabi olan Allah'ın müşhidleri. Nedir secde 24'te? İçinizden bir kısmını ben imam kılarım, emrimle size hidayete ulaşır. Demek ki Allah'tan emir alan imamlar var. Bunlar söylüyorlar bugün. Yüce Rabbimiz bu konunun izah sadedinde Nas Suresi'nin 9. ayet kerimesinde buyuruyor ki ve Allah kası sebil. Sebillerin yani Allah'a giden yolun yani Allah'a götüren müşridin tayini bana ait diyor Yüce Rabbimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez diyor. Yüce Rabbimiz kişinin cennete girecek hak mümin olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dileyerek salih amel işlemesini şart koşuyor. Örneğin mümin 40'ta Yüce Rabbimiz cennete gidecek olan müminlerden bahsediyor. Bu ayet-i kerimede buyuruyor ki men amile seyyaten fele yüzde ile mislaha ve men amilen salihan min zekerine evnusa fehüve müminun. Demek ki kim salih amel işlerse onlar mümin orada diyor. Ve arkasından buyuruyor ki fevlâke yedhulüne cennete onları cennetine alacak ve yezzukun efi gayri hesap onları cennetinde hesapsız ışıklandıracak. Burada bir cennetlik müminden bahsediyor Yüce Rabbimiz. Demek ki her mümin dediği, her amen olan dediği Kur'an-ı Kerim'de cennetlik değil. Ama bunların yanında hangisi salih amelle beraber geliyorsa bunların cennetlik mümin olduğunu yani hak mümin olduklarını Yüce Rabbimiz belirtiyor. Hucurat suresinin 15. ayet kerimesinde yine Yüce Rabbimiz buyuruyor ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنِ اللَّذ۪ينَ Onlar müminlerdir ki اَمَنَ بِاللّٰهِ وَرَسُولُ Allah ve Resulüne iman ederler. سُمَّ لَمْ يَرْتَابُ Sonra ondan vazgeçmezler, geri dönmezler. وَجَاهِدُ بِاَنْوَالُ وَاَنْفُسَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ Malları ve nefsleriyle Allah yolunda cihad ederler. Görüyoruz ki nefsleriyle cihad eden yani salih amel işleyen kişilerin kurtuluşta olan müminler olduğunu söylüyor. Ve arkasından da buyuruyor ki Ülaykümü sadıkun, işte sadıklar onlardır diyor. Yine Yüce Rabbimiz Bakara Suresi'nin 25. ayet kerimesinde de efendim salih amel işleyen müminleri müjdelememizi ve onların cennette olacaklarını belirtiyor. Evet, burada çok mühim olan bir konuya değiniyor. Görüyoruz ki her la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyenin hak mümin olmadığını ve cennete gitmesinin garanti olmadığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim içerisinde Yüce Rabbimiz Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin 12 tane negatif faktörün sahibi olduğunu belirtiyor. Örneğin kişinin dalalette olduğu, şirkte olduğu, fısıkta olduğu, şeytanın kulu olduğu, amellerin boşalıp gittiği ve hidayette olmadığı gibi bu hususların negatif faktörlerin sahibi olduğunu görüyoruz. Kişinin kurtuluşa erebilmesi için Allah'a ulaşmayı dileyerek 12 ihsanla müşriklere tabi olmasının gerektiğini Yüce Rabbimiz bizlere Kur'an-ı Kerim içerisinde hatırlatıyor. Bu ihsanlara baktığımız zaman kişinin Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah-u Teala o kişinin üzerine rahmet esmasıyla tecelli ettiğini ve üzerindeki engellerini kaldırmak suretiyle 12 ihsanla kişiyi Yüce Rabbimiz hidayete erdiriyor.
Allah Teala sahabenin de Peygamber Efendimizle 12 insanla tabi olduğunu Tövbe Suresi'nin 100. ayet kelimesinde belirtiyor. Mürşide ulaşan kişi mürşide biat ediyor. Yani Allah-u Teala'nın huzurunda mürşidin şahsında bir tövbe merasimi gerçekleşiyor. İşte mürşide ulaşınca yapılan tövbenin karşılığında Yüce Rabbimiz o kişiye 7 tane nimet verdiğini belirtiyor. Bu 7 tane nimete beraberce baktığımızda birinci nimetin devri imamının ruhu sultanesi o kişinin başının üzerine gelmesi. İkincisi kişinin kalbine o gün imanın yazılması. Üçüncüsü günahlarının mağfiret edilmesi ki bu şefaattir. Dünyada yaşarken kim Allah'a ulaşmayı dileyerek müşrikine tabi olursa o gün o kişinin Furkan Suresi'nin 70. ayet kerimesi gelince günahlarının mağfiret edildiğini görüyoruz. Görüyoruz ki Yüce Rabbimiz ayet kerimede buyuruyor malen. İlla men tabe, kim ki o tövbeyi yaparsa, hangi tövbe? Müşrikin huzurunda yapılan tövbe ve amene ve iman sahibi olursa ve amene amilen salihen, salih amel işlemeyi başarırsa ki ve salih amel burada da geçiyor. Fevlâke yüvedullâh seyyâtin hasenet, onların günahlarını sevaba tebdil edelim diyor. Yüce Rabbimiz Bakara suresinin 48 ve yine 123 ayet kerimesine baktığımız zaman şefaatin ahiret hayatında olmadığından bahsediyor. Nisa suresinin 64. ayet kerimesinde ise müşrikimize tabi olduğumuz zaman yapılan tövbenin neticesinde şefaatin gerçekleşeceğini bizlere söylüyor. Çünkü bu her iki ayet kerimede Yüce Rabbimiz buyuruyor ki gerek Bakara 48 ve gerekse 123'te o gün hiç kimsenin kimseye bir yardımda bulunamayacağı ve hiçbir şefaatin kabul edilemeyeceği gün diyor. Allah-u Teala diyor ki şefaat kabul olmayacak, biz diyoruz ki o gün şefaat vardır. Bu nedenle bu ayet kerimeleri bir daha incelememiz gerekiyor. Dördüncüsü, ruhumuz o gün sırat-ı müstakime ulaşır, Allah'a ulaşmak üzere. Nebe suresinin 39. ayet kerimesinde belirtiyor. Beşincisi, o günden itibaren salih amel işlemeye başlıyoruz. Çünkü o güne kadar kalbimiz kapalı olduğu için, kalbimize iman yazılmadığı için Allah-u Teala zikretsek dahi Allah-u Teala'nın nuru kalbimizin içerisine giremez. Bunu demin de arz ettiğim gibi Nur Suresi'nin 21. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki وَلَوْلَا فَضُّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَ مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, yani kalbinize girmeseydi, içinizde hiçbiriniz nefsinizi tezkiye tasfiye edemezdi diyor. İşte kalbin içerisinde iman yazılınca o günden sonra zikrettiğimiz zaman Allah-u Teala nurları kalbimize giriyor ve bu şekilde salih amel, nefs tezkiye tasfiyesi başlıyor. Altıncı nimete baktığımız zaman o günden itibaren fizik vücudumuz Allah'a kul olmaya başlıyor ve yedinci nimet nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmemiz paralel olarak irademiz o günden itibaren güçlenmeye başlıyor. Görüyoruz ki müşte tabi olmayan kişi Allah-u Teala'nın bu 7 tane nimetinden istifade edemiyor. Mürşidin verdiği görevleri yerine getirmeye başlayan kişi o günden itibaren nefsindeki 19 tane afeti tezkiye ediyor ve ruhu 7 gök katını 7 alem geçtikten sonra Yüce Rabbimizin zatına ulaşıyor. Yüce Rabbimiz bunu Fatır Suresi'nin 18. ayet kerimesinde buyuruyor ki فَمَنْ تَزَكَّ فَيْنَّمَا يَتَزَكِ النَّفْسِ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرِ Kim nefsini tezkiye ederse kendisi tezkiye eder ve nefsi tezkiye olan kişinin ruhu Allah'a doğru seyreder diyor Yüce Rabbimiz. İşte bu kişi evliyalık makamının birincisi olan fenafillah makamına ulaşmış oluyor. Ve bunun adına biz hidayet diyoruz. Dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasının hidayet olduğunu görüyoruz. Ama günümüzde bugün sorduğumuz zaman hidayet nedir dediğimizde efendim doğru yol diyorlar. İrşat ne dediğimizde doğru yol diyorlar. Sırat-ı müstakim dediğimizde doğru yol diyorlar. Ama doğru yol nereye çıkar, ne iş yap dediğimizde bunun izahı yoktur. Görüyoruz ki yarım imam dinden eder, yarım doktor candan eder dediği gibi işte Kur'an-ı Kerim'den bilgi almadığı müddetçe ve Allah-u Teala'nın müracaat edilmesi makam olan müşriklerden bilgi almadığı sürede görüyoruz ki Allah-u Teala'nın hayatiyet önemi arz eden bu konular bugün unutulmuş ve insanlara yanlış bilgi vermek suretiyle insanların delaletine sebebiyet veriyorlar. İşte Yüce Rabbimiz Ali İmran Suresinin 73 ve Bakara Suresinin 120. ayet kerimesinde hidayeti çok açık bir şekilde izah ettiğini görüyoruz. Ali İmran 73'te buyuruyor ki, اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a hidayet olmaktır.
Bakara 120'de inne hüdallahu vel hüda, o Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir diyor Rabbimiz. Nefsimizin tezkiyesi ve ruhumuzun Allah-u Teala'ya ulaştırılması Allah-u Teala'nın zikriyle oluşur. Kişi gerek iblisin telkinlerinden kurtulmak ve gerekse daha üst cennetleri kazanmak için her geçen gün zikrini artarak kemal derecelerinde ilerlemeye başlar. Zuhruf Suresi'nin 36. ayet kerimesinde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki, kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz diyor. Demek ki şeytanın bize musallat olmaması zikirde olmamıza bağlı. Zikirsiz bir nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden bahsetmek mümkün değildir. Allah-u Teala bu hususu Rad Suresi'nin 28. ayet kerimesinde Ela biz zikrâ-i tatmayn-ı kulüb. Agah olun, dikkat edin ki kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur şeklinde diyerek belirtiyor. İşte Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman üç çeşit zikirden bahsediyor. Birincisi Müzemmil Suresi 8. ayet kerimesinde zikrin nasıl yapılacağını, yani veskür ismi rabbike ve tebedel-i tebdila dediği gibi Allah'ın ismiyle, yani Allah Allah diye zikrediniz. Zikrin yapılması bu şekilde. Ondan sonra Ahzab Suresi 41. ayet kerimesinde çok zikirden bahsediyor. Günün yarısından fazla zikirden. Nisa Suresi 100. ayet kerimesi ise daimi zikirde olmamızdan Yüce Rabbimiz şöyle bahsediyor. Buyur ki ve zekadetim selat, namazı kıldıktan sonra feskürallâhe kıyamen kûdem vele cünübi, otururken de ayaktan yan üstelerken de hep Allah'ı zikredir. Ne diyordu? Kim Allah'ın zikrinden göz yumarsa şeytana olan musallat ederiz. Demek ki şeytanın tasallutuna uğramamak için Allah'ı daimi zikrede hale gelmemiz lazım. Yüce Rabbimiz bu konunun önemini Ankebut Suresi'nin 45. ayet kerimesinde yegane vurguluyor. Buyurur ki, Estağfirullah, utlu mahu uyi ile kimin kitap? Sana indirmiş olduğum Kur'an-ı Kerim'i tilavet oku. Çünkü Kur'an-ı Kerim okumak bir zikirdir. Ve ekümü salat, namazı kıl. İnne salateten herli fakşeyi münker. Çünkü namaz kılmak da bir zikirdir. Ve o namazı kıl ki senin fuhuşiyatın kötü demeler. Ama arkasında ne diyor? Vela zikrullah ekber. Ama Allah'ın zikri namaz kılmaktan da Kur'an-ı Kerim tilavetinden de daha büyüktür diyor. Demesine rağmen bugün cuma hutbelerinde ne dönüyor? Allah-u Teala bu ayet-i kerimede bakın namazın en büyük ibadet olduğunu bahsediyor diyorlar. Halbuki Allah orada vela demekle ayırmış orada. Vela zikrullah ekber. Ama Allah'ın zikri en büyüktür. Çünkü hiçbir ibadet nefs tezkiyesine bu kadar etkin değildir. Allah-u Teala'nın ancak fazıl ve rahmet salavat isimdeki üç tane nuru kalbimize girmediği müddetçe hiç kimse 19 tane muhtevasında bunu affettiği tezkiye tasvir edemez. Hidayetçiye tabi olan kişinin hidayete ereceğini, hidayetçiye tabi olmayan kişinin ise delalette kalacağını Yüce Rabbimiz Taha Suresinin 123. ayet kerimesinde çok açık bir şekilde bizlere buyuruyor. Buyuruyor ki, Taha 123'te, Kâleh bite minha cemiyen, hepiniz oradan aşağı inin. Bâdiküm lü bâdin adüvün, birbirimize düşman olarak. Fe imma yetiyenneküm minnü hüden, benden size hidayetim gelecek. Fe imma yetiyenneküm minnü hüden, benden size gelen hidayetçiye kim tabi olursa, فَلَا يَدُلُّ وَلَا يَشْكَى Onlar efendim derlette kalmazlar, onlar da şakirlerde olmazlar. Görüyoruz ki hidayetçiye tabi olan hidayette, hidayetçi tabi olmayırsa derlette, yani cehennemlik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde Allah'ın evliyasına tabi olmayan şakirlerden, tabi olan şakirlerden olmaz buyuruyor. İnsanlar hidayete iki yolla ulaşırlar. Bir kutbu nübüvvet, iki kutbu velayet. Kutb-ı Nübüvvet, Nebiler döneminde Nebilere tabi olanlar, efendim, onların vasıtasıyla, Nebi imamla vasıtasıyla hidayete ulaşır. Kutb-ı Velayet de Nebilerin olmadığı zamanda Veraset-ül Enbiya dediğimiz, efendim, veli müşriklere, veli imamlara tabi olmak suretiyle hidayete erer. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, efendim, Hazreti İsa ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arasında 600 sene boşluğun olduğunu görüyoruz. Yani fetret dönemi bulunduğunu görüyoruz. Bu fetret döneminde, yani nebilerin bulunmadığı dönemlerde yaşayan insanların hidayete edilmeleri nebi resuller tarafından değil ve nebi müşkiler tarafından değil, veli müşkiler tarafından olduğunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz Maide Suresi'nin 19. ayet kerimesinde Nebi müşrikler arasında fetret dönemlerinin olduğunu bahsediyor. Örneğin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile İsa aleyhisselam arasında 600 sene gibi bir
fetret dönemi var. Ama Nebi Resullerin bulmadığı dönemde Veli Resuller her zaman parçasında ve her kavimde bulunduğunu Yüce Rabbimiz bizlere gerek Bakara Suresinin 87 gerekse Yusuf Suresinin, Yunus Suresinin 47. ayet-i kerimesinde buyurur. Biz Resullerimizi ard arda göndeririz diyor ve her kavimde Resullerin bulunacağını belirtiyor Yüce Rabbimiz. Allah-u Teala 10 tane ayet-i kerime ile müşrine tabi olmayanların devlet olduğunu ve müşri tabiyetin farz olduğunu bizlere belirtiyor. Birkaç ayet-i kerime vermek gerekirse Kehf Suresinin 17, Taha Suresinin 123, Kasas Suresinin 50, Casiye Suresinin 23. ayet-i kerimesinde ve yine Ali İmran Suresi 164. ayet-i kerimesinde müşri tabi olmayanların delaletli olduğunu, bu nedenle müşri tabiyetin farz olduğunu görüyoruz. Günümüzde her ne kadar kul ile Allah arasına kimse girmez deseler de görüyoruz ki Allah-u Teala müşridi kendisi aramıza koymuş. Bu nedenle ilmi ehil elden almak durumundayız. Ehil eller ise Ali İmran 7'de ve Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi bunun ullerbap olduğunu görüyoruz. Yüce Rabbimiz Enbiya Suresinin 7. ayet-i kerimesinde çok açık bir şekilde buyuruyor ki وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُحُ اِلَيْهِ فَسْأَلُ اَهْلَ زِكْرٍ كُنْتُمْ لَتَعْلَمُونَ Neyi bilmezseniz diyor, zikir ehline sorun diyor Yüce Rabbimiz. Yani aklınıza sorun demiyor. Yetmez Yüce Rabbimiz Nisa suresinin 59. ayet kerimesinde yine buyurur ki Ya eyyühellezine amenu etiyullah ve etiyü resulü ulu emri hünküm fe internetin şeyin ferudduhu ilallah ve resulü inküntüm tümünle bile velyumil ahiri zâlike hayrun ve sen tevila. Özet olarak bir konuda tereddüde düşerseniz aklınıza sorun demiyor. Allah ve Resulüne arz edin diyor. Demek ki bilmediklerimizi Allah'a hacet namazı ve istihare namazıyla Resul'e de yani müşride de sormak suretiyle müşrit Yüce Rabbimizden bunun cevabını alıp bize bildireceği cihette müşride sorulması gereken kişi olduğumuzu bize belirtiyor. Zikrini artırarak Allah'ın yolunda ilerleyen kişi müşridin refakatinde beka, züht ve muhsinler makamını aşarak daimi zikre ulaştığında ulu elbab makamına ulaşmak suretiyle hikmet sahibi olur. Hikmet sahibi olan kişinin kalp gözü ve kalp kulağının açılacağını Yüce Rabbimiz bizlere belirtiyor. Daha sonra ihlas makamında irşat olunur ve salah makamında iradesini de Allah'a Teala teslim ettikten sonra rüyatullah olmak suretiyle irşada memur ve mezun kılındığını görürüz. Demek ki müşteri aynı zamanda ulul elbab olduklarını ve Enbiya Suresinin, Ali İmran Suresinin 7. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Kur'an-ı Kerim'in müteşabih ayetlerini açıklamakla yetkili olan kişiler olduklarını görüyoruz. Yüce Rabbimizin bu kişilerin 7 tane evsafın olduğunu belirtiyor. Yani ulul elbab olan kişi kimdir? Allah-u Teala'nın dinini, diyanetini ve ayetlerini yorumlamakla görevli kılmış olduğu kişi. Bakıyoruz ki bu kişi daimi zikirde. Birinci vasfı. İkincisi kişi bu nedenle nefsindeki afetleri teslim etmiş. Üçüncüsü kalp kulağı açılmış, dördüncüsü kalp gözü açılmış. Ondan sonra hayrın, hükmün ve tezekkürün sahibi olmuş. Yani devamlı zikir olsun daima hayır işleyen, efendim, hükmün sahibi olan Kur'an-ı Kerim ayetleri hakkında hüküm vermeye yetkili, kendisine hakemlik ve hakimlik görevi verildiğinde adaleti tam tesis eden kişi olması, efendim, tezekkür sahibi olması da kişinin devamlı Allah-u Teala'yla müzakere eder, yani konuşur halde olmakta olduğunu görüyoruz. İşte bu kişi 7 safa 4 teslimi yaşadıktan sonra en son olarak salah makamının 4. kademesinde iradesini de teslim ettikten sonra Yüce Rabbimiz bu kişiyi efendim işada ve memur ve mezun kılıyor ve bu kişilerin efendim hem hazul azimin hem fevzul azimin hem de ecul azimin sahibi olduklarını görüyoruz. Buraya kadar gelen bütün merhalelerde müşridin ne denli önemli olduğunu gördük. Bir kişinin müşrid olması yani Allah-u Teala tarafından işadla görevli kılması 7 safhada 4 teslimle Kur'an-ı Kerim bütünün yaşamına uydurma tatbik etmesiyle mümkün olduğunu görüyoruz. İşte bunların efendim dünya mutluluğunun tamamına ulaştığını
ve Adn cennetlerine ulaştığını görüyoruz. Ali İmran suresinin 119. ayet kerimesinde buyuruyor ki, onlar size buğz ettikleri halde siz onlara karşı muhabbet beslersiniz. Çünkü siz kitabın bütününe iman edersiniz diyor. Yani İslam'ın 5 şartına demiyor. Dikkat buyurun. Görüyoruz ki hiç kimse irşat olunmadan, yani mürşide tabi olmadan irşat edemez. Bu nedenle bir mürşidin Kur'an-ı Kerim içerisinde 19 isimle anıldığını ve 19 tane vasfın sahibi olduğunu görmekteyiz. Örneğin bunlardan bir tanesi de hacet namazı kılındığı zaman Allah-u Teala tarafından gösterilen kişi olmasıdır. Örneğin mürşidin ehli zikir, hidayetçi, imam, halife, resul, şahit, mübeşşir, nezir, mukarrebun, sabikun, sultan, ensar, münadi, veliyun val, veliyun vak, veliyun hamim, veliyun müşrit gibi isimlerinin Kur'an-ı Kerim'de olduğunu, her ne kadar insanlar bugün Kur'an-ı Kerim'de müşrit yok diyorsa, görürüz ki Allah-u Teala bu isimlerle onlara hitap ediyor. Müşridin 19 tane vasfına gelince, efendim, Yüce Rabbimiz bunları Kur'an-ı Kerim içerisinde bize 7 safa 4 teslim olarak belirttiği gibi, bir tanesi de hacet namazı kılındığı zaman görünen kişi, Allah-u Teala tarafından gösterilen kişi vasfının olduğunu söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tabi olmak suretiyle sahabe 23 sene gibi bir zaman zarfında cahiliye adetlerinden kurtulmak suretiyle irşatla görevli kılmışlardır. Bu nedenle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir diyor ve hangisine tabi olursanız hidayete erirsiniz diyor. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde cehaletten kurtulmanın yolu zikir ehline sormaktır diyor. Yüce Rabbimiz Zümer suresinin 9. ayet kerimesinde kul hel yestüvillezi yâlemne vellezine la yâlemun demek suretiyle hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? İnneme yetezekü illa ulul elbab. Demek ki ulul elbabın aynı zamanda bilen kişiler olduğunu söylüyor. Enbiya suresinin 7. ayet kerimesinde demde arz ettiğin gibi fes'ele ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Neyi bilmiyorsan zikir ehline sor demek suretiyle. Demek ki dinimiz hakkında sorulması gereken hususların ulul elbaba sorulması gerektiğini Kur'an-ı Kerim içerisinde Yüce Rabbimiz bizlere belirtiyor. Bu kadar ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerin muhtevası İslam dini içerisinde müşridin ne kadar önemli bir yer işgal ettiğini, müşrit olmadan teslimlerin ve İslam'ın yaşanamayacağını anlatmak için yeterli olduğunu sanıyorum. İslami yaşam içerisinde müşridin yeri konulu sohbetimiz burada sona eriyor. Sormak istediğiniz sorularınızı mpl@yahoo.com adresine ulaştırabilirsiniz. Bir başka sohbetimizde tekrar buluşmak ümidiyle hoşça kalınız.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz ki sizlerle bir defa daha birlikteyiz. Bir beraberlik ki Allah da bizimle beraber. Ne zaman sizlerle sohbet yapsak, hangi konuyu anlatırsak anlatalım, konunun içinde mutlaka Allah vardır. Neden vardır? O bizi yaratandır. Her an onun kiramen katibi melekleri ne yapıyorsak onu mutlaka üç boyutlu olarak filme alır. O kadar mı? Hayır. O işlemi biz yaparken acaba kafamızda ne var? Hedefimiz ne? Neyi gerçekleştirmek üzere, ne yapmak üzere o olayı vücuda getirdik? Bu da ayrıca çekilir. Neden? Kıyamet günü hesaba çekilmeyi Allah-u Teala başkalarına bırakmamış. Bize bırakmış. Biz kendi kendimize hesaba çekeceğiz. Nasıl haksızlık yaparız? Hesaba çekmek bize bırakılmış ama rakamların oluşması bize bırakılmamış. Sevgili kardeşlerim, bütün olaylar için Allah Teala derece tayin etmiştir. O kiramen katibin melekleri bunu en iyi bilenlerdir. Sevgili kardeşlerim, olaylar vardır. Bize derecat kazandırır. Başkalarını mutlu edecek bir davranışta bulunuruz. Derecat kazanırız. Olaylar vardır. Bize derecat kaybettirir. Allah'ın yasak ettiği bir fiili işleriz. Derecat kaybederiz. Allah'ın emrettiği bir olayı gerçekleştirmeyiz. Derecat kaybederiz. Nasıl yani? Allah Teala buyuruyor ki namaz kılın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şekillendirmiş Kur'an'a göre. Günde beş vakit namaz farzdır. Buna kuşluk sünneti ve teheccüd sünneti iki tane de sünnet eklerseniz o farzlarla beraber olan sünnetleri saymıyoruz. Onlar da var tabii. Yedi vakit eder. Bu sünnetten olan şeyleri insanların yapmadığını düşün. Onlar derece kaybederler mi? Kaybetmezler. Ama yaparlarsa derece kazanırlar. Allah yolunda bir hizmet ettikleri için, Allah'a olan sevgilerinden, farz olmayan bir hususu da gerçekleştirdikleri için. Bir başka ifadeyle zamanlarının o kısmını hayırlı bir alanda namaz kılarak geçirdikleri için. Derece kaybetmek ve kazanmak. Her an ya bir derece kazanıyoruz ya da kaybediyoruz. Olur mu böyle olur mu demeyin. Olur. Allah Teala zikri farz kılmış mı? Kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila diyor. Allah'ın ismini zikret ve her şeyden kesilerek ona ulaş. Peki, ara sıra zikri farz kılmış mı? Kılmış.
Ve daimi zikirde farz kılmış mı? Kılmış. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala. Öyleyse ara sıra zikretmek farz. Günün yarısından daha fazla zikretmek de farz. Daimi zikir de farz.

Allah Teala daimi zikri farz kılmışsa ve her gün 24 saatten oluşuyorsa ve insanlar o muhteva içerisinde zikrettikleri zaman parçası kadar derecat kazanırlar. Üzerimize farz kılındığı için zikir yapılmayan devrede kaybederler. Bu kayıp çok önemli bir kayıp değildir, derecat kaybı. Buradaki derecatın seviyesi düşük ol, kaybedilen derecenin seviyesi çok düşük olduğu için ama kaybedilir. Öyleyse ya ayaktasınız, ya oturuyorsunuz, ya da yatıyorsunuz. Üç halin üçünde de Allah Teala zikretmenizi istiyor. Sevgili kardeşlerim, muhteva içinde

bütünün bir parçası olarak görev yapmalısınız. Biz de herkes gibi bir insanız. Öyleyse Allah Teala ne demiş? Sabah kalktığın zaman, öğlende, ikindide, akşamda ve yatsıda namaz kıl. 5 vakit namaz üzerimize farz kılınmış. Sonra da 2 sünnet çıkmış. Sabah namazı ile öğle namazı arasında kuşluk sünneti. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim, bunları yaparsak derecat kazanır mıyız? Kazanmayız. Yapmazsak derecat kaybeder miyiz? Hepsinde değil. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmazsak derecat kaybederiz. Ama sabah namazıyla öğle namazı arasında kıldığımız kuşluk sünnetini kılmazsak derecat kaybetmeyiz. Yatsı namazıyla sabah namazı arasında kıldığımız teheccüd sünnetini kıldığımız zaman, kılmadığımız zaman gene derecat kaybetmeyiz. Allah Teala bizlere bir imkan hazırlamış. Bizi mutlu etmek için. Namaz kılmak bir mutluluktur. Bizi mutlu etmek için zikir yapmak bir mutluluktur. Bir, kafanız hep bir şeylerle meşgulken zikir yaparsınız. Ama kafanız zikri dizaynınız Allah'a yönelik değildir. Allah, Allah, Allah dersiniz içinizden. Ama kafanızda bin bir türlü yanlışlıklar dolaşır. Buna rağmen derecat kazanırsınız. Zikrettiğiniz için derecat kazanırsınız. Bir de gerçekten Allah'ı düşünerek zikretmek vardır. Her an Allah'ı düşünerek zikretmek söz konusudur. Zaten Allah kelimesini tekrar ediyorsunuz. O zaman daha çok derecat kazanırsınız. Sevgili kardeşlerim, işte bu muhteva içerisinde insana bakalım şimdi beraberce. İnsan başkalarıyla birlikte yaşamak mecburiyetinde olan bir varlıktır. Yalnız başına yaşayamaz. Her açıdan hepimiz başkalarının yaptığı bir şeylere muhtacız. Yemek yemek mecburiyetindeyiz, giyinmek mecburiyetindeyiz. Bunları hep başkalarının hazırladığı bir statüden faydalanmak suretiyle gerçekleştiririz. Ekmek yapanlar ekmeğini yapıp satarlar. Oradan elde ettikleri kârla bütün ihtiyaçlarını temin ederler. Herkes için aynı şey söz konusudur. Kazandığınız para ihtiyaçlarınızın temini için. Durum buysa, mutlu olmak mı istiyorsunuz? O zaman bugünkü, bu akşamki konumuz olan başkaları için yaşamayı hedef alacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir günde kaç kişiyi hangi davranışınızda mutlu ettiniz? İşte siz de o kadar mutlusunuz. Ne kadar zikir yaptınız? O kadar mutlusunuz.
Başkaları için bir mürtülü desise düşünen, insanları aldatmayı bir marifet sayan, aldıkları borçları iade etmeyi düşünmeyen insanlar, onlar bir hayat boyu mutsuzluğa kendilerini mahkum edenlerdir. Sevgili kardeşlerim, dünyaya gelirsiniz, ne kadar ömrünüz varsa o kadar yaşarsınız ve bu dünyadan ayrılırsınız. Hiç kimse için bunun dışı söz konusu değildir. Peki, sevgili kardeşlerim, nasıl yaşamamız lazım? Başkaları için yaşamamız lazım. Ne kadar hayatımızı başkalarının mutluluğuna vakfedersek, hayatımızın ne kadar büyük bir kısmını onlar için harcarsak, o kadar çok mutlu oluruz. Sevgili kardeşlerim, hayatınızı tanzim ederken öyle hep başkalarını alın. Gününüzü dizayn ederken başka kimlere o gün hangi açıdan yardım edeceğinizi düşünün. Bunu hayatınızın vazgeçilmez bir umdesi olarak değerlendirin. İşte Allah'ın indinde en yüksek seviyede olan toplum, bütün fertleri başkaları için yaşayan insanlardır. Sahabe böyle bir gerçeği yaşamışlar. Başkaları için gerçekten yaşamışlar mı? Hadiseyi hatırlayacaksınız. Bir defa daha, belki ilk defa duyanlar olur. Bizi ilk defa dinleyenler olur. Bir defa daha anlatmak istiyoruz. Uhud Savaşı'nda yaralanan sahabeler ağır bir noktadalar. Hayatlarını kaybetmek üzereler. Hazreti Ömer elindeki su kabıyla odaya dalıyor ve bir sahabe su diyor, ya Ömer su. Ömer hemen ona koşuyor, Hazreti Ömer. Suyu uzatıyor. Fakat tam suyu uzattığı zaman gene şehit olmak üzere olan bir sahabe, ya Ömer su diyor. Birinci sahabe diyor ki, ya Ömer suyu ona götür. O benden daha fazla buna muhtaç. Hazreti Ömer bu sözü şehit olmakta olan bir kişinin son sözler olarak değerlendiriyor. O son sözün de mutlaka yerine getirilmesi lazım. Hemen gerçekleştiriyor. Koşuyor ikinciye. Tam ikinciye var, su kabını uzattığı sırada üçüncüsü ya Ömer su diyor. Üçüncü bir sahabe. O da şehit olmak üzere. İkinci sahabe de aynı şeyi yapıyor sevgili kardeşlerim. Ya Ömer suyu ona ver. Bu da şehit olmakta olan birisinin son sözü, vasiyeti. Onu gerçekleştirmek üzere Hazreti Ömer harekete geçiyor. Üçüncüye vardığı zaman üçüncü şehit olmuş. Suyu içemeden. İkinciye koşuyor, ikinci de şehit olmuş. Birinciye koşuyor, birinci de şehit olmuş. Acaba fedakarlığın derecesini anlatabildik mi? İnsan hayatında suyun en önemli olduğu nokta o noktadır. Şehit olmak üzere olan insanın
su ihtiyacı. Sevgili kardeşlerim, onlar diğer kardeşleri için yaşadılar. Hayatlarını seve seve başka kardeşleri için feda ettiler. Sevgili kardeşlerim, o devir herkesin birbirine sevdiği, koruduğu, düşmanlarına karşı hayatlarını seve seve feda edebildikleri, kardeşleri için, arkadaşları için her türlü fedakarlığı yapabildikleri bir devirdi. Osmanlı tarihi boyunca da bir nevi sahabe hayatı yaşanmıştır. Osmanlı'nın da hepsi tasavvuftandı. Tarikatlar ayrı ayrı bölümleri kapsardı. Saray erkanı Mevlevi'ydi.

ve çalışanlar, ustalar, çıraklar, kalfalar, nakşi iyiydi. Asker,

Acaba bayramın veli tarikatının sahipleriydi. Yeniçeriler Şeyhimiz, Mürşidimiz Hacı Bektaş Veli diye köz vururlardı. Sevgili kardeşlerim, hiçbir tarikat diğerinden aslında farklı değildir. Hepsi insan ruhlarını Allah'a taşır. Kendinizi başkalarına adamak gibi bir hedefin arkasındaysanız sevgili kardeşlerim, o zaman sizler Allah'ın en üstün dostları olursunuz. Ve Allah'ın dostu olmak artılardan bir tanesi, bir başkası, o zaman siz mutlu olursunuz. Kim başkaları için yaşıyorsa, o kişi dünyadaki en mutlu insanlardan biridir. Gayretleri başkalarını mutlu ettikçe, o mutlu ettiği insanlardan daha fazla mutluluğu Allah-u Teala ona ulaştıracağı için, o onlardan her zaman daha fazla mutlu olur. Onların her birinden daha fazla mutlu olur. Huzur, mutluluk. Allah'ın bütün insanlardan istediği şey budur. Mutlu olmak. Bunu ancak başkalarını mutlu etmeye başladığınız zaman yaşayacaksınız sevgili kardeşlerim. Ne kadar çok insanı hangi ölçüde mutlu edebilirseniz o ölçüde siz mutlu olursunuz. Her birine verdiğiniz mutluluğu siz de yaşarsınız. Ne kadar çok insana mutluluk verirsiniz, onların her birinin o kadar çok katı mutluluğu yaşarsınız. İşte başkaları için yaşamak budur. Onlar için hayatta olmak, onlar için yaşamak, onların mutlu olduklarını gördükçe mutluluğu yudum yudum içmek. Sevgili kardeşlerim, bu pencereden baktığınız zaman her şey o kadar güzel görünüyor ki. Bunu yapanlar Allah-u Teala'ya hep mutluyum diye bağırmak ihtiyacını duyarlar. Sevgili kardeşlerim, insanı mutsuz yapan şey ibadetleri yapmamaktır. İnsanı mutsuz yapan asıl şey de başkalarına kötü davranmaktır. Başkalarını küçültmeye çalışmak, onları insanların gözünde kötü bir durumda göstermek, bu imajı vermeye çalışmak ancak şeytanın dostlarının yapacağı bir şeydir. Bunu da dedikodu adlı bir standart içinde gerçekleştirebilirler. Ve her dolaşan şayanın arkasında mutlaka bir yalan payı, ilave payı vardır. Sevgili kardeşlerim, başka insanlardan bahsederken sadece onların güzel taraflarını, övülecek taraflarını söylemeye çalışın. O zaman hem siz mutlu olursunuz bunu söylediğiniz için, hem de o kişi kendisi için söylenenleri duyduğu zaman o da mutlu olur.
Sevgili kardeşlerim, insanlardan nefse verilen bir vücut var. Nefs. Hepiniz çok iyi tanıyorsunuz. Hiçbiriniz ben nefsimi tanımam, ben nefsimi bilmem diyemezsiniz. Rüyalarınızı yaşadığınız vücudunuzun adı nefstir. Diyebilir misiniz? Kim bilir ne kadar çok rüyayı hatırlıyorsunuzdur. Sevgili kardeşlerim, işte o nefsiniz var ya, başlangıçta %100 afetlerle doludur. O afetlerle olan nefsinizi Allah'ın nurlarıyla doldurabilmek için zikrinizi arttırmak durumundasınız. Şunu fark edeceksiniz, zikriniz arttıkça daha mutlu bir insan olursunuz. Acaba bunun sebebi ne? Bunun sebebi zikriniz arttıkça nefsinizin kalbine dolan nurlar da artar. Nurlar sizi mutlu edecek olan güzellikleri nefsinizin kalbinde başlangıçtan itibaren mevcut olan afetlerse sizi mutsuz edecek davranışları temsil ederler. Ve de nefsinizin kalbindeki afetler hangi yüzdede azalıyorsa siz o yüzdede mutlu olursunuz. Nefsinin kalbindeki afetler %51 azalan bir insan yarı yarıya mutlu yaşar. %80 azalan bir insan mutluluğun %80'ini yaşar. %100 azalan bir insan mutluluğun tamamını yaşar. Sevgili kardeşlerim, ne kadar kendinizi başkalarının mutluluğuna adarsanız, o kadar kendinizi düşünemezsiniz. Başkalarını düşünmekten kendinizi düşünmeye vakit bulamazsınız. Başka insanların hizmetinde olursunuz. Onlara sizin sözlerinize dayalı olarak mutluluk ulaştıkça bundan asıl siz büyük bir mutluluğu çıkartırsınız. Buna dayalı olan mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Kim başkalarını mutlu kılarsa onların her birinin yaşadığı mutluluğun yarısı ona da verilir. Dikkat edin, davranışlarınızda kimi mutlu ettiyseniz, siz de mutlu olduğunuzu fark edeceksiniz. Ne zaman başkalarını mutsuz kılarsanız, bir haksızlık yaparsanız, onların hüznüne, üzüntüsüne sebebiyet verirseniz, o zaman sizin de kalbiniz kararacaktır. Huzursuz olacaksınız. Bir insanı huzura ve mutluluğa götüren en büyük faktör zikirdir. Zikir boyunca bir insan mutsuz olamaz. İşte Osmanlı dünyadaki en mutlu insanlardan oluşuyordu. Ve herkes 7 vakit namaz kılardı. Herkesin bir mürşidi vardı. Herkes nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapardı ki nefs tezkiyesini yapmayan kimseler yok gibiydi.
Bu dizayn içerisinde bir Osmanlı, elbette dünya hakimiyetinin simgesi.

Ordu yorgunluktan bitkin. Günlerdir yoldalar ve o yakıcı güneş altındalar. Ve Yavuz Sultan Selim atından iniyor, yürümeye başlıyor. Vezirler dayanamıyor. Sultanım diyorlar. Asker zaten perişan. Siz de atınızdan indiniz. Onlar yürüyebilecek durumda değil ama bakın hepsi atlarından indiler. Yürümeye çalışıyorlar. Yavuz Sultan Selim diyor ki görmüyor musunuz diyor. Önde Peygamber Efendimiz Aleyhisselam devesinden inmiş yaya yürüyor diyor. Ben onun arkasında bu zavallı Selim diyor. Nasıl at üzerinde kalabilirim? Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yı inceleyin. Seveceksiniz. Hayır, bizim ülkemizin tarih dersi kitaplarından değil. Başka bir yerden inceleyeceksiniz. Yavuz. Sultan Selim'i, onun dışındaki bütün padişahları A'dan Z'ye Yılmaz Özkuna'nın Büyük Osmanlı tarihinden okuyun. O zaman cildinize hayran olacaksınız. Aynı yanlışlık hala devam ediyor. Hala Osmanlı'yı insanlara kötüleyen bir tarih dizaynı okullarımızda çocuklarımızın kafasına yerleştiriliyor. Ne kalmış ki Osmanlı'dan sonraki hayatını ölecek sevgili kardeşlerim? Nesi kalmış ki? İşte dünyadaki en az suç işlenen tek ülkeyken Osmanlı İmparatorluğu bugün dünyada en çok suç işlenen üçüncü ülke haline gelmişiz. Bununla mı övüneceğiz? Arkasında ne var? Ne olduğunu zannediyorsunuz? Arkasında bir tek sebep var. Oradan Allah'tan ayrılmamız. Kim Allah'tan ayrılırsa bunun cezasını hayatında ödemek mecburiyetindedir. Çünkü Allah mutluluğu emreder, mutluluğun formülünü verir. Mutluluğun formülü başkaları için yaşamaktır. Tasavvufu yaşayan herkes aslında daimi zikre ulaştığı zaman mutlaka başkaları için yaşayan birisi olur. Alternatifi yok. Her an nefsinin kalbindeki afetlerin yokluğu sebebiyle her an başka birilerine hizmet için bir gayretin içinde olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir gün siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey öylesine güzel ki. Eğer siz Allah içinseniz. Eğer siz etrafınızdakilere Allah için yardım ediyorsanız. Eğer siz onlar için yaşıyorsanız, başkaları için yaşıyorsanız, herkes sizin için kıymetliyse, insanlar karşınızda değil, yanınızda olur. Hep dostlar içinde yaşarsınız. Sevdikçe sevilirsiniz. Sevmeyen insan, başkalarını sevmeyen insan, başkaları için yaşayamaz. Sevgi, yaşamın, hayatın yakıtıdır. Sevgi yoksa araba, yakıt yoksa araba gitmez. Sevgi yoksa yaşantınız, yaşantı sayılmaz. Bir ömür boyu

mutsuz olan bir insan bu dünyadan mutsuz olarak yaşamış ve mutsuz olarak ayrılmıştır. Neden böyle yapalım ki sevgili kardeşlerim? Başkalarını sevmek varken onlar için yaşayıp her birine verdiğiniz mutluluk kadar Allah'tan mutluluğun size gelmesini temin etmek varken kat kat bir insanın yaşadığı mutluluğun kat kat fazlasını yaşamak varken neden başkaları için yaşamamak? Diğer gem olmamak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın indinde hepinizin biliniz ki bir yeri var. O yeri daha yukarı, daha yukarı, daha yukarı çıkarmak, Allah'a bir hayat boyu her gün biraz daha yakın olmak, yaklaşmak. Bu sizin elinizde. Biliyorum şimdi bana diyeceksiniz ki biz ibadetlerimizi yapıyoruz. Tamam. Biliyorum o ibadetler arasında zikir de var. Üstelik de devamlı arttırmaya çalışıyorsunuz. Da tamam. Sevgili kardeşlerim. Onlara da, etrafınızdaki insanlara da bu güzelliği aşılamaya çalışmalısınız. Hepiniz etrafınızdaki insanların mutluluğundan sorumlusunuz. Neden onlar sorumlu değil de, neden başkaları diğerlerinin sorumluluğuna sahip değil de siz sahipsiniz? Çünkü siz Allah'ı bizden öğrendiniz. Allah'ın bütün insanlara yüklediği görevin başkalarını mutlu etmek olduğunu siz biliyorsunuz, onlar bilmiyor. Onlar hiçbir şey öğrenmediler. Onlar şu hayat denizinde kendileri devamlı kandırıldığı için başka insanları kandırmayı öğrendiler. Kendilerine kötülük yapıldığı için başka insanlara kötülük yapmayı öğrendiler. Sevgili kardeşlerim, her kötülük İntikam hissi doğurur. Bu da eşyanın tabiatına son derece uygun bir olaydır. İşte tamamının iyilerden oluştuğu bir toplum, mutluluk dizaynını en üst boyutta yaşarken, insanların kötülükler de birbirine yarıştığı bir toplum, mutsuzluğun en üst düzeyini yaşar. Öyleyse Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz sevgili kardeşlerim? Nasıl hatırlamazsın o türküyü diye bir şiir vardı. Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz? Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz? Osmanlı'yı nasıl yad etmezsiniz? Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me as-salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dileklerimizle sözümüze başlarız inşallah. İman muhtevasına baktığımız zaman bir inanç manası çıkıyor. Allah'a iman etmek, kitaplarına iman etmek, meleklerine iman etmek, resullerine iman etmek,

Burada imanın muhtevası içerisinde en önemlisi kitaplarına iman etmektir. Allah'ın kitapları, şeriat kitapları, peygamberler eliyle biz insanlara ulaşır. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun Allah Teala tarafından kendisine yazdırmış olan şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Daha evvel bu kitabın bir benzeri Hazreti İsa'ya verilmişti. Hangi açıdan benzeri? 7 Safa ve 4 tane teslimi içeren bir benzeri. Hazreti İsa'dan evvel de Hazreti Musa'ya verilmişti. Hazreti Musa da peygamberdir. Hazreti İsa da peygamberdir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de peygamberdir. En eski olan Hazreti Musa'ya Tevrat, sonra Hazreti İsa'ya İncil, en son Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indirilmiştir. Hepsi Allah-u Teala'dan indirilmiştir. Hepsi aynı dini içerir. Hazreti İbrahim'in Hanif dinini. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Yani Hazreti Nuh'un şeriatıyla, Hazreti İbrahim'in şeriatıyla, Hazreti Musa'nın şeriatıyla, Hazreti İsa'nın şeriatıyla, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatı birbirinden farklı değildir. Öyleyse böyle bir şeriat dilimi içerisinde Mutavaya bakalım. Daha sonra ne diyor Allah Teala? Dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diye diyor. Öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabesine neyi emrediyor Allah Teala? Dini ikame edin ve ayakta tutun, hayatta tutun ve fırkalara ayrılmayın buyuruyor Allah Teala. Dinin ikame edilmesi. Allah Teala acaba dini ikame etmek demekle ne demek istiyor? Bir cümle aşağıda Allah Teala bu senin bu talebin diyor. Bu emrimizi yerine getirmen müşriklere ağır geldi diyor. Sonra da diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Şimdi buradan çıkan bir sonuç var. Bir defa bu ayet-i kerime tek başına bütün dinlerin şeriatının aynı şeriat olduğunu söylüyor. Şu anda üç kitaplı dinin daha evvelinde Hz. İbrahim'in şeriatının da aynı şeriat olduğunu, ondan evvel Hz. Nuh'un da şeriatının aynı şeriat olduğunu söylüyor. En evveli gidelim.
Hazreti Adem'in de şeriatı aynı şeriatta. Yedi safa ve dört teslim Hazreti Adem zamanında da yaşandı. İşte Habil ile Kabil'e baktığımız zaman Kabil'in öldürmek istediği Habil'in yedi safa ve dört teslimi yaşamış, iradesini de Allah'a teslim etmiş biri olduğu anlaşılıyor. Çünkü çok açık bir şekilde söylüyor. Eğer abisi Kabil kendisini öldürecek olursa o ona mukabele etmeyeceğini söylüyor. Ve Allah diyor takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile olan ilişkilerinizde bu sualin cevabını arayın. Allah'a iman etmek bir insanı hidayete erdirir mi? Bakalım. Diyanet İşleri var Türkiye'de. 87 bin kadrosu olduğu söyleniyor. Hepsi de Allah'a inanıyorlar. Ve dini öğretenler var. Onların dışında birçok kuruluş. Allah'a inanıyorlar. Hristiyanlara bakıyoruz, Yahudilere bakıyoruz. Allah'a inanıyorlar. İşte Allah'a inanan bu insanlardan hidayete erecek olan onların toplamına göre çok küçük bir topluluk söz konusu. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz

İnsanları hidayete davet ediyor. O ve onun bağlılarının, sahabesinin gidecekleri yerin mutlaka cennet olduğu kesinlik kazanıyor. Öyleyse onlar hidayete ermişler mi? Kur'an-ı Kerim bütün sahabenin Allah'a ulaşmayı dilediklerini, hepsinin kainatın en büyük mürşidine Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e tabi olduklarını söylüyor. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler, daimi zikre ulaşmışlar. Hepsi böylece ulul albab olduktan sonra muhlis olmuşlar. Ve sahabe adını verdiklerimiz ister Ensar olsun ister Muhacirin hidayete, son hidayete de ermişler. Yani irşat makamının sahibi olmuşlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne olmuş? 14. basamakta müşriklerine ulaşmışlar. 21. basamakta Allah'a ruhları ulaşmış, Allah'a teslim olmuşlar ruhen. 25. basamakta fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 26. basamakta nefslerini Allah'a teslim etmişler. 27. basamakta muhlis olmuşlar. 28. basamakta iradelerini de Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun kılınmışlar. Öyleyse sahabe için şunu söyleyebilir miyiz? Onlar hidayete ermişler mi? Hidayetin en üst noktasına kadar gitmişler. İradelerini de Allah'a teslim edip irşat makamına tayin edilmişler. Hepsinin sahabe adını verdiğimiz Ensar ve Muhacirin'in hidayet erdikleri kesin mi? Kesin. Yani irşat makamının sahibi olduklarını, iradelerini de Allah'a teslim ettikleri kesin mi? Evet kesin. Çünkü Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o sahabe kunel evvelin var ya onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacirindendi, bir kısmı Ensar'a ve Muhacirine onlara tabi olanlardandı diyor Allah Teala. Demek ister Ensar olsun, ister Muhacirin iki gruba da tabi olunmuş. Bu sebeple hepsi irşat makamının sahipleri. Peki ne olmuş sahabeye de bu hedefe ulaşmışlar? Önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Onun sözlerinden aldıkları ilhamla, onun sözlerini değerlendirmekle Allah'a ulaşmayı dilemenin farz olduğunu öğrenmişler. Hepsi dilemiş. Ve hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler mi sualinin cevabını Allah Teala şöyle veriyor. Vellezî neştenebut tâgûte Zümer suresi 17. ayet-i kerime.
وَالَّذ۪ينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ. Onlar tağuta kul iken Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır, kullarımı müjdele. Yani tağuta kul iken, tağutun kulu iken, elbette ondan evvel sahabe hiçbir şey bilmiyordu. Bir defa bütün kabileler arasında düşmanlık vardı. Yetmez, kan davası vardı. Her kabileden birileri başka kabilelerden insanları öldürmüşlerdi. Öldürdükleri için karşı tarafta o kabilelerin her birinden birilerini öldürüyordu. Bu öldürmeler son öldürme bir intikam vesilesi addedilerek hangi tarafta birisi öldürülmüşse o taraftan birisi diğer taraftan birisini öldürmek üzere derhal harekete geçiyordu. Bu kan davası kıyamete kadar uzayabilirdi. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi oldular. Önce Allah'a ulaşmayı dilemeyi öğrendiler. Sonra tabiyetlerini gerçekleştirdiler. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizaynda onların daha ilerideki kademelerine bakıyoruz. Ruhlarını Allah'a hepsi ulaştırmış. Bütün sahabe hidayete ermiş. Sonra bütün sahabe fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Daha sonra nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daha sonra muhlis olmuşlar. Daha sonra iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Sevgili kardeşlerim, o zaman olayın arkasında ne var? İşte bugünlere gelelim, karşılaştırma yapalım. Bütün sahabe 7 zamanın 7'sinde yaşamışlar. Gördük ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesiyle Allah'a ulaşmayı dilemişler ve böylece tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. Ve Allah'ın kulu olmuşlar. Sonra davetlerini gerçekleştirmişler. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bu tabiyetleri gerçekleşmiş mi? Allah Teala Mü'min suresinin 10. ayet-i kerimesinde öyle söylüyor. Allah Teala'nın Mü'min suresinin 10. ayet-i kerimesinde söylediği şey, Akabe'de onlar sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Akabe'de kelimesini Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimesi söylemiyor. Sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Öyleyse bütün sahabe Allah'a tabi olmuşlar. Ve üçüncü safhaya bakıyoruz. Ruhun Allah'a ulaştırması, ruhun Allah'a ulaştırılması olayı. Bütün sahabe hidayete ermişler. Zümer 18 öyle söylüyor. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Sahabe hidayete ermişler. Sevgili kardeşlerim,
ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 22. 21. basamak. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi?

Vatanı diyor ki, Ya beni Adem'e, en la tabidu şeytane, innehu leküm adımın mübin ve en ibuduni, hâzâ sırat-ı müstakim. Ey Adem oğulları, şeytana kul olmayın. Ben sizden bana kul olacağınıza dair ahd almadım mı? Öyleyse bana kul olun. İşte bu sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır diyor. Öyleyse onlar da Davud'a kul olmaktan kurtulmuşlar. Allah'a kul olmuşlar bu farz emir gereğince. Ruhlarını Allah Teala'ya teslim etmiş bütün sahabe. Çünkü onların hidayete erdiklerini açık bir şekilde söylüyor Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Ondan sonra fizik vücutlarını Allah'a teslim etmeleri geliyor. Onu da gerçekleştirmişler.

Ali İmran, Nurti Allah Teala, bunlar veçlerini onlara deyin ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi Allah'a teslim ettik. Siz de öyle yaptınız mı? Sorun bakalım o ümmelere ve kitap sahiplerine diyor Allah Teala. Bunların hepsi birer merhale. Neye dayalı? Sahabe Allah'a iman etmiş. Bu imanın arkasından Allah'a ulaşmayı dilemişler. Gördük ki bundan sonra mürşitlerine tabi olmuşlar. Bundan sonra ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik vücutlarını da Allah'a teslim etmişler. Daha üst kademeye bakıyoruz. Nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Daimi zikirle nefs Allah-u Teala'ya teslim olur. Bütün sahabenin ullel-vebab olduğu, liplerin sahibi oldukları, yani bu hedefe ulaştıkları kesinlik kazanıyor. Allah-u Teala diyor ki, Ali İmran 190 ve 191'de li ulul elbab eskurunallaha kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Üç halde de zikretmek, daimi zikrin sahibi olmak demektir. Bir insan ya oturur, ya ayaktadır, ya yatıyordur. Bunların üçünde de zikir söz konusuysa o kişi daimi zikre ulaşmıştır. Bütün sahibe ulaşmış. Ve ulaşanların ulul elbab olduğunu söylüyor Allah Teala. O zaman sahabe ulul elbab olmuş. Onların ulul elbab olması neyle belli? Daimi zikre ulaşmalarından belli. Allah Teala Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor. Hepsi bu hedefe ulaşmışlar. Daimi zikrin sahibi olmuşlar. Yani nefslerini de Allah'a, nefslerinin kalbinde hiç boş yer kalmadığı için, tamamen nurda dolduğu için nefslerini de Allah'a teslim etmişler. Sonra muhlis olma kademesi geliyor ve ona bakıyoruz. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki o ümmelere ve kitap sahiplerine deyin ki tamam, Allah sizin de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Öyleyse bütün sahabe muhlis olmayı başarmışlar. Son kademeye gelmişler mi? İrşat makamına tayin olmuşlar mı? Demin bir vesileyle geçmişti. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ashab-ı kuneyle benim var ya diyor. Onların bir kısmı Ensar'dandı, bir kısmı Muhacir'indendi, bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Öyleyse bütün sahabe Allah'a inanmışlar, tabi olmuşlar. İman, tabiyetin öncüsüdür. Evvela Allah'a inanılacak ki tabiyet gerçekleşebilsin. Ama iman, Allah'a iman tek başına insanları hidayete götürür mü?
hidayete erdirir mi? Onların ruhlarını, veçlerini, neflerini ve iradelerini Allah'a teslim eder mi? Etmediğini görüyoruz. Şimdi sahabeyi beraberce inceledik. Gördük ki üzerlerine farz olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi, mürşide tabiyeti, ruhu, veçi, nefsi, Allah'a teslim etmeyi, muhlis olmayı ve iradeyi de Allah'a teslim etmeyi hepsi başarmışlar. Onların adları sahabe. Ve onlara tabi olmuşlar. Sahabeye tabi olmuşlar. Tabi'in. Tabi'ine de tabi olmuşlar. Tebe-i tabi'in. Öyleyse bunun bir bütün olduğunu görüyoruz. Şimdi 14 asır sonra bugüne geliyoruz. Hiç kimse Diyanet İşleri Başkanlığı'nın o 87 bin kadrosunun Allah'a, bir tanesinin bile Allah'a inanmadığını söyleyemez. Hepsi bu açıdan kesinlikle mümindir. Hiç kimse ilahiyat fakültelerinde ders veren öğretim üyelerinin, orada öğrenim görenlerin, tarikatlara bağlı olanların, olmadan İslam'ın 5 şartını yerine getirenlerin, hiçbirisinin Allah'a inanmadığını söyleyemez. Bunlar hep inancın gereği. Şimdi bu kadrolara bakalım. Bunlardan tarikat mensupları bu 7 safhanın 7'sini de yaşayanlardır. Peki, İslam'ın 5 şartıyla hidayette olduklarını düşünenler aynı inancın sahibi değiller mi? Allah'a inanıyorlar, kitaplarına inanıyorlar. Allah'ın inanç konusunda söylediği her açıdan meleklerine, resullerine, hepsine inanıyorlar. Ama hidayetteler mi? Allah'a ulaşmayı dilemedikçe İslam'ın 5 şartına inanan hiç kimse hidayette olamaz. Ama onlar imanın sahibi değil mi? Sahibi. İmanın bu inanç şartlarına intibak etmişler ve inanıyorlar. Ama imanları onları hidayete ulaştıramıyor. Bir insanın hidayete ulaşmaması halinde, affedersiniz, ulaşmaktan vazgeçtik. Hidayet üzere olmayı gerçekleştirememesi halinde o kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. İşte iki tane ayet, Rum 31 ve 32. Allah Teala diyor ki min ibni ileyhi ve yettekuhu ve yekum salat ve la tekunu minel müşrikin. Rum 31. Allah'a ulaşmayı dile. Allah'a yönel ve Allah'a karşı böylece takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma böylece. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Şimdi iki grup insan görüyoruz. Bir, Allah'a mülaki olmayı dilemiş ve
Allah'a mülaki olmayı dilediği için takva sahibi olmuş. Allah'a mülaki olmayı dile ve takva sahibi ol diyor. Münibine ileyhi, ona yönel, ona ulaşmayı dile ve böylece takva sahibi ol. Öyleyse bir insanın takva sahibi olduğu ilk nokta Allah'a ulaşmayı dilemektir. Gördük ki bütün sahabe tağuta kul iken, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur, Allah'a yönelmişler, Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi şeytana kul iken, tağuta kul iken Allah'a kul olmuşlar. Demin Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesindeki, affedersiniz 17. ayet-i kerimesindeki bu hakikati ulaştırdık sizlere. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler ve ötesine geçtiler. İradelerini Allah teslim edene kadar gittiler. Öyleyse birinci kademe Allah'a mülaki olmayı dilemek, işte sevgili kardeşlerim, eğer bu dilek yoksa, Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa, herkes şirktedir. Takva sahibi değildir. Cennete sadece takva sahipleri gideceği için gidecekleri yer cehennemdir. Nereden belli yalnız takva sahiplerinin cennete gideceği? Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tuâdûne li külli evvâbin hafîz. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf suresi 33. ayet-i kerime. İşte vaad olunduğunuz cennet budur. Kime yaklaştırılmış cennet? Takva sahiplerine yaklaştırılmış. Sadece takva sahipleri cennete girebilir. Ve takva sahibi olmanın başlangıç noktası açık ve kesin olarak Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve müşriklerden olmaktan böylece kurtul diyor Allah Teala. Müşriklere bakıyoruz. Bu insanlar puta mı tapıyorlar? Hayır değil. Allah Teala açıklamasını yapıyor. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri ayrı bir şekilde oyalanırlar diyor. Kendilerinde olanın doğru olduğunu zannederek oyalanırlar diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, takva sahibi olmak iyi içerir. Takva sahibi olmak ilk etapta demek ki Allah'a ulaşmayı dileyerek münip olarak gerçekleşebilir. Münip olmayanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler takva sahibi olamazlar. Çünkü İki ayetin muhtevasını anlıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes gizli şirktedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söylüyor zaten benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir diyor. Onların puta tapması söz konusu olmaz. Ama diyor gizli şirkten korkuyorum diyor. İşte o gizli şirk Kur'an-ı Kerim'de bu ayette açıklanıyor. Rum 31 ve 32. Fırkalara ayrılan insanlar. Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala bir şeyler söylüyor. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkaların şeytana kul olduğunu söylüyor. Kıyamet günü şeytan insanlara olan, insanlara karşı olan hedefini
mutlaka gerçekleştireceğim dediği şeyi gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular diyor. Kimdir müminler? Kimdir mümin olmayanlar? Cennete gidecek olan müminler kimdir? Mümin olmayıp cehenneme gidecek olanlar, cehennemle birlikte cehennemde kalacaklar kimlerdir? Bir tek fırka ve bütün fırkalar. Rum 31 ve 32'de de bir tek fırka var. Rum 31'de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek fırka. Geri kalan bütün fırkalar Rum 32'de geçen Allah'a ulaşmayı dilemeyip fırkalara ayrılmış olup her biri kendi elindekiyle ferahlananlar. İşte bu Musevve 20'de fırkalara ayrılanlar cehenneme gidecek olanlar olarak, hidayete eremeyenler olarak gösteriliyor ve Musevve 20'de mümin olmayanlar kafirler olarak gösteriliyor. Öyleyse burada mümin olmayanlardan muradı ne Allah-u Teala'nın? Hak mümin olmayanlar. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi, onlar da hak mümin olacaklardı ve mutlaka cennete gireceklerdi. Ama dilemedikleri için o diğer bütün fırkaların arasındalar, o tek fırkanın dışında kalan şirkte olanların arasındalar. Öyleyse Allah'a iman hidayete erdirir mi? İşte bugünkü bütün dünyadaki toplumlara baktığımız zaman hidayetin Allah'a ulaşma kavramından başlayarak bütünüyle unutulduğunu görüyoruz. Ve bütün dinlerde sadece küçük fırkalar, onlar Kur'an-ı Kerim'i yaşıyorlar. Zaten Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Hristiyanların ve Yahudilerin arasında da azınlıkların içinde de gece sabaha kadar zikreden, Allah'ı tesbih eden ve secde eden insanların varlığı söyleniyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah'a iman, sadece iman insanları hidayete erdirmiyor. İslam'ın beş şartını yaşayanlar, bu İslam'ın beş şartının yeterli olduğunu zannediyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek için bir insanın elbette imanının var olması lazım. Bunlar inanıyorlar ki bunları yapıyorlar. Ama bu beş şartı yerine getiriyorlar diye cehennemden kurtulmaları mümkün değil. İnanıyorlar. Demek ki iman tek başına insanları cehennemden kurtaramıyor. Bu imanın kuvveden fiile çıkışını temin eden İslam'ın beş şartı da hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Altıncı şart Allah'a ulaşmayı dilemektir. Yedinci şart da zikirdir. Zikirsiz de hiç kimse hidayetin kademelerini yaşayamaz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek şimdi herkese sesleniyoruz ve Allah'a mutlaka ruhunuzu ulaştırmayı dileyerek Allah'ın güzelliklerini yaşamanızı, bütün boyutlarda yaşamanızı yüce Rabbimizden diler. Sözlerimizi inşallah burada tamamlarız. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: Meryem her yaz anneannesinin köy evine gelirdi. Kırmızı çatılı, mavi pencereli, kocaman meyve bahçesi olan güzel bir ev. Meryem sabah erkenden uyandı, elini yüzünü yıkadı. Koşup anneannesine sarıldı.
1: Meryemciğim, seni çok seviyorum. Gece uykusu sana yaramış.
2: Anneanneciğim, gece rüzgarın sesi beni çok korkuttu.
1: Peki, korktuğun zaman kimin yanında olmasını istersin?
2: Annemin, babamın ya da senin anneanneciğim. Bir de Allah'ın.
1: Allah hep bizim yanımızda. En güçlü dostumuz ve koruyucumuzdur. Eğer biz Allah'tan yardım istersek, her işimizde bize kolaylık verir, yardım eder. Allah bütün insanları çok ama çok sever.
2: Allah'tan yardım nasıl istenir anneanneciğim?
1: Allah'a dua ederek ama her işimizde onun adıyla başlayarak. Bütün kalbinle Allah'tan yardım iste.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de.
2: Şimdi biz ne söyledik?
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım dedik.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yemek yerken, bir şey içerken, evden çıkarken, her işine başlarken
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.
1: Bismillahirrahmanirrahim dersen Allah seni daha çok sever ve işlerinde sana yardım eder.
0: Anneannesinin kahvaltı hazır çağrısı üzerine sofraya oturdular. Meryem şöyle bir durdu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim
0: dedi. Dedesinin yaptığı sofra duası ile kahvaltı başlamış oldu. Meryem ballı ekmeğini iştahla yerken Allah'a teşekkürü bir görev bildi.
2: Beni sevdiğin ve bana ballı ekmeği verdiğin için sana çok teşekkür ederim.
0: Meryem içinde artan mutluluk ve coşkuyla.
2: Seni çok seviyorum Allah'ım.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz İslam dini, yani Hanif dini de Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini, hepsi Hazreti İbrahim'in dini olan Hanif dinidir. Aralarında dinin temelleri dikkate alındığında hiçbir farklılık yoktur. Hazreti İbrahim'in Hanif dini aynı zamanda İslam dinidir. Ondan evvel Hazreti İsa'nın dinidir. Ondan evvel Hazreti Musa'nın dinidir. Hazreti Musa'dan evvel de Hazreti İbrahim'in dinidir. Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık. Yani sana ve senin sahabene de şeriat kıldık. Buyuruyor Allah-u Teala. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın dine. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye ifadesi, dinin daima kıyamda kalmasını ifade eder.

fıtratıyla yarattık. Allah'ın ne hani fıtratıyla yaratmasında ne de dinin kayyum olmasında bir değişiklik göremezsin. Hem insanlar hanif diniyle yaratılır, hanif fıtratıyla yaratılır, hem de din hanif dinidir. Allah'ın ne dini değiştirmesi mümkündür, ne de insanları değiştirmesi söz konusudur. İkisini de değiştirmeyeceğini söylüyor Allah-u Teala. İşte görüyoruz ki asıl olan bir tek şeriattır. Hazreti İbrahim'in hanif dininin şeriatıdır. İnsanlar da hanif dinine, dini üzerine hanif olarak yaratılmıştır. Din de sadece ve sadece hanif dinidir. İslam dini de hanif dininin ta kendisidir. Hazreti İbrahim'in hanif dinine baktığımız zaman gördüğümüz şey gayet açık. Üç esas söz konusu. Bir, dinin Allah'ın tekliği. Birincisi Allah'ın tekliği. Vahdet. İkincisi, tek bir din. Tek birinin etrafında toplanan insanlar, Allah'a ulaşmayı dilemekten irade teslimine kadar geçen her şeyi Allah'a teslim etmek üzere Allah'a ulaşmayı dileyen insanların tek bir fırkayı oluşturması, tevhid. Bu ikinci faktör. Birinci faktör vahdet, Allah'ın tekliği. İkinci vahdet, ikinci faktör tevhid. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerin oluşturduğu bir tek bir topluluk. Üçüncüsü ise teslim. Ruhun, veçin, yani fizik vücudun, nefsin ve iradenin Allah'a teslimi. İşte bu tek dinin Allah'ın değişik zaman aralarında Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e indirdiği Tevrat, İncil ve Kur'an'ın temelde aynı kitaplar olduğunu sizlere ispat etmek için buradayız. İslam dininin özelliği 7 safa ve 4 tane teslimdir. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek. 2. Mürşide ulaşıp tabi olmak. Birincisi 3. basamak, ikincisi 14. basamak. Üçüncüsü ruhu Allah'a hayattayken ulaştırıp teslim etmek. Dördüncüsü fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Ruhun teslimi 22. basamak. Fizik vücudun teslimi 25. basamak. Beşincisi nefsin teslimi 26. basamak. Sonra kişinin irşad olması 27. basamak ve irşad makamına tayin edilmesi, başkalarını irşad etmekle görevli oluşu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Allah-u Teala kişiyi irşad makamına tayin ediyor 7. kademede. Şimdi bakıyoruz Kur'an'da acaba bunların hepsi farz kılınmış mı? Bakıyoruz ki hepsi farz. Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Allah Teala 31'de diyor ki minibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, ona ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Ayet-i Kerime devam ediyor. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki

Onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte burada tek dinin esası çıkıyor ortaya. Bir, fırkalara ayrılanlar var. O tek dinin dışında kalan, çeşitli dinlere ayrılmış olan insanlar bugün 72 inanç çeşidi bulunmuş vaziyette dünya üzerinde. Ama Rabbani, ama Zulmani toplum olarak 22 tane, 72 tane inanç söz konusu. Şimdi İslam dininin temelini Kur'an-ı Kerim oluşturur. Her şey Kur'an'a dayalıdır. Ve bakıyoruz ki birinci safa Allah'a mülaki olmayı dilemek Kur'an'da farz kılınmış. Söylediğimiz ayet Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesi onu söylüyor. O kadar mı? Hayır. Zümer 54'te de Allah Teala ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diyor. Ona Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona teslim ol diyor Allah Teala. Lokman Suresi'nin 15. ayet-i kerimesinde ve tebi sebilâ men enâbe ileyye. Kim bana yönelmişse, bana ulaşmayı dilemişse sen de onun yoluna tabi ol diyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bu kişi mürşidine ulaşacaktır 14. basamakta. Tabiyetini gerçekleştirecektir. Kişinin mürşide tabiyeti farz mı? Elbette farz. Allah Teala diyor ki Maide 35'te Ya eyyüellezine aminettekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amini olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen müminler. Bir defa daha takva sahibi olun. Sizi Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan isteyin. Yani mürşidinize ulaşıp ona tabi olun diyor Allah Teala. Peki demek ki mürşidimize ihsanla tabi olmak üzerimize farz. Kimdir mürşidine ihsanla tabi olanlar? Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, sadece onlar mürşitlerine ihsanla tabi olanlardır. Ne olur sonra? Allah-u Teala bizim üzerimize rahim esmasını tecelli eder ve 7 tane gök katını ruhumuza açıktır. 7. gök katını aşan ruhumuz Sitretül Müntaha'dan Allah'a doğru yükselerek Allah'ın zatında yok olur. Peki Allah'a mülaki olmak farz mıdır? Allah'a ulaşmak farz mıdır? Evet, Allah'a ulaşmak, Allah'a kavuşmak üzerimize farzdır. İşte Allah Teala bunu farz kılıyor. Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime. Vezkür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebdila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Demin geçen Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesi ve enübü ilâ rabbikum ve eslimu lehu diye devam ediyor. Allah'a yönel ve ona teslim ol. Önce ruhun teslimi söz konusu olduğuna göre burada 4 teslim de ifade ediliyor. Ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimi. Ruhun teslimi bu ayet-i kerimeyle farz kılınmış. Peki bu Allah'a insan ruhunun ulaşmasının farz olduğu bir emir şeklinde tecelli ediyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Ediyor. İşte Allah Teala Ra'd suresinin 21. ayet-i kerimesinde gayet net olarak şunu söylüyor. Vellezine ve onlar yasulune vasıl ederler ma şeyi emerallahu Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüsele ulaştırmayı ve onlar Allah'ın ona Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ruhlarını ona ulaştırırlar diyor. Allah Teala'nın ruhu Allah'a ulaştırmayı emrettiği burada açık bir şekilde yer almış. Öyleyse Allah'a ruhun ulaştırılması üzerimize farz.
Peki sonra ne oluyor? Sonra fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Fizik vücudumuz Kur'an-ı Kerim'de Ademoğulları diye geçiyor. Ve bakıyoruz Allah Teala ya ey Ademoğulları diyor ben sizlerden ahtallam almadım mı elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabudu şeytane innehu lekum adubun mübin ve eni buduni hâzâ sırat-ı müstakim ey Ademoğulları ben sizlerden ahtallamadım mı şeytana kul olmayacaksınız diye çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır ve ben sizden bana kul olacaksınız diye ahd almadım mı? Hepimizden Allah-u Teala fizik vücutlarımızdan Allah'a kul olacağına yani Allah'a teslim olacağına dair kesin yemin almış, ahd almış. Demek ki fizik vücudumuzun Allah'a teslimi de farz. Peki nefsimizin Allah'a teslimi farz mı? Nefsimizin de Allah'a teslimi farz. Nefsin teslimi ulul elbab olmakla mümkündür. Kim ayaktayken de otururken de yan üstü yatarken de Allah'ı zikrederse o zaman nefsin kalbinde hiçbir afet kalmayacak ve nefs Allah'a teslim edecektir. Kişi ulul elbab olacaktır. İşte ulul elbabın tarifi li ulul elbab yezkürunallâhe kıyâmen kûden ve alâ cünübihim. Li ulul elbab yezkürallâhe kıyâmen kûden ve alâ cünübihim. O ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor Allah-u Teala. Peki üzerimize farz mı? Nisa suresi 103. ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki Feskurunallâhe kıyâmen kûden ve alâ cünubihim. Öyleyse ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Daimi zikre ulaşmak üzerimize farz. Daimi zikre ulaşanların adı ulul elbab. İşte bütün sahabe ulul elbab olmuşlar. Ama önemli olan şu anda konumuz Kur'an-ı Kerim'de farz mı? Açık bir şekilde Allah-u Teala daimi zikri üzerimize farz kılmış. Peki bundan sonraki safha irşad olmak, muhlis olmak üzerimize farz mı? Beyne suresi 5. ayet-i kerimesi ve ma umiru onlara emrolmadılar. İlla sadece liyabudullâhe Allah'a abd olmak için, kul olmak için. Liyabudullâhe muhlisine, muhlisler olarak. Lehuddine onun dininde. Hünefaye hanifler olarak. Hanifler olarak nefsin kalbini halis kılmakla emrolundular diyor Allah Teala sahabe için. Ve bu emir herkes için geçerli. Kur'an-ı Kerim bunu muhlis olmayı üzerimize farz kılmış. Peki ondan sonraki kademe irşat makamına tayin kişinin iradesini Allah'a teslim etmesi yani bir hakkın takvaya, hakkı tukati takvaya ulaşması. Farz mı? Âl-i İmrân 102'de Allah-u Teala diyor ki onlar, yani sizden evvelkiler nasıl bir hakkın takvaya, hakka tukati takvaya ulaşmışlarsa siz de onlar gibi olun, siz de hakka tukati takvaya ulaşın. Öyleyse bu bapta Kur'an-ı Kerim'de 7 tane safhanın 7'sinin de farz kılındığını açık bir şekilde Allah-u Teala ifade ediyor. Şimdi ne diyordu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e,
Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya hangi şeriatı vermişsek sana da aynı şeriatı verdik diyor Allah Teala. İşte şimdi bakıyoruz Allah Teala acaba 7 safayı Hazreti Musa'ya ve ona tabi olanlara Tevrat'ta farz kılmış mı? İşte farz kıldığının kesin işaretlerini taşıyan Tevrat'taki ayetler. Allah'a ulaşmayı dilemek. Samuel 7 numaralı chapter ve 3 ve 4. ayetler. Samuel İsrail halkına şöyle dedi. Eğer bütün yüreğinizle Rab'be dönmeye niyetliyseniz, yani Allah'a ulaşmayı diliyorsanız, yabancı ilahları ve tanrıça Aştoret'in putlarını aranızdan kaldırın. Tıpkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında nasıl insanlar putlara tapıyorsa, o zaman da tanrıça Aştoret diye bir kadın tanrıya tapıyorlarmış, tanrıçaya. Onun putları. Kendinizi Rab'be adayıp yalnız ona kul olun. Sadece dilemek değil, niyetli olmak değil, dilemek değil, Allah'a kul olmayı da ifade ediyor. Zaten kim Allah'a ulaşmayı dilerse dediği anda Allah'a kul olmuştur. Bu birinci kulluktur. Ve Allah Teala zaten bütün insanları kendisine kul olsunlar diye yaratmış. Nisa 58'de Allah Teala ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, kul olsunlar diye, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. İşte sadece Allah'a kul olun. Rab de sizi Filistinlilerin elinden kurtaracaktır. Bunun üzerine İsrailler Baal'in ve Aştoret'in putlarını atıp yalnızca Rab'be kul oldular diyor Allah Teala. Samuel 7. chapter ve 3 ve 4. ayetler. Mürşide tabi olmaya geçiyoruz. Acaba Tevrat'ta mürşide tabi olmak farz mı? Sayılar. Surenin adı Sayılar, ayet numaraları 17 ve 29. 17 diyor ki, ben inip seninle orada konuşacağım. Senin üzerindeki ruhtan alıp onlara vereceğim. Halkın yükünü tek başına taşımaman için sana yardım edecekler. Senin üzerindeki ruhtan alıp diyor. Hazreti İsa'nın üzerindeki ruh kendi ruhuydu. O ruhtan ötekilere de verecek. O ruh diğerlerinin de başında olacak. Nasıl şimdi devrinin ruhu tabi olan herkesin başının üzerine otomatik olarak gidiyorsa, aynı ruhsa, bütün devirlerde sadece devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde olursa, o devrin imamı peygamber olabilir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem devrin elbette imamıydı peygamber olarak. Onun ruhu geliyordu. Bütün zamanlarda sadece devrin imamlarının ruhu kişilerin başının üzerine gelir, yerleşir. Ama Musa, sen benim adıma mı kıskanıyorsun diye yanıtladı. Sen benim adıma mı kıskanıyorsun demiş Hazreti Musa Allah-u Teala'ya. Keşke Rabbin bütün halkı peygamber olsa da Rab üzerlerine ruhunu gönderse.
Peygamberin başının üzerindeki ruh, kendi ruhudur. Kim tabi olursa, o ruh da mutlaka o kişinin başının üzerine gelir, yerleşir. Neyle gerçekleşir bu? Kim mürşidine tabi olursa, devrin imamının ruhu derhal bu kişinin başının üzerine gelir. İşte Allah Teala secde 24'te bunu söylüyor. Diyor ki Mücadele 22'de secde 24'te Allah Teala devrin imamlarından bahsediyor. O değil ayet-i kerimemiz. Mücadele 22. Biz diyor onların üzerlerine, başlarının üzerine katımızdan ruh göndeririz ve onların kalplerinin içine imanı yazarız diyor Allah Teala. Burada peygamber devrin imamı ve onun ruhu herkesin başının üzerine gönderiliyor. Kur'an-ı Kerim'dekine paralel bir ayet-i kerime. Üçüncüsü, ruhu Allah'a teslim etmek. Gördük ki, mürşide tabi olmak da ruh kişinin başının üzerine geleceği cihetle farz kılınmış. Tevrat'ta ruhu Allah'a teslim etmek farz mı? Mezmurlar ve 30 numaralı bölüm. Tanrı'nın yolu kusursuzdur. Rabbin sözü arıdır. O kendisine sığınan herkesi, herkesin kalkanıdır. Kim Allah'a sığınmışsa, Allah onun koruyucusudur. Onu her türlü problemden korur diyor. Bu Allah'a sığınmak demek, ruhun Allah'a ulaşarak Allah'a sığınması. Yani Allah me'aptır. Kim me'ap, sığınak olan Allah'a ruhunu ulaştırır da ruhu Allah'ın zatında yok olursa o kişinin adına evvab denir Kur'an-ı Kerim'de. Bu me'aba sığınmış, sığınağa ulaşıp sığınmış manasına gelir. Ruhu Allah'a ulaşıp teslim olmuş kişiyi anlatır. Mezmurların 30 numarasında bu olay var. O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır. Kişi Allah'a ulaşmış ve Allah'a sığınmış. Fizik vücudu teslim etmek farz mı Tevrat'ta? Tesniye 20 ve 21. ayetler. Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun bu 20. 21'de komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Bunları yapabilecek olan kişi fizik vücudunu teslim etmiş kişidir ve bu bunları yapabilme emri açık bir şekilde veriliyor. Yani fizik vücudunu teslim et ve böyle böyle böyle ol diyor Allah Teala. Yalan yere tanıklık etme, fizik vücudunun arzu duyacağı şeylere karşı temkinli ol, fizik vücudunu kontrol altında tut. Fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişi bu self kontrolün sahibidir. Demek ki fizik vücudunun teslimini de Allah Teala bu tesniye 20 ve 21 ile emretmiş oluyor Tevrat'ta. Nefsi Allah'a teslim etmek. Nefsin teslimi. Mezmurlar 51 numarayı taşıyor mezmurlar. Orada 10. ayet. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et. Yeniden kararlı bir ruh var et içimde diyor.
temiz bir yürek yarat. Nefsin kalbinin bütün afetlerden kurtulması, başlangıçta kapkaranlık olan, %100 afetlerle olan nefsin %100 hasletlerle donatılıp tertemiz olması hali. İşte buna nefs tasfiyesi diyoruz. Nefsimiz ancak bu noktada Allah'a teslim olur ve nefsi Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. Ayrıca yeniden kararlı bir ruh var et içimde demekle nefsin ruh haline gelmesi de ifade ediyor. Biliyorsunuz ki ruhun daima kalbi hasletle, faziletlerle %100 doludur. Nefsin kalbi hasletlerle doludur. Faziletler nefsin kalbinin zamanla doldurulacağı güzellikler, fazıllar adını taşır. Ama ruhun kalbi hasletlerle doludur. Hiç değişmez ruh. Hep iç dünyası hasletlerle doludur. Yani bu temiz bir kalbi ifade eder. Nefsin kalbi ruhta, ruhun kalbi %100 hasletlerle doludur ve onun tertemiz bir kalbi olduğunu ifade eder bu. Nefsin kalbini de öyle yaptığınız zaman nefsin kalbini tertemiz yapıyorsunuz. Ve böyle olduğu zaman nefsiniz ruh hüviyetine bürünüyor. Allah-u Teala da burada yeniden kararlı bir ruh var et içimde diyor. Yani hasletlerle dolu olmasa da fazıllarla dolu, faziletlerle dolu olan, aynı hüviyette olan bir nefs. Öyle bir nefs ki bu ruh hüviyetinde ve kararlı bir ruh diye ifade etmiş Allah-u Teala. Son derece açık ifade. Bir kişinin irşad olması, o da mı farz? Tevrat'ta, yani 6. safa irşad olmak. Allah-u Teala diyor ki Yeremya 7'de, ne mutlu Rabbe güvenen insanı, insana. Güveni yalnız Rab olana. Bir insanın Allah'a güven duyabilmesi, onun irşad, güvenin %100 gerçekleşebilmesi, onun irşad olmasına bağlı. Kişinin irşadını tamamladığı yer, Allah'a güveninin %100'e ulaştığı yerdir. Burada irşad olma noktası kesinleşmiş. Ve 7. safha iradeyi Allah'a teslim etmek. Daniel 3. Bilgeler gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar. Bilgeler gök kubbe gibi parlayacaklar. Yani gökyüzünde yıldızlar nasıl parlıyorlarsa öyle parlayacaklar. Birçoklarını doğruluğa döndürenler. Yani başkalarının nefs tezkiyesi yapmasına sebebiyet verenler. Bunlar elbette mürşitler ve onlar sonsuza dek parlayacaklar diyor Allah-u Teala. Burada Allah-u Teala irşat makamına ulaşıp teslimiyetini tamamlamış birisinden bahsediyor. İradeyi Allah'a teslim etmedikçe bu noktaya gelmek mümkün olmadığı cihetle Daniel'in 3. chapter'ı sahabeye nasıl Allah-u Teala benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Onlarla yol olurlar, yollarını tayin ederler, hidayete ererler diyor Allah-u Teala. Tıpkı onun gibi burada da bilgeler dediği
İrşad makamının sahipleri, iradelerini Allah'a teslim edenler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de nasıl farz kılınmışsa 7 safa Allah'a ulaşmayı, Allah'a mülaki olmayı dilemekten başlayıp Allah'a iradeyi teslim etmekle noktalanan 7 safa gördük ki Tevrat'ta da farz kılınmış. Şimdi geliyoruz İncil'e. Acaba İncil'de de farz mı? Birinci safhadan başlayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dileyin diyor Allah Teala. Size verilecek. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşacaksınız. Arayın. Bulacaksınız. Kapıyı çalın. Size açılacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. Bu kapıyı çalmaktır. Kapı açılınca da ruh Allah'a ulaşacaktır. Çünkü her dileyen alır. Arayan bulur. Kapıyı çalana kapı açılır. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu kapıyı çalmaktır. Allah kapıyı açacaktır ve mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. İfade dileyin diyor size verilecek. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah sizi kendisine ulaştırsın diyor Allah Teala. Matta 7 ve 8. İkinci safha 14. basamak mürşide tabi olmak. Matta 1, 2, 3, 6, 11, 14, 15, 16, 17. Bakalım ne diyor? Mürşide tabi olmayı hangi standartlarda anlatmış? İncil. O günlerde vaftizci Yahya, tövbe edin, göklerin melekutu yakındır diye Yahudiye çölünde vaaz ederek meydana çıktı. Kim bu? Vaftiz eden Yahya, Hazreti Yahya. Nitekim Peygamber İsa'ya İşaya aracılığıyla söz edilen kişi Yahya'dır. İşaya şöyle demişti, çölde çağrının sesi, Rabbin yolunu hazırlayın. Onun yollarını düz edin diye sesleniyor. Günahlarını itiraf ediyor. Yahya tarafından Şeria ırmağında vaftiz ediliyordu. Yahya herkesi vaftiz ediyordu. Bizim mürşide tabiyetimizle aynı hüviyet. Mutlaka boy abdesti almak lazım mürşide tabiyet sırasında. Da nehre bütün vücudunu sokup bir boy abdesti aldırdıktan sonra tabiyetini tamamlıyor. Günahlarını itiraf ediyorlar. Yahya tarafından vaftiz ediliyorlardı. Yani el öptürülüyorlardı. Tabiyet gerçekleştiriliyordu. Gerçi ben sizi tövbe için suyla vaftiz ediyorum. Ama benden sonra gelen benden daha güçlüdür. Ben onun çarıklarını çıkarmaya bile layık değilim. O sizi Ruhul Kudüs'le ve ateşle vaftiz edecek. Bu sırada İsa Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Cilile'den Şeria'ya Yahya'nın yanına geldi. Ne var ki Yahya? Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun diyerek ona engel olmak istedi. İsa ona şu karşılığı verdi. Şimdi bırak. Çünkü her salahı öylece yerine getirmek bize gerektir. O zaman Yahya onu bıraktı. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Allah'ın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Burada Hazreti İsa'nın açık bir şekilde Hazreti Yahya'ya
tabi olduğunu görüyoruz. Hazreti Yahya'nın tabiyet işlemini zaten devam ettirdiğini görüyoruz. Demek ki vaftiz olmak dedikleri şey aslında boy abdesti alarak bir mürşide mutlak olarak tabi olmak. Bizdeki boy abdestine paralel şey bütün vücuduyla suya girip hiç açık yer kalmadan bütün vücudunun suyla ıslanması. Üçüncü safa ruhu Allah'a teslim etmek. Acaba İncil'de de farz mı? Resuller onun 19. chapter'ı öylece günahlarınızın silmesi için tövbe edin ve Tanrı'ya dönün. Yani ruhunuzu Tanrı'ya, Allah'a ulaştırın. Ruhunuzu Allah'a geri döndürün. İrci'i ila Rabbiki diyor Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Fecr suresi 28. ayet-i kerimesi. Burada da ve Tanrı'ya, Allah'a dönün, geri dönerek ona ulaşın diyor. Luka 16'da İsrailoğullarından birçoğunu tanrıları olan Rab'be döndürecek diyor. Tanrıları olan Rab, Allah, Allah'a döndürecek ruhlarını, Allah'a ulaştıracak. Fizik vücudu teslim etmek farz mı? İncil'de de farz mı? Korintoslulara mektup, 6. mektupta 19 ve 20 numaralar. Bedeninizin Tanrı'dan aldığınız ve içinizde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Tanrı'dan aldığınız diyor, Allah'tan aldığımız insanların içindeki kutsal ruh. Ne diyordu Allah Teala Secde Suresi'nin 9. ayet-i kerimesinde Kur'an-ı Kerim'de? Biz insana ruhumuzdan üfürdük diyor. İşte üfürüldüyse içimizde, burada da açık şekilde bedeninizin Tanrı'dan aldığınız, Allah'ın size üfürdüğü ve içinizde olan, sizin içinizde olan kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz diyor. Yani o mekanın içinde ruhunuz. Siz kendinize ait değilsiniz. Bir bedel karşılığı satın alındınız. Bunun için Tanrı'yı bedeninizde yüceltin diyor. Aslında bu içimizdeki ruhu Allah'a ulaştırmak ve bedenimizi yüceltmek, fizik vücudumuzun Tanrı'yı bedeninizde yüceltin ifadesi, fizik vücudumuzun Allah'a layık bir noktaya ulaşmasını ifade eder. Ne zaman fizik vücudumuz Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyete ulaşırsa, o zaman bu neticeyle karşı karşıyayız. Tanrı'nın, Allah'ın bedenimizde yücelmesi o zaman söz konusu olur. Fizik vücudumuz, Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri işlemeyen birisi ise, artık o, Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemeyen bir hüviyet taşır. Beşincisi, nefsi Allah'a teslim etmek. Romalılar 18. Günahtan özgür kılınarak salahın köleleri oldunuz. Bu arada günahtan özgür kılınmak demek artık günah işlemeyecek olan bir hüviyette olmak demek ve salihlerden olmak istikametinde ilk adımı atmış olmak. Daimi zikrin sahibi olan kişi nefsini Allah'a teslim etmektir. Ulul Elbab noktasında bir gelişi ifade eder. Kişinin nefsinin kalbi %100 Allah'ın nurlarıyla dolmuştur. Ve artık o Allah'ın emrettiklerini yerine getirecektir. Yasak ettiklerini yapmayacaktır.
Çünkü nefsinde afetler artık yoktur. İrşada ulaşmak, yani irşad olmak, ne mutlu halim olanlara, hilm sahibi olanlar, muhlis olanlar demek. Çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Markos 30 ve 33. 30. Tanrın olan Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla, bütün gücünle sev. İrşad olan kişi Allah'ı sever, hem de çok sever. İnsanın Tanrı'yı bütün yüreğiyle, bütün anlayışıyla ve bütün gücüyle sevmesi, komşusunu da kendi gibi sevmesi, tüm yakılmalık adaklardan ve sunulan kurbanlardan daha önemlidir. Bir insanın bütün yüreğiyle Allah-u Teala'yı sevmesi, onun irşad olduğunu gösterir. Yani muhlis olduğunu, halis olduğunu ifade eder. Ve yedinci safa, iradeyi Allah'a teslim etmek, o da İncil'de farz. Matta 8. Mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Allah'ı görecekler. İşte kim iradesini Allah'a teslim ederse, o kişiye Allah mutlaka zatını gösterir. Onlar rüyetullah olanlardır, Allah'ın zatını görenlerdir. İşte Matta 8'de, ne mutlu yüreği temiz olanlara, çünkü onlar Allah'ı görecekler. Allah'ı görecek seviyede yüreği temiz olanlar, selam makamının 5. kademesine çıkan, iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Luka 27-28-29'da da Allah Teala şöyle söylüyor, 27 ve 28. Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum, düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, sizi lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin. 29. Bir yanağınıza tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. Babanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Burada Hazreti İsa'nın emrindekilere verdiği nasihat söz konusu. Düşmanları sevebilmek, nefret edenlere iyilik yapabilmek, lanet edenlere iyilik demek, hakaret edenler için Allah'a, onların affı için dua etmek, bu ancak iradesini Allah'a teslim eden birisi için mümkündür. Buradaki Matta 8'deki ifade kesin olarak iradeyi Allah'a teslim etmenin delilini vermiş. Bu delil Allah'ın kalp gözüyle görülmesidir. Ne mutlu yüreği temiz olanlara, yani kalbini temizledikten sonra 19 kademede müzeyen kılanlara, yüreği temizden Allah Teala'nın muradı bu. Onlar Allah'ı görecekler diyor. Salah makamının irşat kademesine ulaşanlar, iradelerini Allah'a teslim edenler, mutlaka Allah'ın zatını görenlerdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki Allah Teala 3 kitapta da, Kur'an'da da, ondan evvelki İncil'de de, ondan da daha evvelki Tevrat'ta da 7 safhanın 7'sini de insanların üzerine farz kılmıştır. Öyleyse bir sonuca ulaşıyoruz. Dinler yoktur. Din vardır. İşte bu 3 dinden de evvel olan Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Bu sebeple Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sen Hanif'sin diyor. Hanif olarak veçhine dine doğrultuyor. İnsanları Allah Hanif fıtratıyla yaratır. Dini de Hanif dinidir. Bu din ezelidir ve ebedidir. Allah'ın ne dini yaratmasında değişiklik görebilirsin, ne de insanları Hanif fıtratının dışında yaratması mümkündür. Hem din kıyamete kadar Hanif dini olarak kalacaktır, hem de bütün insanlar kıyamete kadar Hanif fıtratıyla yaratılacaktır.
Yani hanif fıtratı demek, Allah'a ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslim edilebilmesini sağlayan fıtrat, yaratılış demek. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan ve ruhu Allah'a, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekle noktalanan bir güzellikler demeti. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Demek ki üç dinin üçü de bunların esas kitapları olan sırasıyla Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de indiriliş sıralarına göre konuştuk. Birbirinin aynı esaslara ihtiva etmektedir. Yedi safhanın yedisi de Kur'an-ı Kerim'de de, Tevrat'ta da, İncil'de de farzdır.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada sona erdi. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Ankara'dan bir izleyicimiz, muhterem hocam, tasavvufla günümüz din tatbikatı arasında nasıl bir fark vardır, açıklar mısınız diyor. Geleneksel din tatbikatı ile tasavvuf arasında çok büyük farklar var. Her şeyden evvel geleneksel din tatbikatının içerisinde hedef emirlerin hiçbirisi yok. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak. Üç, ruhu Allah'a teslim etmek. Dört, fizik vücudu Allah'a teslim etmek. 5. Nefsi Allah'a teslim etmek. 6. irşada ulaşmak. 7. iradeyi Allah'a teslim etmek. Bunların hiçbirisi yok. Vasıta emirlerden de hayati öneme haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Ve mürşid önünde tövbe yok ve de zikir yok. Kala kala oruç var, namaz var, hac var, zekat var. Bunlar fizik bedenin yerine getirmesi gereken vasıta emirler. Bir de kişinin kendi kendine kelime-i tevhid getirmesi, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi. Öyle olunca İslam'ın 5 şartı bir insanın kendi kendine yaptığı amelleri ifade ediyor. Ama 14 asır evvel Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah, ben de. Ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse her şeyden evvel kurtuluşa ulaşabilmek için mutlak surette olması olmaz şart. Allah'a ulaşmayı dilemek, yani Allah'ın rahmetine mazhar olmak. İşte Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Vallahu yaghfiru zunubu cemiyen. Ne kadar günahın sahibi, kainat kadar günahınız olsun, o kainat kadar günah olan kişi de Allah Teala benim rahmetimden ümit kesme. Çünkü eğer sen Allah'a ulaşmayı dilersen, ki Zümer 54'te bunu söylüyor, Allah'a ulaşmayı dilersen ve mürşidine tabi olursan bütün günahlarını Allah Teala mağfiret ediyor. Ama yok, 500 yıl ibadet yapsan dahi İslam'ın bir şartını yerine getirsen asla Allah'a ulaşmayı dilemeden, mürşide tabi olmadan kurtuluş mümkün değil. Bunun en güzel açıklamasını Yunus ifade ediyor. Gel ey kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani dinin tatbikatı mürşitledir. Dinin evrensel değişmez hükümleri ise Allah'ın indirdiği kutsal kitaplardadır. O sebeple Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim. Ehl-i Beyt, Resulullah'ın sünnetini hayatına tatbik eden, yaşayan Allah'ın vazifelileridir. Nitekim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13. ayetlerini okuyup da Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mahzun olunca sahabe onun bu halini gören, ya Resulullah ne oldu? İlmin insanlardan alındığı zamandır. Yani Kur'an-ı Kerim ilmin insanlardan alındığı zamandır.
Ya Resulallah, biz çocuklarımıza öğretiyoruz, eşlerimize, biz kendimiz yapıyoruz. Allah gelip evlerdeki Kur'an'ı toplatıp götürecek mi? Cevap çok manidar. Şu anda Yahudilerin elinde Tevrat var, Hristiyanların elinde İncil var. Onların ne işine yarıyor? Öyleyse tek başına dinin, teorik hükümlerinin varlığı elimizde olması bizi bir yere götürmez. O emirlerin hayata tatbiki asıldır ki o da tasavvuftur. Tasavvuf, Kur'an'daki emir ve nehirlerin bütününün hayata geçirilmesi, yaşanmasıdır. Ama gelsen de tatbikatta bunlar yok. Muğla'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, her tarafımızda Allah dostlarının kabirleri mevcut. Bizler de onlar gibi olabilir miyiz? Eğer olabilirsek nasıl yapabiliriz? Tabii sevgili kardeşlerim, Allah'a dost olmak kadar kainatta kolay bir şey yok. Çünkü yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak. Başlangıç noktasında herkes şeytanın kuludur. Herkes şeytanın dostudur. İşte 19 negatif özellikten bir tanesi insanların şeytanın kulu ve dostu olması. Zümer 17 ve Bakara 257. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَوْلِيَهُمُ تَعْهُوتَ يَخْرُجُوا مِنَ النُّورِ اِلَى ظُلُمَاتِ. Bunları nurdan zulmete götürüyor tağut. Ve işte Allah-u Teala bizden ne istiyor? Bizden tağuta kul olmaktan iştinab etmemizi, Allah'a yönelmemizi, Allah'a ulaşmayı dilememizi ve Allah'a dost olmamızı istiyor. Allah'a kul olmak bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Kimdir Allah'ın kendisi için vaaz ettiği iki cihan saadetinin sahibi? Allah'a kul olanlar ve Allah'a dost olanlar. İşte 14 asıl evvelinden bugüne kadar nice Allah dostları gelmiş geçmiş. Hepsi Kur'an'ın hükümlerine göre 7 safhayı yaşayarak en zirve noktada Allah'a dost olmuşlar. Günümüz insanı da Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın farz kıldığı 7 tane hedef emri yerine getiririz ki bu 7 hedef emrinin karşılığı 7 vasıta emirdir. Eğer hedef emirlerin birincisi olan Allah'a ulaşmayı dilerlerse Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Bu garanti tahtında mürşitsiz Allah'a teslim olmak olabilir mi? Mümkün değil. O zaman Allah Teala o kişiye mürşidi de gösterip o kişinin mürşide tabi olmasını yine Allah garanti ediyor. Yine Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişiye mürşidin gösterilmesi, tabiyetini gerçekleştiren kişiye ruhunu Allah'a ulaştırması Allah'ın garantisinde. Ne yapıyor bunlar? Oruçsuz, namazsız, haç, zekatsız, zikirsiz olabilir mi? Hayır, değil. Allah Teala bütün vasıta emirleri o kişiye sevdiriyor. Oruç ulaşmayı dilemeyenler için açlık ve susuzlukken, ulaşmayı dileyen kişi için Allah Teala ondan açlık ve susuzluğu kaldırıyor. Namaz ulaşmayı dilemeyenler için sevgi içinde bir namaz iken, ulaşmayı kalben dileyenler için huşu içinde bir namaz söz konusu. Hac ulaşmayı dilemeyenler için bir ticaretken, ulaşmayı dileyenler için istisnasız takva sahibi olmayı ifade ediyor. Zekat ulaşmayı dilemeyenler için bir fakirlikken, ulaşmayı dileyenler için tam tersi zenginlik oluyor. Ve bunun gibi Allah bütün özellikle ve özellikle de zikir. Ulaşmayı dilemeyenler için rutin bir hareketken, ulaşmayı dileyenler için Allah'ın yardımını ulaştıran bir vasıta. İşte bütün marifet bizim kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz. Allah razı olsun. Borudan bir kardeşimiz, izleyicimiz, Muhterem Hocam, kimseyi kırmak istemiyorum. Fakat bazen çok üstüme gelince kırılabiliyorum. Bu da beni çok üzüyor. Bunu da ne tavsiye edersiniz? İşte o kimseyi kırmak istemiyorum dedin ya, var ya, marifet
o seni kırabilenleri de kırmaman. Kimseyi kırmak istemiyorum. Bu kimsenin, fakat bazen çok üstüne geliyor. İşte o senin üstüne gelip de kırılanları, senin kalbini kıranları da marifet kırmaman. Üzülüyor musun bu konuya? Hemen zikre sarılman. Nerede bir üzüntü, sıkıntı varsa onu zikirle hayatından çıkartman. Ne konuda ne tavsiye ediyorsunuz diyor. Zikri tavsiye ediyorum ve senin üstüne gelip de kalbini kıranları da senin onların kalbini de kırmaman, onlara dost olmanı tavsiye ediyorum. Çünkü Allah Teala'nın kanunu bu. Kime hangi mutluluğu verirsek onun aynısını biz yaşarız. E şimdi onlar senin kalbini kırabiliyor. Sen de onların istediği şekilde cevap verirsen, o zaman sen de onların kalbini kırıyorsun.

0: gerekiyor ki kutsal kitaplardaki dini hayatın yaşantısının adı tasavvuftur. Allah razı olsun. Ağrı'dan bir kardeşim, bir izleyicim, muhterem hocam, Allah yolunda bir gayretin içindeyim. Ama istediğim hedeflere bir türlü ulaşamadım. Allah yolunda ilerlemek için ne yapmalıyız? Allah yolunda ilerlemenin anahtarı zikirdir. Gayretin var ama gayretin tek başına yetmez. Mürşidin himmeti ve Allah'ın nusreti. Ama mürşidin himmeti, Allah'ın nusreti kim içindir? Gayret sahibi olanlar içindir. Ama bütün bunlara rağmen her şeyin de Allah katında bir zamanı var. Evet, ruhun Allah'a teslimi 7-8 aylık süre içerisinde bu rahatlıkla yerine getirmek mümkün. Ama dik yokuş olan fizik vücudun Allah'a teslimi böyle 3 senelik, 4 senelik bir olayla değil, epey bir zamanı kapsıyor ve hedef kesinlikle bizim Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, ruhumuzun Allah'a ulaşmasından sonra fizik vücudumuzu Allah-u Teala'ya teslim etmek. Fizik vücudun tesliminde Allah-u Teala'nın yap dediği emirlerin hepsine itaat etmek, yapma dediği emirleri de onlardan kaçınmak. Bu da ancak 18 saat zikirle mümkün. 18 saat zikrin sosyal hayata getirisine af. Eğer bize yapılan kötülükleri, ki mesela şu anda az evvelki sualde ben kimsenin kalbini kırmıyorum ama birileri kalbimi kırıyor. Orada üzülüyorum. Affedip de üzülmemen hedefin olması lazım. Böyle yaparsan çok daha üst seviyede Allah'tan yardım alırsın. Allah'ın istediği şey bu inşallah. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhtar Hocam, hasretli ellerinizden öpüyoruz inşallah. Konyalı kardeşlerimiz olarak sizlerden bir sorumuz olacak, arz edebilirim inşallah. Doğruları uygulayıp hocam yanlışlardan kaçınmanın yolu nedir? Bizi aydınlatabilir misiniz inşallah? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Hasretli ellerinizden öpüyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli hocam.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Doğrulayı uygulayıp yanlışlardan kaçınmanın yolu nedir? İşte doğruları uygulayıp yanlışlardan kaçınmanın yolu dini yaşamaktır. Dini hayatı bütünüyle tatbikatını gerçekleştirmektir. Doğruların hepsi kutsal kitaplarda. Özellikle Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz "İnne astakul hadis kitabullah. Ve khairul hadi hadi Muhammed. Ve kullu muhtesetin bid'a. Ve kullu bid'atin delale. Kullu delatin nar." Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolun en faziletesi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bid'atlerdir. Bid'at delalettir. Delaletin sonu da nar-ı cehennemdir. Öyleyse suale konu olan sözün en doğrusu Allah'ın kitabı. Bütün doğrular Allah'ın kitabında. Yanlışlardan kaçınmak. Yanlışlar ne? Yanlışlar bidatlerdir. Şimdi bakalım beraberce şu an geleneksel din tatbikatında insanların doğru zannettikleri 19 tane yanlış, 19 tane bidat var. Öyle insanlar zannediyor. Kur'an-ı Kerim'e ters düşen hürafeler, şeytanın öğrettikleri fuhuşiyat ve münker, bidatler. Doğrunu bilinen yanlışlar. Bidatler doğru bilinen yanlışlardır. Nedir mesela? Bütün Resuller peygamberdir. Bu bir bidattır. Nebi olmadan Resul olmaz. Allah peygamberden başkasına ayet indirmez. Vahiy Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sona ermiştir. Allah görülmez. Nefs eskesi kalbe nurlarının girmesiyle oluşmaz. Mürşitsiz de nefs eskesi yapılabilir.

0: Allah'la kul arasına kimse giremez. Mürşide tabiyet şirktir. Allah'a ulaşılmaz. Hidayet de doğru yoldur. Sırat-ı müstakim de doğru yoldur. Dinde zorlama vardır. Dünyada rahat yoktur. Kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde cezasını çektikten sonra mutlaka cennete girer. Şekir şartına uymayan tilavetler hepsi kabul edilmez. Kıyamet günü cehennem şefaat vardır. Takva Allah'tan korkmaktır. Bu vücuttan çıkınca kişi ölür. Yevmül ahir kıyamet günüdür. Hayır de şer de Allah'tandır. La ilahe diyen cennete girer. 19 tane yanlış, yani 19 doğru bilinen yanlışlar. İşte doğruları uygulayıp yanlışlardan, doğru bilinen yanlışlardan kaçınmak ancak tasavvufu yaşamakla, yani Resulullah'ın Allah'ın kendisine tevdi ettiği görevi sahabeye karşı yerine getirdiği 5 görevi yerine getirmekle mümkündür. Evvela kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Sonra Allah-u Teala'nın tayin ettiği müşride tabi olacak. Sonra ruhun teslimi, sonra fizik vücut teslimi, sonra nefsin teslimi ve irşad ve de iradenin teslimi. 7 safhanın 7'sini de gerçekleştirecek. Neyle? 7 vasıta emirle. 7 vasıta emri hayatına tatbik eden mutlaka hedefine ulaşır. Bursa'dan bir kadir izleyicinin muhterem hocam. Son zamanlarda aile içi kavgalar artmakta. Aile huzuru nasıl yaşayabiliriz? Evet sevgili kardeşlerim. Karı koca ve bir çocuktan oluşan, 3 kişiden oluşan topluluğa aile deniyor. Sosyal hayatından küçük birimi ailedir. Allah-u Teala ferdin mutluluğu ailenin mutluluğuna, aile mutluluğu toplumu mutlu eder. Yani aileyi teşkil eden fertler mutlu değilse o ailede mutluluk yaşanamaz. Bunlardan bir tanesi mutlu, diğer ikisi mutlu değilse yine değil. Ve ikisi mutlu, biri mutlu değilse yine aynı şekilde zaman zaman kargaşalar olabilir. Hedef Şeyh Edebali'nin ifadesiyle insanı yaşat ki aile yaşasın, aile mutlu olsun. Yani insanı mutlu et ki aile mutlu olsun. İnsanın mutluluğu bir dileğe bağlı. Mutluluk bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Aile fertlerinin her birisi ki çok basit, çok kolay kalpten Allah'a ulaşmayı dilerlerse bunun manası ne? Bunun manası kişinin Kur'an ayetleriyle yaratılışını öğrenmesi, bilmesi. Evet, şu zahiri aleme ait olan bir fizik bedenin sahibi, berzah alemine ait olan bir nefsin sahibi, emr alemine ait olan bir ruhun sahibi ve düşman olan şeytan ve Allah'ın katından bize gönderilen mürşitle hepimiz denge içinde bir hayatı yaşıyoruz. Akıl, fizik vücudunun kumandanı akıl, karar organı, akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Ruhun ve mürşidin çevre şartları içerisinde bir insansa, ruhun taleplerini yeşilişi yakıyor, nefsin ve şeytanın çevre şartlarında yetişen birisi ise akıl o ortamda şuurlanmışsa nefsin taleplerine yeşillik şakı. Dolayısıyla bütün mesele ruhun standartları içerisinde kararlar almak, ruhun talebine uymak. İşte kimdir aile kavgasından kurtulan, ailede huzur mutlu yaşayan? Aileyi teşkil eden fertlerin hepsinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bu dileğin sahibi ise Şura 13:27'de Allah'ın verdiği garanti tahtında Allah onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunun manası diş düşman olan nefs, daha doğrusu şeytan ve nefs eskiden afetlerin %100'üne tesir ederken Allah Teala'nın garantisinde nefsin %51 oranında nurlanmasıyla şeytanın etki alanı %51 azalmıştır. %49 karanlığa karşı, öbür tarafta %100 ruh, %51 nur, %49'a karşı %51 nur söz konusu. Daima nur tarafı kazanan taraf oluyor. Dolayısıyla hayatımızdan kavgayı çıkartabiliriz. Bir neyle, bir dilekle. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, hayra dua etmek ve şerre dua etmek ne demektir, açıklar mısınız? Bazıları hayra dua eder gibi şerre dua ediyorlar. Bunlar nefsin talebi istikametindeki dualardır. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de zikredilen İbn-i Selebe, Tövbe 75-76-77'de zikredilen kişi Resulullah'tan dua istemiş. Ama aslında onun duası hayra değil, şerre dua etmiştir. Ya Resulullah bana dua et, Allah bana mal versin. Öyleyse burada dünyayı talep etmek bir nevi, eğer o talebini başkaları için kullanmıyorsan o zaman şerre duadır. Nitekim evet, Rabbena atina fi dünya hasenetin ve fil ahireti hasenetin. Bize dünyada da hasene ver, ahirette de. Dünyada hasene, Allah'ın bize verdiği o malı, o parayı Allah yolunda kullanmak. O zaman hasene sahip oluruz. Ahirette de hasene. Ama eğer biz bunları nefsimiz için, kör nefsimizin arzularını tatmin için kullanırsak o zaman şerre dua etmiş oluyoruz. Beddua şerre duadır. Ve diğerleri. Allah'a havale etmek şerre duadır. Biz hep hayra dua edenlerden olmalıyız. Buradan bir kardeşim, bizleyici Muhterem Hocam, yaşadığımız şeyleri mutluluk sanıyoruz ama kısa sürüyor. Bir insan için gerçek mutluluk ne zaman başlar? Daimi zikirle. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşması istikametinde bu olayı bir dilekle Allah'a gerçekleştirdiği zaman biz dünya saadetinin yarısına ve 3 tane cennetin sahibi oluyoruz. Yani %124 saat mutluluk içinde miyiz? Hayır. Onun %51'ini mutlulukla yaşıyoruz. Ama %100 mutluluğa ulaşabilmek daimi zikirledir. Yani şeytanın kapısını zikirle kapattığımız zaman gerçekleşiyor. O zaman hepimizin hedefi daimi zikir olması lazım. Çünkü bir insan için gerçek mutluluk daimi zikirle başlar. İş dünyasında kavganın bittiği sulh ve sükun halinin yaşandığı, düş dünyasında kavganın bittiği sulh ve sükun halinin yaşandığı, Allah'la ilişkilerine Allah'ın tüm emirlerine itaat, yasaktan işlenmediği bir dizayn ancak daimi zikirle mümkündür. Allah razı olsun. Edirne'den bir izleyim Muhterem Hocam, tövbe almak ve tasavvufa girmek istiyorum ama zikirlerimi yapamam diye de korkuyorum. Acaba bana ne tavsiye edersiniz? Ben mutlaka hemen tövbeyi almanı tavsiye ederim ve zikre başlamanı. Çünkü Allah Teala söz vermiş. Kimseye kaldıramayacağı yükletmem. Eğer diyorsa ki Allah Teala bana ulaşmayı dile. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Dua imkansızı imkanlı hale getirir ve Allah söz veriyor. Rad 27'de ve Şura 13'te ulaşmayı dileyenin ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Öyleyse bize düşen görev dilemek. Geri kalanını Allah gerçekleştiriyor. Allah razı olsun. Allah'ın verdiği bir sözü de yerine getirmemesi mümkün değil. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyor. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. İbadetleri yerine getirip iyi bir insan olmaya çalışmak Allah'a ulaşmak için yeterli midir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. İbadetleri yerine getirip iyi bir insan olmaya çalışmak ulaşmak için yeterli midir? Hayır. Namaz kılıyorsun, oruç tutuyorsun, hacca gidiyorsun, zekat veriyorsun, kelime-i şehadet getiriyorsun. Bunlar hepsi ibadetlerdir. Ve bu kişi de iyi insan olmak için ifade ediyor. Bunlar hepsi vasıta emirlerdir. Ve Allah Resulü hiç kimse kendi ameliyle vasıta emirlerle kurtuluşa ulaşmak mümkün değil. Ya kurtuluş ne iledir? Kurtuluş Allah'ın zikriyle ve ruh talibi olan nikah Allah'ladır. Kişi nikah Allah'ı dilediği an Allah Teala mutlak surette onu dört kalp şartının sahibi kılar ve zikretmesi halinde %2'lik rahmetin kalbine ulaşması söz konusu. Bu varsa huşu içinde bir namaz var. Bu varsa ruhun bizden vücuttan mürşide ulaşmak var. Huşu varsa, o varsa mürşide tabi olmak var ve diğer ibadetlerle kurtuluşa ulaşabiliriz. Allah razı olsun. Ama Allah'a ulaşma dileği yoksa salt ibadetlerle hiç kimse kurtuluşa ulaşamaz. Allah'a sonsuz hamd ve teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutfağı'nın sorular ve cevaplar bölümünde bir arada olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir sohbetteyiz. Sizlerle sohbet etmek Allah-u Teala'nın bir büyük lütfu. Sizlerle mutluyuz. Sizlerle konuşabildiğimiz için huzur duyuyoruz. Sevgili kardeşlerim, kalp kalbin aynasıdır. Biz eğer kendimizi mutlu hissediyorsak, o zaman hitap ettiğimiz sizler de mutlu hissetmelisiniz kendinizi. Belki birçok kişi şimdi bana diyecek ki, bu dünyada bu kadar çok dert varken biz nasıl mutlu oluruz? O çok kişi aslında mutluluğun sırrını bilmeyenlerdir. Eğer Allah'a yönelmezseniz mutluluğu bir ömür boyu yaşayamazsınız. Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Huzur içinde bir dünya hayatını yaşamaktır. Böyle bir huzurun dış dünyanızda oluşabilmesi için, yani başka insanlarla ilişkinizin bir sulh ve sükun ortamında devam edebilmesi için sizin başkalarından yana olmanız gerekiyor. Kendinizden yana olmayacaksınız. Asıl ifadesini kullanalım. Başkaları için yaşayacaksınız. Eğer siz başka insanlara mutluluk vermek için, huzur vermek için kendinizi adarsanız, o zaman dünyadaki en mutlu insanlarından, en mutlu insanlardan birisi olursunuz. O zaman kendinize ait olan problemler bütünüyle yok olur. Başkalarına yardım etmekten kendinize bakmaya vakit bulamazsınız ama buna karşılık Allah Teala bütün problemlerinizi çözer. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak. Başka insanlara mutluluk vermek için yaşamaktır. Allah'ın emri herkese yardım edin. Başka insanların huzur içinde yaşaması için elinizden geleni yapın hüviyetinde bir mana taşır. Kim kendisini başka insanların mutluluğuna adarsa aslında o mutlu edebildiği insanların hepsinden daha mutlu olur. Mutluluğun yolu, huzurun yolu, başkalarına huzur vermektir, mutluluk vermektir. Onlara verdiğiniz mutluluğun iki katını Allah Teala size yaşatır. Etrafınızdaki herkese bu mutluluğu verirseniz, her birine verdiğiniz mutluluğun karşısında siz mutlu olacağınız için en üst boyutlarda bir saadet hali yaşarsınız. Sevgili kardeşlerim,
afetler azaldıkça bu konudaki temayülünüz, eğiliminiz sizi nefsinizdeki afetleri daha çok temizlemeye ve bunun için de zikrinizi daha çok arttırmaya götürecektir. İşte şeytan insanları bu noktada tavlar, bu noktada kontrol altına alır. İnsanlara zikri, onları mutlu edecek olan hüviyette göstermemeye çalışır. Mutluluğun sembolü zikirdir. Bir insan Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda dilemişse, yani kalpten Allah-u Teala'ya yönelmişse, Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Benim de ruhumu sana ulaştır. Ben de senin ermiş evliyalarından olayım tarzında kim bir talebin sahibi olursa Allah onu mutlaka bu hedefine ulaştırır. Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kişi ruhu gök katlarında yükselirken her gök katı için nefsinin kalbine %7 nur girer. Bunun manası Allah'ın emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri işlemek istemeyen unsurların kalbi devamlı daha çok doldurmasıdır. Bunun anahtarı zikirdir. Ne olur? Zikir yapıyorsunuz. Ne olur? Zikir size ne sağlar? Allah'ın katından %2 rahmetin nefsinizin kalbine, rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesini sağlar. Bu konunun başlangıcıdır. Ondan sonra mürşidinize tabi olursunuz. Bu tabi olmadığına belki olay. Açış. Nurların ilk postasının %2 rahmet nurunun kalbinize girmesi bir açılıştır. Nefsinizin nurlara açılışı. Başlangıç noktası sadece %2. Öteye geçemez. Çünkü mürşidinize ulaşmadınız. Nefs tezkiyesi dediğimiz asıl olay ne zaman başlar? Mürşidinize tabi olduğunuz zaman. Tabiyetten sonra zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen salavatın taşıdığı %2 rahmetin ötesinde fazıllar girmeye başlar nefsinizin kalbine. İşte bu fazıllar nefsinizin kalbinde afetlerin yerini alacaktır. Mürşidinize tabi olduğunuz noktada ruhunuz mutlaka vücudunuzu terk eder, vücudunuzdan ayrılır. Ruhunuz mutlaka vücudunuzdan ayrılır. İşte bu vücudunuzdan ayrılan ruhunuz Allah'a doğru kainattaki en mutluluk verici yolculuğu yapacaktır. Huzur içinde ruhunuz Allah'a doğru yükselecektir. Yükselmesi nefsinizin kalbindeki nurların durumuna bağlıdır.
Bu yola giren kişinin nefsinin kalbindeki nurların devamlı artmasını biz insanlar temin etmeyiz. Allah sağlar. Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'ı ve yehti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını seçer. Seçmedikleri sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanları da Allah'a ulaşmayı, Allah'a ruhunu ulaştırmaktan men eden insanlar, onlara doğrudan ettikleri yanlışlarla hitap edenler. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim zan ile hareket etmeyiniz diyor. Zan hiç kimseyi hedefe ulaştırmaz. Her hedefe ulaşmak için kat'i deliller arayın Kur'an-ı Kerim'de. Bu konuda engellerden bir tanesi uydurma hadislerdir. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği o sözü hiç unutmayın. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Şimdi bakıyoruz ki insanlar arasında revaçta olan birçok hadis var ama uydurulmuş hadisler. İşte bu hadislerden bir tanesi, bir bedevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gidiyor ve diyor ki, ey Allah'ın Resulü, ben cennete girmek istiyorum. Ne yapayım? Namaz kıl. 1. Oruç tut. 2. Zekat ver. 3. Hacca git. 4. Kelime-i şehadet getir. 5. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güya demiş ki, bu 5 tane işlemi gerçekleştir. O da tekrar emin olmak için soruyor. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, mutlaka girersin. Sevgili kardeşlerim, bu mevzu hadistir. Uydurma hadistir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine dikkat edin. Ve mutlaka sağlamasını yapın hadislerin. Sağlamasını neyle yapacaksınız? Kur'an'la yapacaksınız. Benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Hadisi bir gerçeği ifade ediyor. Hadisleri söyleyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sevgili kardeşlerim. Hiç Kur'an'a aykırı bir şeyi söyleyebilir mi? O konuşmuyor ki. Allah konuşturuyor onu. O zaman onun bütün söyledikleri mutlaka Kur'an ahkamı. Kur'ani hükümler. Öyleyse her söylediği Kur'an'ın bir parçası. Bütün Kur'an-ı Kerim'i okuma yazma bilmeyen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kalbine Allah yerleştirdi. Ve o başından sonuna kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyabilecek olan bir yetkinin sahibiydi. Kur'an-ı Kerim onun kalbine yazılmıştı. Kendisi okuma yazmak bilmiyordu. Hiç de öğrenmedi. Ömrü boyunca ümmiydi. Ama Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Kalbindeki Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. İşte
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o kalbindeki Kur'an-ı Kerim her noktasını kalbinin bütününde hissettiği ve yaşadığı bir Kur'an-ı Kerim. Neyi yaşamış? Allah'a ulaşmayı dilemiş. Neyi yaşamış? Tabiyetini gerçekleştirmiş. İyi ama o peygamber, başka bir peygamber yok ki o yaşarken onun elini öpsün. Kimin elini öpecek? Çok basit. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Her sene Nur Mağarası'na ulaşırdı. Orada 40 gün kalırdı. Yanına yalnız kuru ekmek ve su alırdı. Başka yemek almazdı. Ve itikafa çekilirdi. Allah ile beraber olurdu. İşte o günlerden bir gün ansızın bembeyaz elbiselerle Cebrail aleyhisselam insan kıyafetinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme göründü. Ona doğru bir adım attı ve ikra dedi, oku. İyi ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyor. Açıkça söyledi, dedi ki ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam hiç duymamış gibi bir adım daha attı, bir daha oku dedi. O da aynı cevabı verdi. Ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail aleyhisselam bir adım daha attı. Üçüncü adım. Ve üçüncü adımda insan hüviyetinde olan Cebrail aleyhisselam kollarıyla sımsıkı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i sarmaladı. Ve İkra bi ismi Rabbike dedi. İkra oku, bir ismi ismiyle Rabbike, Rabbinin ismiyle oku. Yani Allah kelimesini tekrar et. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazmayı yine öğrenmedi. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i onun kalbine yazdı. Bu Cebrail Aleyhisselam'ın sarılması sırasında Allah'ın cereyanı Cebrail Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geldi. İkisi birden şiddetle sarsıldılar. İşte o noktadan sonra bu cereyan tabi olanlardan bir kısmına geçti. Cezbe herkeste oluşmaz. İnsanların bir kısmında oluşur. O cezbenin sahibi kıldığı için Allah-u Teala'ya biz de sonsuz hamd eden ve şükredenlerdeniz. Bize de cezbeyi nasip kılmış Allah-u Teala hamdolsun. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmezken hiçbir zaman da öğrenmedi hayatı boyunca. Ama Kur'an-ı Kerim'i ilk ayetinden ve ilk suresinden son ayetine, son suresinin son ayetine kadar bütün Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. Ve de yazıcılar onun söylediği ayetleri yazıyorlardı. Allah Teala ona vahyediyordu. Yazıcılar da yazıyordu.
Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, o örnek bir insandı. Sakindi. Her zaman huzur içindeydi. Ve mutluydu. Huzur içinde olmak zaten mutluluğun yaşandığının kesin işaretidir. Ve sıkıntı çekmedi mi? Çok sıkıntı çekti. Onları aç bıraktılar. Erzak girmesine, yiyecek maddelerinin girmesine, onların bulunduğu kesime mani oldu Mekke müşrikleri. Ve açlık çektiler. Sonra göç etmek mecburiyetine kaldılar. Medine'den gelenler onları Medine'ye davet ettiler. Ve Mekke'den Medine'ye göç tahakkuk etti. Sevgili kardeşlerim, o devre Asr-ı Saadet deniyor. Saadet devri deniyor. Mutluluk devri deniyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ve sahabesi sonsuz bir mutluluğu yaşadılar. Hem çok sıkıntı çektiklerini söylüyoruz, hem de mutluluğu yaşadıklarını söylüyoruz. Doğru mu? Evet, ikisi de doğru. Çekilen sıkıntılar, onların zikirleri sebebiyle onlara tesir etmiyordu. Ve kalplerine dolan %2 rahmet nurundan sonra gelen fazıllar onun ve bütün sahabesinin kalplerini daimi zikre ulaştılar hepsi. Tamamen doldurdu. %2 rahmetin ötesi %98 fazıl nuruydu. Onlar sahabe dediklerimiz Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar daimi zikre ulaştılar. Dünyadaki en mutlu insanlar oldular. Sevgili kardeşlerim, işte ona baktığımız zaman mükemmeli görürüz. O Allah'ın tasarrufundaydı. Ve bir nebiydi. Yani peygamberdi. Resul, peygamber demek değildir. Resul, elçi demektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulüydü, elçisiydi. Ama aynı zamanda nebiydi. Yani Allah'ın peygamberiydi. Ve de nebilerin sonuncusuydu. Allah Teala diyor ki, Muhammed içinizden hiçbir erkek çocuğun babası olmadı, babası değildir. Ama o Allah'ın Resulüdür ve nebilerin, peygamberlerin hatemidir, sonuncusudur,
peygamberlik müessesesi Hazreti Adem'le başlar. Hazreti Adem ilk insandır ve aynı zamanda da ilk peygamberdir. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelinceye kadar birçok peygamber geçmiş. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de bir bir yer almış. İşte o peygamberlerin muhtevasına baktığımız zaman daha sonraki devirde Hazreti Musa'yı görüyoruz. İlk peygamber olan Adem Aleyhisselam'dan sonraki devrelerde Hazreti İsa'yı görüyoruz. Ondan sonra son peygamber olarak da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görüyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de pek çok peygamberin adı geçiyor. Peygamber dediğimiz zaman, Nebi dediğimiz zaman kendilerine Allah-u Teala'nın şeriat kitabı verdiği kişiler anlaşılmalı. Nebi kendisine şeriat kitabı verilen Resullere denir. O kişi Resuldür. Yani Allah'ın Risaletini taşır. Allah'ın elçiliğinin sahibidir. O Allah'ın elçisidir. Bütün nebiler mutlaka aynı zamanda Resuldür. Allah'ın mutlaka elçisidir. Ama Allah'ın elçilerin hepsi nebi değildir. İnsanlığın başladığından ki Hazreti Adem'le başladı, bitişine kadar geçen devrelerin her birinde bütün kavimlerde Allah-u Teala Resuller beaz etmiştir. Hem de birbirinin arkasından. Yani bir kavimde bir Resul öldüğü zaman o Resul'ün yerine Allah-u Teala mutlaka yeni bir Resul tayin eder. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu sebeple Allah Teala Mü'minin Suresinin 44. ayet kerimesinde diyor ki Resullerden bahsediyor. Biz Resullerimizi ard arda bütün kavimlere göndeririz diyor. Dünyada ne kadar kavim varsa ki 72 ayrı inanç biçiminden bahsediliyor. Bunların her birinde mutlaka bir Resul yaşıyor. Dünyada ne kadar kavim varsa, şu anda ne kadar kavim varsa, o kavimlerin her birinde şu anda bir Resul hayatta. Öldü, öldüğü anda yerine mutlaka Allah-u Teala bir yenisini beas eder. Yani vazifeli kılar. Öyleyse bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri hep yaşar. Allah-u Teala buyuruyor ki, biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap edici olmadık. Biz bir Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz. Bütün kavimlerde şu anda da onların dilleriyle konuşan, onların kendi aralarından bir Resul mutlak olarak vazife yapıyor. O Resul öldüğü zaman ne olur? Allah-u Teala derhal yerine
O kavimden başka birisini vazifeli kılar. Hiçbir devrede, hiçbir kavim Resulsüz bırakılmamıştır. Tebliğ, Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar devam edecektir. Nübüvvet müessesesi, Nevi şahsına münhasır bir müessesedir, peygamberlik. Peygamberler birbirinin ardından gelmezler. Hazreti Musa'dan sonra, yüzlerce yıl sonra Hazreti İsa vazifelendiriliyor. Hazreti İsa'dan 1400 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 600 yıl sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselam vazifelendiriliyor. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam için Allah Teala Hatem-ün Nebiyin diyor, nebilerin sonuncusudur. Artık bir nebi, nebi yani kendisine kitap verilen, Allah Teala tarafından şeriat kitabı indirilen Resul, onun bir adı Resul'dür, Allah'ın Resul'dür, elçisidir ama diğer adı Nebi'dir. Hazreti Musa ile Hazreti İsa arasında bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri mutlaka var oldular. Ama hepsi Veli Resul'dü. Nübüvvet Hazreti Musa'dan sonra Hazreti İsa ile yeniden oluştu. Ve Hazreti İsa göğe kaldırıldı Allah Teala tarafından. Onun nübüvveti de orada bitti. Ondan 6 asır sonra da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Nebi olarak tayin edildi. Hazreti Musa'ya Tevrat, Hazreti İsa'ya İncil, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e de Kur'an-ı Kerim verildi. Allah Teala tarafından sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir Resul göndermedikçe biz hiçbir kavme azap edici olmadık diyor. Ama Allah Teala o gün kıyamet günü cehenneme uğramayan hiç kimse kalmayacaktır diyor Allah Teala. Herkes cehenneme mutlaka uğrayacak. Cehennem bekçileri de cehennemin kapısında herkese aynı suali sorar. Size Allah'ın emirlerini tebliğ eden Resuller gelmedi mi? Onlar da derler ki geldiler. Bir kısmı geldiler. Ama biz onlara inanmadık. Onları reddettik. Onlara Allah hiçbir şey indirmemiştir dedik. Diyorlar. Ama herkese bir Resul mutlaka gelmiştir. Mutlaka tebliğini yapmıştır. Mutlaka herkes duymuştur. Ama inanmayan her zaman çok sayıda insan mevcuttur. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanı serbest iradeyle yaratmış. Ben diyor sana akıl verdim. Ben sana idrakini açarak bu aklı kullanmayı öğrettim diyor Allah Teala. Ben senden beklediğim şey bana teslim olmandır diyor. Bana ruhunu teslim edeceksin. Bana fizik vücudunu teslim edeceksin. Bana nefsini teslim edeceksin ve bana iradeni teslim edeceksin diyor Allah Teala. Ancak bu merhale statüsü içinde
manevi alanda yücelebilirsin diyor. İşte böyle bir dizayn baştan aşağı mutluluğu ifade ediyor. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı tanıdıkça ondan hoşlanırsınız. Sonra onu seversiniz. Sonra ona aşık olursunuz. Ama sonunda Allah'a mutlaka hayran olursunuz. O Allah'tır. Kainatı yaratan Allah'tır. Onun sonsuz yaratma gücü insanların bugünkü fizik aleminde çok üst seviyede bir idrak ötesi mana taşır. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir saniyenin sıfırdan sonra virgül 21 sıfırlı bir noktasında bütün kainatı yaratmıştır. Sevgili kardeşlerim, biz insanlar sadece birer mahlukuz. Ve zaman ve mekan boyutlarımız Allah'ın bize koyduğu hudutlarla hudutlu. Ama o her şeyden münezzeh, kainatı yaratan o. Kainat bir sonsuzluğu ifade eder. Düşünün sevgili kardeşlerim, 100 milyar galaksi, 100 milyar galaksinin her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Dünyamızda bu yıldızlardan sadece bir tanesi. Düşünebiliyor musunuz? Bütün bunların yaratılması o söylediğimiz bir saniyenin bilmem kaç sıfırlı virgülden sonra sıfırlı ondan sonra bir yazıyor. Saniyenin milyarda değil, milyonda değil, milyarda değil, trilyonda değil, onun çok daha ötesinde bir zaman parçası. Allah'ın yaratması böyle olur. O Allah, sevgili kardeşlerim, biz ona hayranız. Hayran olmak şerefini bize bahşettiği için, zatını gösterme şerefini bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Hepinizin sonsuz mutluluklara ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Sevgili kardeşlerim, sizlere doyum olmuyor ki. Gene sizlere doyamadan ayrılıyoruz. Ama gene beraber olacağız inşallah. Allah'ın nasip etmesiyle inşallah gene birlikte olacağız. Gene güzellikleri paylaşacağız. Gene mutluluğu paylaşacağız. Gene huzur içinde bir konuşma yapacağız sizlerle bir ömür boyu. Sevgili kardeşlerim, bilgisayarda bugüne kadar yapılmış yüzlerce konuşmamız var. Allah'a onların hepsini bilgisayar

kaybolmasını istemiyorum. Ta başlangıçtan itibaren ne zaman, hangi tarihte, hangi konuşmayı yapmışız? Bunlar hep incelenecek gelecek günlerde. Kimliğimiz giderek daha açık bir şekilde ortaya çıkacak. O zaman insanlar bizi merak edecekler ve de hepsi bilgisayarların hafızalarına girip evvelce neler söylemişiz, geçen zaman süreci içinde o yaptığımız binlerce konuşmada nereden, nereye getirmişiz sizleri. İşte bunların hepsi Allah-u Teala'nın bir lütfu, keremi, bir güzelliği. Sevgili kardeşlerim, sizlere doyulmaz. Ama huzurlarınızdan ayrılıyoruz inşallah. Allah-u Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklar ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El Fatiha ve as salavat. Allah'a salavat. Halim. Amin. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Bir mutluluk sohbetinde hamdolsun ki Allah Teala bizleri birlikte kıldı. En çok aklımızda kalması lazım gelen hakikat odur ki Allah Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmıştır. Çünkü söz konusu olan Allah'a kul olmaktır. Kulluksa mutluluğun ta kendisidir. Zariyat 56'da Allah Teala buyuruyor ki ve ma halaktel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar diye yarattık diyor. Bunu bize ibadet etsinler diye yarattık. Şekline Türkçeleştirenler de var. Burada söz konusu olan ibadet etmek değil, Allah'a kul olmaktır. İşte eğer Allah-u Teala insanları ibadet etsinler diye yaratmış olsaydı, Allah'ın temel hedeflerine hiç kimse ulaşamazdı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel indirdiği İncil

7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel indirdiği Tevrat 7 safhadan bahsediyor. Ondan evvel Hazreti İbrahim'e verdiği din 7 safhadan bahsediyor. İbadetleri şu anda gerçekleştirenler var. İslam'ın 5 şartı vardır diyorlar. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Evvel Allah diyorlar, biz bunların hepsini yaparız. Gideceğimiz yerde evvel Allah mutlaka Allah'ın cennetidir diyorlar. Halbuki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla kendisini kurtaramaz sevgili kardeşlerim. İşte bu insanlar ibadet yapıyorlar ve kendilerini kurtarmaları mümkün değil. Nereden biliyoruz? Daha başlangıçta film kopuyor. Allah Teala diyor ki biz bize ulaşmanızı isteriz. Bize ulaşmak için de bize ulaşmayı dilemeniz söz konusu. Kim bize ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Olay bitti mi sevgili kardeşlerim? Ömürleri boyunca İslam'ı bu 5 şartını yerine getiren hiç kimsenin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemediler diye. İşte net ve açık ispatı konunun Yunus suresi hangi ayetler? Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: İnnellezîne la yercûne likâena ve râdû bil hayâted dünyâ ve tme'ennü bihâ ellezînehum an âyâtinâ gâfilûn ulâike mevâhumun nâru bimâ kânû yeksibûn. Diyor ki Allah Teala, onlar mutlak surette bize ulaşmayı dilemezler. Muhakkak ki onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardandır. İki, onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Yani cehennemdir diyor Allah Teala. Ne demek istiyor? Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 65. ayet-i kerimesinde, kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onların amelleri heba olur. Allah'a ulaşmayı dilemeyenin amelleri heba olur. Amelleri heba olursa, amellerinden kazandığı dereceler sıfırlanırsa o kişinin mutlaka kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazladır. Olay bitmiştir. Kazandığı derece yok ki. Kazandığı bütün dereceler heba olmuş. Kaybettiği derece ise olmaması mümkün değil kişinin. Sevgili kardeşlerim, ne çekiyorsak ilimsizlikten çekiyoruz. Ve de insanlar konuları inceleyeceklerine insanlarla uğraşıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, onlar uğraşa dursunlar. Gelin biz sizinle birlikte Allah'ın bizlere nasip kıldığı şu mutluluğu bir defa daha enine boyuna yaşayalım. Madde bir, biz sizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Biliyoruz ki anlatabildiklerimiz bizim söylediklerimizi
anlayabilenler de bizi çok ama çok seviyorlar. Her gün yenilenen yüzlerce, binlerce insan bize ayrı ayrı bizi ne kadar çok sevdiğini söylüyor. Biz de onları, en az onların bizi sevdiği kadar seviyoruz. Allah da hem bizi seviyor, hem sizleri seviyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğumuz için o kadar büyük bir sebep var ki, biz bir sevgi çağlayanı içinde yaşıyoruz. Bir sevgi gölündeyiz, bir sevgi denizindeyiz. Allah'ın dünyası sevgi üzerine kurulur. Şeytanın dünyası nefret üzerine kurulur. Şeytan nefreti, düşmanlığı önerir. Allah sevgiyi, sulh ve sükûnu önerir. Şeytanın öğretisi mutlaka mutsuzlukla neticelenir. Allah'ın öğretisi mutlaka mutlulukla neticelenir. Öyleyse Allah'ın hedefi bütün insanları o büyük mutluluk çemberinin içine almaktır. Şeytanın da hedefi bütün insanları mutsuzluk çemberinin içine almaktır. Apsis ile ordinat eksenlerinin kesiştiği sıfır noktasının alt tarafı şeytana aittir. Orada nefret vardır, kin vardır, düşmanlık vardır, haset vardır. Ve mutsuzluk vardır. Orası negatif alemdir. Ama onun yukarısı, orası Allah'ın ülkesidir. İşte bizler, sevgili kardeşlerim, bizi dinleyen sizlerle birlikte oradayız. Bizler Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki Allah'ın dostlarıyız. Başka ne isteriz ki sevgili kardeşlerim? Bizler Allah'ın dostuyuz. Allah bizleri dostluğuna kabul etmiş. Daha güzel ne var ki? Onun dostu olmanın başladığı yeri hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa şu anda bizi dinleyenler arasında Allah'a ulaşmayı dilemeyenler varsa onlara sesleniyoruz. Ne duruyorsunuz? Bir tek dileğiniz sizi mutlaka cennet ehli yapacak. Şaka etmiyoruz. Bizi ilk defa dinleyen sevgili kardeşim. Şaka etmiyoruz. Kur'an ayetlerinden bahsediyoruz size. Allah'ın bize öğrettiği ve başkalarına öğretmediği Kur'an'ın o ayetlerinden bahsediyoruz ki o ayetler kurtuluşun temelidir. İblis kozasını örmüş, örümcek ağlarını örmüş, insanları Kur'an'ın indirilen bu tarafa geçen 14 asırda o örümcek ağlarına hapsetmeyi başarmış. Kur'an'ın temelini insanlara unutturmayı başarmış. Düşünün bir defa, Kur'an'ı değiştirmesi mümkün değil. Çünkü Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde diyor ki bu zikri, bu Kur'an'ı biz indirdik biz ve onun muhafızı da biziz, biz diyor Allah Teala. 4 defa biz kullanmış. Na kullanmış, 2 defa nahnu da kullanmış. Öyleyse Kur'an'ı indiren Allah ve muhafızı da biziz diyor. Kimseye Kur'an'ı ellettirmeyiz diyor. Kimsenin, şeytan da dahil hiç kimsenin Kur'an'ı değiştirmesine müsaade etmeyiz diyor Allah Teala. Bugün dünya üzerinde binlerce Kur'an cildi var. 10 binlerce Kur'an cildi var. Belki 100 binlerce. Hiçbiri de diğerinden farklı değil. İşte
O Kur'an'ın temel faktörlerini iblis insanlara unutturmayı başarmış. Kur'an'ı değiştiremeyeceğine göre yapabileceği bir tek şey vardı: unutturmak. Sevgili kardeşlerim, şeytanı küçümsemeyin sakın. Korkunç derecede zeki bir mahluk. Ve bunu çok kolay bir şekilde size ispat eder. Nereden anlayacaksınız? Bir konuda karar vermek mecburiyetindesiniz. Diyelim ki iki tane alternatifiniz var. Düşündünüz, düşündünüz, bir tanesini en sonunda iki tarafın da pozitif tarafları, onları seçmenizi icap ettirecek tarafları çok ve birbirine yakın seviyede ve tercihinizi bir türlü yapamıyorsunuz. A'yı mı seçseniz, B'yi mi, B'yi mi seçseniz diye şeytan bekliyor. A'yı seç, düşündünüz, düşündünüz, ne derler, düşündünüz, taşındınız ve de A'yı seçtiniz. A'yı seçmenizde amil olan ne kadar faktör varsa, onların ötesinde bir şeyleri size empoze etmeye çalışarak iblis mutlaka fikrinizi değiştirmenizi ister. Dikkat edin. Her kararınızda bunu yaşayacaksınız. Hemen şimdi bir konuda bir karar verin. Neler olacağını görün. O kadar düşünmenize rağmen aklınıza gelmeyen başka alternatifler de vardır. Onları mutlaka o bulur ve size onları da verir ki fikrinizi değiştiresiniz. Değiştirmemeyi başarırsanız şeytanı yendiniz sevgili kardeşlerim. Yenik düştü. Buna fena halde içerler, öfkesinden kudurur. Ve bunu her zaman yapabilirsiniz. Karar verin ve sabit kalın. Allah Teala diyor ki, karar vermeden önce onlarla, sahabeyle müşavere et diyor Allah Teala. Ama kararını verdiğin zaman diyor, sakın değiştirme. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in karar vermesi kimle olur? Allah'la olur. Allah ona dilediğini yaptıracaktır ve de onun da bütün gönlüyle ona iştirak etmesini ister. Karara. Yani Allah devreye girdiği zaman şeytanın o kişi üzerindeki tesiri sıfırlanır. Diyelim ki sizi ikna etti. Birinci alternatiften vazgeçtiniz. İkinci alternatife meylettiniz. Kararınızı değiştirdiniz. Siz misiniz değiştiren? O ana kadar size bahsetmediği, sizin de aklınıza gelmeyen daha nice deliller çıkaracaktır. Faktörler ortaya koyacaktır. İspat vasıtaları ortaya koyacaktır. Sırf sizi bu ulaştığınız ikinci karardan tekrar birinci karara döndürmek için. Bir defa daha başlangıçta partiyi kaybettiniz. Şeytan sizi kullandı. Şeytanın emrini yapmış oldunuz. Fikir değiştirdiniz. Ama burada sizin ne kadar kararsız olduğunuzu, ne kadar zayıf iradeli olduğunuzu size ispat etmek için o durmayacaktır. Bu ikinciden sonra da, ikinciye karar verdikten sonra da birincinin pozitif taraflarını, sizi birinciye çekecek olan başka tarafları da devreye sokar. Dikkat edin, hep aynı anda başlar. Ne zaman karar verirseniz hemen arkasından o verdiğiniz kararın yanlış olduğu konusunda, daha evvelki kararınızın doğru olduğu konusunda birçok faktörü birden size hatırlatacaktır. Eğer üçüncü defa verdiğiniz kararı da üçüncü defa da karar verirseniz, yani ilk kararınıza geri dönerseniz, bu sefer de ikincinin o ana kadar aklınıza gelmeyen alternatiflerini devreye sokacaktır. Özelliklerini devreye sokacaktır. Gayesi sizi parmağında oynatmaktır. Sevgili kardeşlerim, sakın şeytana kul olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bu işte
şeytanın adımlarına tabi olmaktır, devamlı fikir değiştirmek. Zekasının hangi ölçüde işlediğini size ispat etmek istiyorum. Hemen deneyin. Şimdi bir karar vermek mecburiyetinde olduğunuz bir konuda karar verin. Ondan sonra neler olacağını görün. Fikir değiştirirseniz birincinin ne kadar önemli olduğunu size anlatmak için ne diller döktüğünü göreceksiniz. İblisi tanımanız çok kolay. Ayrıca dünyadaki en kıymetli doğruluk öğretmenidir. Evet, şeytan. Bir şartla, ne söylerse tersini yapmanız kaydıyla. İçinizdeki ses ne zaman Allah'ın bir emrine karşı gelmenizi, içinizdeki ses ne zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiili işlemenizi söylüyorsa o şeytandır. Sizin için de hiç problem yok. Sadece onu dinlemeyeceksiniz. Tersini yapacaksınız dediklerinin. Üstelik de bunu onun gözüne sokarak yapın. Sen bana ne dedin? Şu Allah'ın yasak ettiği fiili işle dedin. Öyle değil mi? İşlemiyorum diyeceksiniz. Sen iblis olarak bana bunu söylediğin için işlemiyorum. Belki de sen söylemeseydin işlerdim. Ama şimdi sen söylediğin için işlemeyeceğim. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi gelin hep beraber el ele verelim, gönül gönüle verelim, iblisi çatlatalım. Yapabiliriz sevgili kardeşlerim. Her an o sizinle iç içedir. Her an hepinizle meşguldür. Binlerce, milyarlarca şeytan şu anda bütün insanların yanında her birini Allah'ın yolundan ayırmak için büyük gayretler sarf etmektedirler. Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor. İşte o doğruların doğrusunda 7 safa var. Ne demiştik? Hazreti İbrahim'e verilen o kitap, neyse kitap yok ortalıkta, ama Kur'an'da Hazreti İbrahim'e de 7 safın öğretildiği kesin olarak var. Tevrat'ta ve Kur'an'da, hem Kur'an'da Hazreti Musa'ya öğretilen 7 safa var, ayrı ayrı yazılmış, hepsi ayrı ayrı ayetlerde teşekkür etmiş, hem de Tevrat'ta var. Hem Kur'an'da Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamber olan Hazreti İsa'ya 7 safanın öğretildiği Kur'an ayetleriyle sabit, yetmez. İncil'i incelediğiniz zaman orada da o 7 safayı görüyorsunuz. Kur'an, Tevrat'ı da, Kur'an kendisine belki İncil'i de, ondan evvelki Tevrat'ı da muhtevasını almış ve tasdik ediyor. İncil, kendisine evvelki Tevrat'ı da, kendisinden sonraki Kur'an-ı Kerim'i de tasdik ediyor. Tevrat, kendisinden evvel Hazreti İbrahim'e indirilen kitabı ve kendisinden sonra Hazreti İsa'ya indirilecek olan İncil'i de muhafaza altına almış, tasdik ediyor. Sevgili kardeşlerim, bir sonuca ulaşıyoruz. Dinler yok. Sadece bir tek din var. O Hazreti Adem'in dini, Hazreti Nuh'un dini, Hazreti İbrahim'in dini, Hazreti Musa'nın dini, Hazreti İsa'nın dini ve nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dini. Kainatın son peygamberi, çünkü peygamberlik ve şeriat kitaplarının indirilmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le birlikte son bulmuş. Öyleyse o kitap Kur'an-ı Kerim madde bir, bir saadet davetiyesidir. Madde iki, bir saadet reçetesidir, rehberidir, kılavuzudur. Mutlaka saadete ulaştırır. Üçüncüsü, saadeti garanti eder. Cennet saadetini de garanti eder. Dünya saadetini de garanti eder. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Hadi bakalım şimdi söyleyin. Var mısınız benimle beraber bir yolculuğa, bir mutluluk yolculuğuna? Allah-u Teala bize öğretiyor, biz de size öğretiyoruz. Nasıl başlayacak yolculuk? Gemi nerede demir alacak? Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Şimdi bizim anlayamadığımız bir taraf var. Mutlu olmak varken mutsuz olmak niye? Arkasında ne var? Arkasında bu alçak iblis var, şeytan var. Bütün insanları
mutlaka ve mutlaka mutsuz etmek konusunda kararlı. Sırf orada indi ilahide Adem Aleyhisselam'ı Allah-u Teala'nın kendisine tercih etmesi sebebiyle, Adem Aleyhisselam'ın önünde ona secde emrini vermesi sebebiyle, İblis diyor ki ben onun önünde secde etmem. Sen beni enerjiden yarattın, ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ben ondan üstünüm. Burada başlıyor iblisin sahtekarlığı. Neden başlıyor? Şuradan başlıyor sevgili kardeşlerim. Allah Teala'nın emri şöyle. Ben ona hayat verdim. Ben ona Adem'e ruhumdan üfürdüm. Şimdi onun önünde secde edin. Ne diyor Allah Teala? Ben Adem'e kendi ruhumdan üfürdüm diyor. Allah'ın ruhundan üfürmüş Allah Teala. Hepimiz de ruhumuzu Allah'a göndermeden evvel Allah'ın ruhu vardı. Hepimize üfürdü. Ve ruhlarını Allah'a göndermeyenlerin ruhları hala şu anda da vücutlarının içinde. Öyleyse Allah Teala Adem Aleyhisselam'a secde edin derken Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratılmış olan vücuduna değil, o vücudun içinde bulunan Allah'ın ruhuna dayalı olarak söylüyor. Bütün bu dünya üzerindeki, kainat üzerindeki varlıkların hiçbirisinin içinde Allah'ın ruhu üfürülmüş değildir. Ruh sadece insana has bir vetiredir. İnsana has bir hediyedir, nimettir. Ve Adem Aleyhisselam'ın şeytandan da bütün meleklerden de üstün olmasının arkasında Allah'ın Adem Aleyhisselam'a üfürdüğü ruh gelir. Bu sebeple Adem Aleyhisselam üstündür. Bu sebeple insan bütün kainattaki bütün varlıklardan üstündür. Çünkü muhtevasında Allah'ın ruhunu taşıyor. Bu ruh hep devam eder mi? Evet. Ruhunuzu Allah'a gönderseniz de ikinci bir ruh başınızın üzerine gelip devrin imamının ruhu, bu devirde bizim ruhumuz gelip başınızın üzerine mutlaka yerleşecektir. Allah'a ruhunuzu yola çıkarttığınız an gelip devrin imamının ruhu başınızın üzerine yerleşecektir. Çünkü devrin imamının ruhu sizin ruhunuza, senin Allah'a ulaşma günün, Allah'a mülaki olma günün, yevmi talakın geldi demedikçe hiçbir ruh vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkamaz. Mutlaka devrin imamından bu talimatı almak, bu emri almak mecburiyetinde. Mümin suresi 15. ayet-i kerime. Ancak o takdirde vücudunuzdan ayrılabilir. Ayrıldığı anda da devrin imamının ruhu önden arkaya doğru uzanarak başınız üzerinde yer alır. Onun da başının üzerinde salah nuru vardır. O noktadan itibaren nurlandınız. Sevgili kardeşlerim, unutulmuş Kur'an hakikatlerini sizlere hatırlatmak için vazifelendirildik. Öğrendiğiniz ilmi değerlendirin. Ne öğrendiniz? Ondan sonra da bizim size gösterdiğimiz İslam'ın 7 safhasını düşünün. Birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek. Mutlaka dileyeceksiniz. Bütün sahabe dilemiş. Hepsi dilemiş sevgili kardeşlerim. Hepsi tağuta kul olmaktan kurtulmuş, Allah'a kul olmuş. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor: "Vellezîneşterû bi't-tâgûte en yâbudûhâ ve enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Onlar tağuta, yani insan ve cin şeytanlara, kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar.
Neden? Çünkü Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilediler. Allah'a mülaki olmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Hem cennet saadeti hem dünya saadeti. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlere cennet saadetinin 3 katını, birinci kat cenneti değil, ikinci kat cenneti değil, üçüncü kat cenneti nasip kılıyor. Hem de dünya saadetinin de yarısını nasip kılıyor. İkisini de garanti ediyor. Ne diyor? Söylediği şey, iki ayet-i kerimede de açık. Birisi Şura 13, diyor ki Allah-u Teala, Allah dilediğini kendisine seçer. Onlardan kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah onları, yani onların ruhlarını kendisine ulaştırır. Şura 13. Rad 27'de de Allah-u Teala diyor ki, Allah dilediğini dalalette bırakır. Kim de Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah'a yönelirse, Allah onları kendisine ulaştırır. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Sadece dileyeceksiniz, Allah da kendisine ulaştıracak. Allah'ın kendisine ulaştırması 28 basamaklık bir İslam merdiveninde ya da bir kainatın tek dininin 28 basamaklık merdiveninde 21. basamağı ifade eder. İnsan ruhu 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. Ulaştığı zaman da Allah'ın zatında yok olur. Allah'ın zatı kişinin ruhuna mehap olur. Allah'ın ruhuna, zaten Allah'ın ruhundan üfürmüştü Allah o kişiye. Allah'ın ruhuna aynı ruh, Allah'ın ruhu ulaşır ve Allah'ın zatında Allah'ın ruhunun bir parçası olur. Baştan da öyleydi. Emanet olarak verilmişti bize ve Rabbine geri döndü. Emanet sahibine iade edildi. Emri yerine getirdiniz. Ne diyor Allah-u Teala? اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُعَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Nisa 58. Allah emanetleri o emanetlerin sahibine, sahiplerine demiyor. Emaneti emanet olarak kullanıyor çoğul. Ama ehliha diyor. Onların ehline diyor. Ehillerine demiyor. Onların bütün emanetlerin ehline, belli ki manevi bir açıdan değerlendiriyor Allah Teala. Emanetleri o emanetlerin sahibine teslim etmenizi Allah emreder diyor. Tuaddül iade kelimesi, iade etmenizi, geriye vermenizi emreder diyor. Adde. Bu tevdi kelimesi, mevdu kelimesi bankalarda kullanılan bir kelimedir. Bankaya parayı yatırdığınız zaman o para mevduat adını alır. Paranın üzerine tasarruf hakkı, emanet olan bu parayı kullanma hakkı bankaya geçer.
Banka size o parayı borçludur ama kullanma hakkı onundur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu dünyada Allah-u Teala'nın söylediğini yaparak mutlu olmak varken, insanların nasıl olup da bu kadar kendilerine zulmettiklerini bir türlü anlayamıyorum. Anlamamız mümkün değil sevgili kardeşlerim. Öyle enteresan olaylar var ki biliyorsunuz her şehirde konferans veriyoruz ve her haftada bir konferansımız var. Bütün şehirlerde, kazalarda, her yerde bu konferansı vereceğiz. Oradakilerin suallerini alacağız, o suallere cevaplar vereceğiz. Oranın insanına. Bütün Türkiye'de bunları gerçekleştiriyoruz, Avrupa'da da gerçekleştiriyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, herkes Allah'ın hakikatlerini ben bunlardan haberdar değildim diyemeyecek bir tarzda öğrenmiş olacaktır. Çünkü Allah-u Teala'nın ezelde bütün insanları toplamasının ardında bu gerçek var. İşte Araf suresinin 172. ayet-i kerimesi Allah-u Teala buyuruyor, biz Adem Aleyhisselam'ın, Adem oğullarının zahrından, arkalarından, sırtlarından onların zürriyetlerini çıkardık da hepsine birden dedik ki Elestü bi Rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Galu bela. Galu dediler ki bela, evet. Evet dediler, sen bizim Rabbimizsin. Acaba bunun maksadı ne? Maksadı anlatıyor Allah-u Teala. Kıyamet günü ben bundan haberdar demesin diye, haberdar değildim demesin diye. Kim der bunu? Ben bundan haberdar değildim. Ruh, fizik vücut ve nefs üçlüsünden sadece nefs der. Şeytanın en çok tesiri altında olan ve doğuş, varoluşundan itibaren afetlerle donanmış olan nefs. Nefsinizde tam 19 tane afet var. Öfke, kin, kıskançlık, haset, İsyan, nefret, düşmanlık, bütün negatif faktörler nefsinizin afetlerindedir. Bu nefsinizin afeti aslında sizin şeytana kulluk edecek olan yönünüzdür. Ona müsaade etmemekle vazifelisiniz. Öyleyse Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. Ve de bu mutluluğu yaşamakla herkes vazifeli ve konferansları veriyoruz. Diyoruz ki Allah-u Teala sizi o kadar çok seviyor ki bir tek dileğinizle, Allah'a ulaşmayı dilemenizle size üçüncü kat cenneti mutlak olarak garanti ediyor. Yetmez, dünya saadetinin de yarısını garanti ediyor. Ve bize ne diyorlar biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala diyorlar bunu söyleyerek haksızlık etmiyor mu? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim buna? Bir insanın Allah-u Teala cehenneminden onları kurtaracağına, cennetine alacağına ve bunun için sadece bir tek dileklerinin yeterli olduğunu söylemesine rağmen bütün insanlara, onların arasından birisinin bu haksızlıktır demesine ne buyurursunuz sevgili kardeşlerim? Hani bir söz vardır ya, ölür müsün öldürür müsün diye. Düşünebiliyor musunuz şimdi? Bu insan ömrü boyunca bu İslam'ın 5 şartını yerine getirse, namaz kılsa, oruç tutsa, zekat verse, hacca gitse, kelime-i şehadet getirse, sözüme dikkat edin sevgili kardeşlerim. Ömrü boyunca bunu yapsa, 15 yaşında başlasa, 80 yaşına kadar yaşasa, 65 yıl bunları gerçekleştirse, bu kişinin gideceği yer cehennemdir. Ve Allah-u Teala diyor ki, niyet amelden üstündür. Ve bir niyetiniz diyor, bana ulaşmayı dilemeniz,
Bana mülaki olmayı dilemeniz benim için yeter diyor. Kim diyor bana mülaki olmayı dilemezse femen, ne diyordu Allah Teala? Muhakkak ki onlar bize mülaki olmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o üçüncü kat cennete mutlaka ulaşır ve dünya saadetinde yarısı onun olur. Allah Teala onu kendisine ulaştıracağına dair söz vermiş. Mutlaka ulaştırır. Ulaştırırsa ne olur? Ulaştırırsa o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman üçüncü basamakla yedinci basamağın arası 6-7 saniyedir sadece. Yedinci basamakta o kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bütün günahları örtülmüştür. Sevapları günahlarından fazla olduğu için hemen ertesi gün ölse mutlaka Allah'ın birinci kat cennetine girebilecek olan bir özelliğin sahibi olur. Mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman ruhunu Allah'laştırmadan ölse dahi mürşidine ulaşıp tabi olduğu için ikinci kat cennetin sahibi olur kişi 14. basamakta. Ve bu noktadan itibaren nefs tezkiyesi başlar. 21. basamakta ruhu Allah'a ulaştığı zaman ve Allah'ın zatında yok olduğu zaman bu kişi nefsinin kalbinde %49 fazıl, %2 de rahmet olmak üzere %51 nur birikimini sağlamıştır. Bu konuyu tamamlamıştır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde bir insanın mürşidine ulaştıktan sonra ruhunu Allah'laştırması, nefsinin kalbindeki %51 nur birikimi onun dünya saadetinin yarısına ulaştığını gösterir. %100 olsa nur birikimi dünya saadetinin bütününe ulaşacak. Her an mutlu bir insan olacak. Ama cennet saadetlerinin bu kişi üçüncüsüne ulaşmıştır, üçüncü kat cennet saadetine. Ve Allah-u Teala tarafından buraya kadar olan garanti edilmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'a çok hamd edin, çok şükredin ki siz bizlerle birliktesiniz. Allah-u Teala, biz ve sizler, biz bir bütünüz. Ve Allah-u Teala bize mutluluğu yaşatıyor. Allah-u Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyorum. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, hepinizin mutlaka Allah'laşmayı dilemenizi ve kurtulmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salam.

ne kadar sevgi o kadar mutluluk. O zaman bize düşen ne? Bize düşen sevginin ticaretini yapmak. İki tür insan var. Ticareti kar getirmeyenler, ticareti kar getirenler. Kimdir ticareti kar getirmeyenler Allah arasındaki ilişki? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman siz bu dünya hayatında Allah'la yaptığınız ticaretin devamlı kar getirmesini istiyor musunuz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah Teala Bakara 16'da ve Bakara 175'te onların ticareti kar getirmedi. Niçin? Çünkü onlar hidayet karşılığında delaleti satın aldılar. Siz ise öyle değilsiniz artık. Sualim var size. Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Diller mi kalpten mi? Kalpten diliyorsanız işte bu hidayettir. Siz hidayeti kalpten dilediniz. Sizin ticaretiniz kar getiriyor. Siz delaletin karşılığında hidayeti satın alıyorsunuz. Hidayeti satın aldığınız için azabın karşılığı mağfiret, delaletin karşılığı hidayet. Size anında Allah Teala veriyor.

Enbiya Suresi Mekke'de nazil olmuştur, 112 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar için hesap vakti yaklaştı ve onlar gaflet içinde yüz çevirenlerdir. Rabbinden yeni bir zikir, uyarı gelmeye görsün. Onu ancak oynayarak, alay ederek dinlerler. Onların kalpleri Allah'ın söylediklerine önem vermemekte ve zulmedenler gizlice şöyle fısıldaştılar. Bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey mi? Yoksa siz görerek, göz göre göre sihre mi kapılıyorsunuz? O şöyle dedi. Benim Rabbim semadaki ve yerdeki sözü bilir ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Hayır, karışık rüyalardır. Hayır, belki onu uydurdu. Hayır, belki de o bir şairdir. Öyleyse evvelkilere gönderildiği gibi bize de ayet, mucize getirsin, dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz ülkelerden hiçbiri iman etmediler. Öyleyse onlar mı iman edecekler? Ve senden önce vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Ve biz onları vahyettiğimiz ricalleri yemek yemeyen bir beden, vücut kılmadık. Ve onlar halidin, ebedi, ölümsüz değillerdir. Sonra onlara olan vaade sadık kaldık. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık ve müsrifleri, haddi aşanları helak ettik. Andolsun ki içinde sizi zikreden, sizden bahseden bir kitap indirdik. Hala akıl etmez misiniz? Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik, yarattık. Böylece şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar. Kaçmayın ve orada şımartıldığınız, her isteğinizin yerine getirildiği şeye, yere ve meskenlerinize geri dönün ki böylece siz orada sorgulanacaksınız. Yazıklar olsun bize, muhakkak ki biz zalimler olmuştuk, dediler. Böylece onların bu davaları, şikayetleri, biz onları biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirinceye, ölünceye kadar bitmedi. Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun, eğlence olsun diye yaratmadık. Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder. O zaman o batıl zahil olmuştur. Vasfettiğiniz, Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Semalardaki, göklerdeki ve arzdaki, yerdeki bütün kişiler O'nundur. Ve O'nun katında olan kişiler, huzur namazını kılanlar, ona ibadet etmekten kibirlenmezler ve onlar yorulmazlar. Onlar gece ve gündüz ara vermeden Allah'ı tesbih ederler, daimi zikrin sahibidirler. Yoksa onlar arzdan, yerden ilahlar mı edindiler? Onları o ilahlar mı diriltecek? Eğer ikisinde de semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de yerde, gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı, isnat ettikleri şeylerden münezzehtir. O Allah, yaptığı şeylerden mesul, sorumlu değildir. Ve onlar, yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar. Yoksa ondan, Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi burhanınızı, kesin delilinizi getirin. İşte bu benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Fakat onların çoğu
hakkı bilmezler. Bu sebeple onlar yüz çevirenlerdir. Ve senden önce benden başka ilah yoktur diye kendisine vahyetmediğimiz bir Resul göndermedik. Öyleyse sadece bana kul olun. Ve Rahman evlat edindi dediler. O Sübhandır, münezzehtir. Hayır, onlar kendilerine ikram edilmiş kullardır. Onlar söz ile onun Allah'ın önüne geçmezler. Ve onlar onun Allah'ın emriyle amel ederler. Onların önünde ve arkasında olan şeyleri muhafız melekleri bilir. Ve onlar Allah'ın rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Ve onlar onun Allah'ın haşyetinden korkanlardır. Ve onlardan kim, muhakkak ki ben ondan başka bir ilahım derse, işte o zaman onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız. İnkar edenler kafirler, semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hala inanmazlar mı? Ve arzda, yeryüzünde onları sarsar diye sarsmaması için dağlar kıldık ve orada geniş yollar oluşturduk. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler, ulaşırlar. Ve semayı, gökleri muhafaza edilmiş bir tavan kıldık ve onlar onun ayetlerinden yüz çevirenlerdir. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler. Ve senden önce bir beşeri ebedi, ölümsüz kılmadık. Öyleyse sen ölürsen, o zaman onlar ebedi mi olacaklar, ölmeyecekler mi? Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şer fitneleriyle imtihan ederiz. Ve bize döndürüleceksiniz. Ve inkar edenler kafirler seni gördükleri zaman, sizin ilahlarınızı zikreden, onlar hakkında konuşan bu mu diyerek seni sadece alay konusu edinirler. Ve onlar Rahman'ın zikrini, kitabını inkar edenlerdir. İnsan aceleci olarak yaratıldı. Size ayetlerimi göstereceğim. Artık benden acele istemeyin. Eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman yerine getirilecek derler. İnkar edenler, cehennem ateşini yüzlerinden ve sırtlarından gideremeyecekleri ve yardım olunmayacakları zamanı keşke bilselerdi. Hayır, onlara azap ansızın gelecek. Böylece onları dehşette bırakacak. Artık onu reddetmeye, geri çevirmeye güçleri yetmeyecek. Ve de onlara bakılmayacak. Andolsun ki senden önce de Resullerle alay edildi. Sonra alay etmiş oldukları şey alay edenleri kuşattı. Sizi gündüz ve gece Rahman'dan, Allah'ın azabından kim korur de. Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onların bizden men eden, azabımızdan onları koruyan ilahları mı var? Onların kendilerine dahi yardım etmeye güçleri yetmez ve onlara bizim tarafımızdan sahip çıkılmaz. Hayır, onlara da uzun gelen bir ömür boyunca onları ve babalarını biz metalandırdık, faydalandırdık. Arza gelip onu etrafından nasıl eksilttiğimizi hala görmüyorlar mı? Öyleyse galip gelenler, üstün olanlar onlar mı? De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum ve sağırlar uyarıldıkları zaman uyarıldıkları şeye daveti işitmezler. Ve eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti dokunursa mutlaka bize yazıklar olsun. Gerçekten biz zalimler olduk derler. Ve biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz, hayat filminde gösteririz. Ve bize
hesap görücüler kafidir. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve zikir olarak verdik. Onlar gaybde görmedikleri halde Rablerine huşu duyarlar ve onlar o saatten kıyamet saatinden korkanlardır. Ve bu bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Siz hala onu inkar edenler misiniz? Ve andolsun ki daha önce İbrahim aleyhisselama rüştünü, irşat yetkisini verdik. Ve biz onu irşada ehil olduğunu bilenlerdik. İbrahim aleyhisselam babasına ve kavmine şöyle demişti. Sizin ibadet ettiğiniz bu heykeller nedir? Babalarımızı onlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, andolsun ki siz ve babalarınız apaçık delalettesiniz dedi. Sen bize hakkı mı getirdin? Yoksa sen bizimle oyun mu oynuyorsun dediler. Hayır, sizin Rabbiniz semaların ve arzın Rabbidir ve onları yaratandır. Ve ben buna şahit olanlardanım dedi. Allah'a yemin olsun, siz arkanızı döndükten gittikten sonra ben mutlaka sizin putlarınıza hile yapacağım. Sonra onları putları cüz cüz parça parça yaptı. Onların büyük olanı hariç. Umulur ki böylece onlar ona rücu ederler, dönerler. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o gerçekten zalimlerdendir dediler. Ona kendisine İbrahim denen gencin onları zikrettiğini, putlardan bahsettiğini işittik dediler. Öyleyse onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onlar şahit olurlar dediler. Ey İbrahim, bizim ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Hayır, bunu onların büyüğü yaptı. Haydi, eğer onlar konuşuyorlarsa, konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Bunun üzerine kendilerine geldiler. Sonra da kendileri için, muhakkak ki siz zalimlersiniz dediler. Sonra onların başları öne eğildi. Hazreti İbrahim'e, andolsun ki sen bunların konuşmadığını, konuşamadığını biliyordun dediler. İbrahim aleyhisselam, hala size bir faydası ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Size ve Allah'tan başka taptığınız şeylere yazıklar olsun. Hala akıl etmiyor musunuz? Eğer yapabilirseniz onu, İbrahim aleyhisselamı yakın ve ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş!

bizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Ve onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Ve onlar bize kul oldular. Ve Lut aleyhisselama hikmet ve ilim verdik. Ve habaiz, kötülükler, ahlaksızlıklar işleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi. Ve onu rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki o salihlerdendir. Ve Nuh aleyhisselam daha önce nida etmişti, seslenmiş, dua etmişti. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece onu ve ehlini, ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Muhakkak ki onlar kötü bir kavim oldu, böylece onların hepsini boğduk. Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam, bir kavmin koyunlarının gece çobansız olarak içinde yayılıp otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı. Ve biz onların hükmüne şahittik. Böylece onu, bu hükmü Süleyman aleyhisselama anlattık ve hepsine hikmet ve ilim verdik. Davud aleyhisselamla beraber tesbih eden etsinler diye dağları ve kuşları musahhar, emrine amade kıldık ve bunları yapan biziz. Sizin için ona şiddetli çarpışmalarınızda sizi korusun diye elbise, zırh yapmayı öğrettik. Öyleyse siz şükredenlerden misiniz? Ve fırtınalı rüzgar Hazreti Süleyman içindi. Rüzgar bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle giderdi. Ve biz her şeyi bileniz, biliriz. Ve şeytanlardan onun için denize dalanlar ve bundan başka işler yapanlar da vardı. Ve onları onun emrinde muhafaza eden bizdik. Ve Hazreti Eyüp Rabbine şöyle nida etmişti. Muhakkak ki bana bir zarar isabet etti, hastalık geldi. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece zarar veren şeyi giderdik, hastalığı iyileştirdik. Kullara bir zikir, öğüt ve katımızdan bir rahmet olsun diye. Ona ehlini, ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha verdik. Ve Hazreti İsmail ve Hazreti İdris ve Hazreti Zelkifli hepsi sabredenlerdendir. Ve onları rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki onlar salihlerdendir. Ve Zennun, Yunus aleyhisselam gadaba gelerek, öfkelenerek gitmişti. Böylece ona muktedir olamayacağımızı, hükmedemeyeceğimizi zannetti. Sonra karanlıklar içinde şöyle nida etti. Senden başka ilah yoktur. Sen Sübhansın. Her şeyden münezzehsin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve onu gamdan, üzüntüden, kederden kurtardık. Ve biz müminleri işte böyle kurtarırız. Ve Hazreti Zekeriya Rabbine şöyle nida etmişti. Rabbim, beni tek başıma bırakma ve sen varislerin en hayırlısısın. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve ona Yahya aleyhisselamı hibe armağan ettik. Ve onun için zevcesini de ıslah ettik, çocuğu olabilecek duruma getirdik. Muhakkak ki onlar hayırlarda yarışırlardı. Ve bize rağbet ederek ve korkarak dua ederlerdi. Ve onlar bize huşu duyanlardı. Ve o Hazreti Meryem ırzını korudu. O zaman biz ruhumuzdan onun içine üfledik. Onu ve oğlunu alemlere ayet, ibret kıldık. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, topluluğunuz, dininiz tek bir ümmettir, dindir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kul olun. Ve emirlerini, uygulamalarını
kendi aralarında böldüler.

fırkalara ayrıldılar. Hepsi bize dönecek olanlardır. O halde kim mümin olarak salihat, nefs tezkiyesi yaparsa, bundan sonra onun gayretleri, kazandığı dereceler örtülmez, eksilmez, yok olmaz. Ve muhakkak ki biz onu yazanlarız. Ve helak ettiğimiz bir kasaba halkının oraya dönmesi, yeniden hayata getirilmesi haramdır, imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc, setleri açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Ve hak vaat yaklaştı. İşte o zaman kafir olanların gözleri korkuyla büyür. Derler ki, bize yazıklar olsun. Biz bundan gaflet içindeydik. Meğer biz zalimler olmuşuz, kendimize zulmetmişiz. Muhakkak ki siz ve sizin Allah'tan başka taptıklarınız, cehennem yakıtısınız, odunusunuz. Siz ona girecek olanlarsınız. Eğer onlar gerçekten ilahlar olsaydılar, oraya cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar orada ızdırapla inlerler ve onlar orada bir şey işitmezler. Muhakkak ki bizden kendilerine hüsna, güzellikler ulaşanlar, yazılanlar, işte onlar ondan cehennemden uzaklaştırılanlardır. Onun cehennemin uğultusunu işitmezler ve onlar istedikleri şeyler içinde ebedi kalacak olanlardır. O en büyük dehşet, korku onları mahzun etmez ve melekler onları karşılar ve derler ki, bu sizin vaad olunduğunuz gününüzdür. O gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi eski durumuna iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki bunu yapacak olan biziz. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık. Muhakkak ki abidler, Allah'a kul olanlar kavmi için bunda elbette tebliğ, açıklamalar vardır. Seni biz sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedildi. Öyleyse siz Müslümanlar mısınız? Allah'a teslim olanlar mısınız? Bundan sonra dönerlerse o zaman de ki, size müsavi olarak herkese eşit şekilde Allah'ın emirlerini bildirdim, ilan ettim. Vaad olunduğunuz şey azap uzak mı yoksa yakın mı? Eğer ben bilseydim bilmiyorum. Muhakkak ki o sözün cehri olanını, açıkça söylenenini ve ketmettiklerinizi, gizlediklerinizi bilir. Eğer bilsem, bilmiyorum, belki de o erteleme sizin için bir imtihandır ve belli bir zamana kadar bir meta, faydalanmadır. Dedi ki, Rabbim, hak ile hüküm ver ve bizim Rabbimiz sizin yanlış vasıflandırmalarınıza rağmen yardım istenilen Rahman Allah'tır. Hac Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O saatin, kıyametin zelzelesi, şiddetli sarsıntısı muhakkak ki çok büyük bir şeydir. Onu kıyameti gördüğünüz gün emziren kadınların hepsi emzirdiğini unutup bırakır, ilgilenmez. Yük, bebek taşıyan kadınların hepsi taşıdığı yükü, bebeğini düşürür. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş görürsün. Ve lakin Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki, ilmi olmaksızın Allah hakkında mücadele eder ve bütün azgın şeytanlara tabi olurlar. Onun
şeytanın üzerine yazıldı ki, kim ona şeytana dönerse, o takdirde onu mutlaka dalalete düşürür ve onu cehennem azabına götürür.''

Ey insanlar! Eğer bağış edilmekten, tekrar diriltilmekten şüphe içindeyseniz, oysa muhakkak ki biz sizi size beyan edelim, açıklayalım diye önce topraktan, inorganik ve organik maddelerden, sonra bir nutfeden, bir damladan, sonra bir alakadan, rahim duvarına bir noktadan bağlı duran embriyodan, sonra şekillendirilmiş ve şekillendirilmemiş bir çiğnemlik et görünümde mudgadan, ceninden yarattık. Ve sizi dilediğimiz süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi ergenlik çağına ulaşmak üzere bebek olarak çıkarırız. Ve sizden bir kısmınız vefat ettirilir. Ve sizden bir kısmınız sonradan ilimden bir şey bilemez hale gelsin diye ömrünün ihtiyarlık çağına döndürülür. Ve arzı yeryüzünü kurumuş görürsün. Fakat ona su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Ve bütün güzel çiftlerden bitkiler yetiştirir. Muhakkak ki Allah, işte o haktır. Ve muhakkak ki o ölüleri diriltir ve muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve onda vuku bulacağında şüphe olmayan o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Ve muhakkak ki Allah kabirlerde olan kimseleri beaz edecektir, diriltecektir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki bir ilme, bir hidayetçiye ve nurlu, aydınlatıcı bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücadele eder. Allah'ın yolundan saptırmak için onu, Allah'ın dinindeki esasları eğip büker, değiştirir. Onun için dünyada rezillik vardır. Ve ona kıyamet günü yakıcı bir azap tattıracağız. İşte bu, senin ellerinle takdim edilen şeyler, yaptığın zulümler sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah, abidler, Allah'a kul olanlar için zulmedici değildir. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, Allah'a az, gönülsüz ibadet eder. Ona bir hayır isabet etse, onunla tatmin olur. Ve bir fitne isabet etse, yüz geri döner. Onlar, dünyada ve ahirette hüsrandadır. İşte o, apaçık hüsrandır. Kendilerine zarar ve fayda vermeyen, Allah'tan başka şeylere dua ederler. İşte bu, uzak bir dalalettir. Gerçekten zararı yararından daha yakın, daha fazla olana dua ederler. Onların taptıkları şeyler ne kötü dost, yardımcı ve ne kötü arkadaştır. Muhakkak ki Allah, ameni olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilus salihat, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecektir. Muhakkak ki Allah, dilediğini yapar. Kim Allah'ın ona dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, o zaman semaya, gökyüzüne bir sebep uzatsın. Sonra da onu, o sebebi irtibatı kessin. O takdirde baksın, onun hilesi, onun öfkelendiği şeyi, başına gelen musibeti giderir mi? Ve işte böylece biz, onu apaçık ayetler halinde indirdik. Ve muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. Gerçekten amenü olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kimselerle haduların, Yahudilerin, Sabiinlerin, yıldızlara tapanların, Hristiyanların, Mecusilerin, ateşe tapanların ve şirk koşanların, putlara tapanların, onların arasını Allah, kıyamet günü mutlaka cennet ve cehennem ehli olarak ayıracaktır. Muhakkak ki Allah, her şeye şahittir. Göklerde ve yeryüzünde olan kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve yürüyen hayvanlar ve insanlardan çoğu, görmüyor musun, görmedin mi ki Allah'a secde ediyorlar. İnsanların çoğunun üzerine azap hak oldu ve Allah kimi zayıf düşürürse, alçaltırsa artık ona ikram eden yoktur. Muhakkak ki Allah dilediğini yapar. Bu ikisi müminler ve kafirler, Rableri hakkında mücadele eden iki hasımdır.
O inkar edenler ki onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Onların başlarının üzerinden kaynar su dökülecek. Onunla onların karınlarındakiler, iç organları ve ciltleri, derileri eritilecek. Ve onlar için demirden kamçılar vardır. Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri iade edilirler. Ve kendilerine yakıcı azabı tadın denir. Muhakkak ki Allah, amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel işleyenleri, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil eder. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Orada onların libası, elbiseleri ipektendir. Onlar sözün güzeline, Allahü Teala'ya ulaşmayı dilemeye yöneltildiler ve sırat-ı hamide, İslam'ın yedi safhasından birincisinin yoluna hidayet olundular, ulaştırıldılar. Muhakkak ki kafir olanlara ve Allah'ın yolundan alıkoyanlara ve yerlilere de, dışarıdan gelenlere de, eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan men edenlere ve orada zulüm ile hak yolundan saptırmak isteyen kimselere elim azaptan taptıracağız. Hazreti İbrahim'e beytin mekanını, Kabe'nin yerini indirdiğimiz, gösterdiğimiz zaman, bana hiçbir şeyi ortak koşma ve beytimi, evimi tavaf edenler, kaim olanlar, ayakta duranlar, rükû edenler ve secde edenler için temiz tut dedik. Ve insanların arasında hacca ilan et ki, yaya olarak ve develer üzerinde uzak dağ yollarının hepsinden sana gelsinler. Kendilerinin menfaatlerine, faydalandıkları şeylere şahit olsunlar. Ve onları rızıklandırdığı hayvanların üzerine belli günlerde Allah'ın ismini ansınlar, kurban kessinler. Böylece ondan yiyiniz ve muhtaç fakirleri doyurunuz. Sonra kirlerini gidersinler, ihrama girsinler. Ve nezirlerini, adaklarını ifa etsinler, yerine getirsinler. Ve Beyt-i Atik'i, ilk ev Kabe'yi tavaf etsinler. İşte böyle kim Allah'ın haramlarına, yasaklarına hürmet ederse, o zaman bu Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır. Ve size okunanlar, yasak olduğu bildirilen hayvanlar hariç, hayvanlar size helal kılındı. Artık putların pisliğinden ve yalan sözden içtinab edin, kaçının. Hanifler, tek Allah'a teslim olan kullar, onunla putlarla ona şirk koşmayanlardır. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde sanki o gökyüzünden düşmüş de böylece onu kuş kapmış gibi veya rüzgar onu uzak bir mekana yere atmış gibidir. Ve işte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa, bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Onda sizin için belli bir süreye, kesilme zamanına kadar menfaatler, sütünde, yününde faydalar vardır. Sonra onun yeri Beyt-i Atik, Kabe'dir. Ve biz bütün ümmetler için kurban konusunda aynı usulleri tayin ettik ki onlara Allah'ın rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın ismini zikretsinler, Allah'ın ismiyle kurbanları kessinler. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun ve muhbitleri, kalplerinde ihbat olanları müjdele. Onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Allah'tan gelen bir cereyanla kalpleri ve vücutları sarsılanlardır. Onlara isabet edenlere, musibetlere sabredenlerdir ve salatı, namazı ikame edenlerdir. Ve onlar, onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Bedeneleri, deve ve sığır cinsi hayvanları, sizin için Allah'ın şiarlarından, emirlerinden, farzlarından kıldık. Onda, onların kurban edilmesinde sizin için hayır vardır. Onların kurbanlarının üzerine saf dururken, ayaktayken tekbir getirin, kurban kesilirken Allah'ın ismini zikredin, besmele ile kesin.
Yanları üzerine düşünce kesilince artık ondan yiyin ve isteyeni de istemeyeni de doyurun. İşte böylece onu size musahhar kıldık, boyun eğdirdik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Onun kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva, Allah'a teslim olma ulaşır. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Sizi hidayete erdirdiği şey üzerine hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'ı tekbir etmeniz için ve muhsinleri, Allah'a fizik vücutlarını teslim edenleri müjdele. Muhakkak ki Allah, amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden belaları defeder, uzaklaştırır. Muhakkak ki Allah, hain ve kafirlerin hiçbirini sevmez. Zulme uğramalığı sebebiyle savaşanlara savaşmaları için izin verildi. Ve şüphesiz Allah, onlara yardıma muhakkak ki kadirdir. Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, rahiplerin mabetleri, Hristiyanların kiliseleri, Yahudilerin havraları ve içinde Allah'ın isminin çok zikredildiği Müslümanların mescitleri mutlaka harap olup yıkılırdı. Ona Allah'a yardım edene Allah mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah elbette kavidir, kuvvetli, güçlü, azizdir, yücedir. Yeryüzünde onlara imkanlar verseydik, namazı ikame ederler, kılarlar, zekatı verirler, maruf ile emrederler ve münkerden nehyederlerdi, yasaklarlardı. Bütün işlerin akıbeti sonucu Allah'a aittir. Hüküm ve takdir Allah'ındır. Ve eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve Semud kavmi de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ve İbrahim aleyhisselamın kavmi de ve Lut aleyhisselamın kavmi de yalanlamıştı. Ve Medyen halkı da yalanladı. Ve Musa aleyhisselam da yalanlandı. Fakat kafirlere mühlet, zaman verdim. Sonra da onları aldım. O zaman benim cezalandırmam nasıl oldu? Böylece halkı zalim olan nice ülkeler gibi onu da helak ettik. Artık o ülke çatıları yıkılmış, kuyuları ve yüksek sarayları terk edilmiş bir haldedir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların onunla akıl ettikleri kalpleri ve onunla işittikleri kulakları olsun? Fakat baş gözleri kör olmaz. Lakin sinelerdeki kalpler kör olur. Ve azabı senden acele istiyorlar. Ve Allah asla vaadinden dönmez. Ve Rabbinin katındaki bir gün sizin saydığınız 1000 sene gibidir. Ve halkı zalim olan nice ülkeler gibi ona mühlet verdim. Sonra onu aldım, yakaladım. Ve dönüş banadır. De ki, ey insanlar! Sizin için ben sadece bir nezirim, uyarıcıyım. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilus salihat, nefsi tezkiye eden ameller yapanlar, onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim bir rızık vardır. Ve ayetlerimiz hakkında onları aciz bırakma gayretinde olanlar, işte onlar ashab-ı cehim, cehennem ehlidir. Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki, bir şey temenni ettiği, dilediği zaman şeytan, onun temenni ettiği şeye yalan ilka etmemiş, ulaştırmamış olsun. Fakat Allah, şeytanın ilka ettiği şeyi nesheder, kaldırır, yok eder. Sonra Allah, ayetlerini muhkem kılar, sağlamlaştırır. Ve Allah alimdir, hakimdir, ilim ve hikmet sahibidir. Kalplerinde maraz hastalık olan ve kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş olanlara şeytanın ilka ettiği, ulaştırdığı şeyi fitne, imtihan kılmak içindir. Ve muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Sırat-ı mustakimden uzaklaşmışlardır, ayrılmışlardır. Ve kendilerine ilim verilenlerin onun,
irşad makamının, veli Resul'ün, nebi Resul'ün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu, Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden ekinletin alınıp yerine ihbat sistemi konarak kalplerin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah, amenü olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı mustakime hidayet edendir. Ve o saat, kıyamet saati ansızın onlara gelinceye veya akim, hedefine ulaşılamamış günün, ölüm gününün azabı onlara gelinceye kadar, kâfirlerin ondan şüphesi zâil olmaz, yok olmaz. Mülk, izin günü Allah'ındır. Onların arasında hüküm verecektir. Böylece âmeni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih, nefsi tezkiye edici amel, salah makamına ulaştıracak amel yapanlar, naim cennetlerindedirler. Ve ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar, onlar için alçaltıcı azap vardır. Ve Allah yolunda hicret edip, sonra da öldürülen veya ölen kimseleri Allah, mutlaka güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Ve muhakkak ki Allah, rızık verenlerin mutlaka en hayırlısıdır. Allah, onları mutlaka razı olacakları bir yere dahil edecektir. Ve şüphesiz ki Allah, mutlaka en iyi bilendir, halimdir. Ve işte böyle, kim maruz kaldığı şey kadarıyla ikab eder, karşılık ceza verir, sonra da ona azgınlık yapılırsa, haklarına tecavüz edilirse, Allah ona mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah, af ve mağfiret edicidir, günahları sevaba çevirendir. İşte böyle, çünkü geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine sokar, katar. Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten, en iyi görendir. İşte böyle, çünkü O, haktır ve muhakkak ki ondan, Allah'tan başka dua ettiğiniz, taptığınız şeyler, onlar batıldır. Muhakkak ki Allah, O, âli yücedir, kebirdir, büyüktür. Allah'ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Semalarda ve yeryüzünde olan her şey O'nundur. Muhakkak ki Allah, O mutlaka ganidir, mustani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, hamid, hamd edilendir. Allah'ın yeryüzündeki her şeyi size musahhar, emrinize amade kıldığını görmedin mi? Ve gemiler, denizde O'nun emriyle akıp gider. Ve Allah'ın izni olmadıkça semanın arz üzerine, yeryüzüne düşmesini önler, semayı arzın üzerine düşmemesi için tutar. Muhakkak ki Allah, insanlara rauftur, rahimdir. Ve size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, sonra da sizi diriltecek olan O'dur. Muhakkak ki insan gerçekten nankördür. Ve biz bütün ümmetler için mensek tek bir şeriat tayin ettik. Onlar onunla o şeriatla amel ederler, etsinler. Öyleyse emrim konusunda seninle niza etmesinler, çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Muhakkak ki sen mutlaka müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş olan hidayet üzeresin. Ve eğer seninle mücadele ederlerse o takdirde onlara Allah yaptıklarınızı çok iyi bilir de. Allah kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler konusunda sizin aranızda hükmedecek. Allah'ın semalarda ve arzda olan şeyleri mutlaka bildiğini bilmiyor musun? Muhakkak ki bunlar kitaptadır. Muhakkak ki bunlar Allah için kolaydır. Ve onlar kendilerine bir sultan, delil, yaptırım gücü indirilmeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve onların ona taptıkları şeylere ait ilimleri yoktur. Ve zalimler için yardımcı da yoktur. Onlara açıklanmış ayetlerimiz okunduğu zaman münkeri, inkarı, reddi, inkar edenlerin yüzlerinden tanırsın, fark edersin.
Neredeyse ayetlerimizi onlara okuyanlara saldıracaklar. De ki, size bundan daha şerlisini haber vereyim mi? Allah'ın kafirlere vaat ettiği o şey ateştir. Ne kötü masir gidilecek yerdir. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Öyleyse onu dinleyin. Muhakkak ki Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Onun için, onu yaratmak için bir araya gelip toplansalar bile. Ve eğer sinek onlardan bir şey kapıp kaçsa, onu ondan, sinekten alamazlar. Talip isteyen de, talep edilen, istenen de aciz. Allah'ın kadrini de, kudretini de hakkıyla takdir edemediler. Muhakkak ki Allah mutlaka kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir. Allah meleklerden ve insanlardan resuller seçer. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. O, onların önündekileri ve arkalarındakini muhafız melekleri bilir ve emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Rükû edin ve secde edin ve Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin. Umulur ki böylece siz felaha eresiniz. Ve Allah da Allah için hakkıyla cihad edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı ki o babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye. Öyleyse namazı ikame edin, kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın, Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevlanız. O ne güzel Mevla dost ve ne güzel yardımcı.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir Kur'an tefsiri dersinde daha. Allah-u Teala'nın bize lütfunu beraber yaşamak üzere. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nahl suresi konumuz ve ayet 36. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lekad be'asna fi kulli ummetin resulen en ibudullâhe ve istenibud tagute fe minhum men hedallahu ve minhum men hakkat aleyhi dalalah fesiru fi arde fanzuru keyfe kâne akibetül mukezzibîn. Kelimeler velakat ve andolsun ki ve asna biz gönderdik, vazifeli kıldık, beyaz ettik, orada hayata getirdik. Fi kulli ümmetin bütün ümmetlerin içinde resulen resul. En ibudullâhe en iyi budu Allah'a, yani Allah'a kul olmak. Ve işte ne bu ve işte ne bu ve işte ne abidin sakının ettagute tagut şeytan, insan ve cin şeytanlar. Ve minhum artık onlardan. Men kim kimi hedallahu heda Allah'ı, Allah hidayet etti.

akıda minhum ve onlardan men kim kimi hakkat hak oldu gerçekleşti aleyhi onların üzerine dalalet et dalaletu dalalet fesiru bundan sonra dolaşın gezin fi el ardı fil ardı yeryüzünde fenzuru fe unzuru böylece bakın keyfe nasıl kâne oldu akıbetü akıbet son el mukezzibin yalanlayanlar tekzip edenler şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve lekat ve asna ve andolsun ki biz ve as ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Fi külli ümmetin resulen bütün ümmetlerin yani milletlerin, kavimlerin içinde bir resul. Ehli budullahi Allah'a kul olsunlar. Beşleri bu tagut ve taguttan yani insan ve cin şeytanlardan iştinav etsinler, sakınıp kurtulsunlar. Femin hümmen hidallahi onlardan bir kısmını Allah hidayete erdirdi. Femin hümmen hakkat ve onlardan bir kısmına hak oldu. Aleyhid delayeti onların üzerine delalet. Fesirü fil ardı artık yeryüzünde gezin. Fenzuru keyfe kâne böylece nasıl olduğuna bakın. Nasıl olduğunu görün. Akıbetül mükezzibîn yalanlayanların akıbeti. Allah Teala buyuruyor. Biz bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resul beaz ettik. Ümmetlerin, yani milletlerin, yani kavimlerin içinde bir Resul beaz ettik. Yani hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a kul olsunlar ve taguttan, yani insan ve cin şeytanlardan iştinab etsinler, sakınıp kurtulsunlar. Diye. Onlardan bir kısmını Allah hidayete erdirdi. Bir kısmının da üzerine dalalet hak oldu.

Yani Resullere tabi olanlar hidayete erdi, tabi olmayanların ise üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin, böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın, görün. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesi, Kur'an-ı Kerim'in en önemli ayetlerinden biridir. Bu ayet bir hidayet ayetidir. Bu ayetle hidayetteki unsurun her kavimdeki Resuller olduğu kesinleştirilmiştir Allah-u Teala tarafından. Öyleyse kavimler var, kavimlerde yaşayan Resuller var. Bir defa bu ayet kesin bir hüviyet koyuyor Resuller konusunda. Bütün kavimlerde Resuller var. Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesi de bu istikamette bir yaklaşım içeriyor. Diyor ki Allah Teala orada, biz bütün kavimlere resul göndeririz. Ve ard arda göndeririz. Birbirinin ardından göndeririz. Arada boşluk devresi bırakmayız istikametinde söylüyor Allah Teala bunu. Öyleyse bütün kavimlerde insanlık var olduğundan bu tarafa her devirde, istisnasız ve aralıksız olarak Allah'ın Resulleri hep vazife yapmıştır. Bunun manası, bir Resul öldüğü zaman onun yerine Allah-u Teala derhal hayatta olanlardan birisini vazifeli kılıyor. Ve vazifeli kıldığı zaman her şey ortaya konuluyor. O kavimde artık bir Resul var. Şimdi Bakara Suresinin 87. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Allah Teala gene aynı şeyi söylüyor. Biz bütün kavimlere Resul göndeririz ve ard arda göndeririz diyor. Burada Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde, bu ayet-i kerimede Allah Teala bütün kavimlere Resul beaz ettiğini, bütün kavimlerin içinde Resul vazifeli kıldığını, Resul göndermiş olduğunu, Risaletle vazifeli birisinin o kavimde mevcut olduğunu anlatıyor Allah-u Teala bizlere. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Burada bir müesseseye dikkatle bakın. Allah-u Teala bütün kavimlerde her an Resul mevcut bulunduğunu söylüyor. İşte Risalet müessesesinin dünya adı verilen bu gezegendeki dizaynında madde 1. Bütün kavimlerde mutlaka bir tane Resul var. Hangi kavim olursa olsun, hangi dili konuşursa konuşsun, zamanımıza göre birçok dinler görünüyor ya ortalıkta. Aslında sadece bir tek din var. Hangi dinden olursa olsun, zamanımızın din kabul ettiği, insanların din kabul ettiği, hangi dinden olursa olsun, o ülkelerin hepsinde mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor, şu anda da yaşıyor. Bütün dünyadaki, bütün ülkelerde o ülkelerin dilini konuşan, onlara kendi dinleriyle, dilleriyle dinlerini anlatan,
ve o kavimdekileri hidayete davet eden bir Resul bütün kavimlerde mutlaka var. Şu anda hepsi hayatta. Hangisi ölse yerine Allah-u Teala mutlaka bir yenisini tayin edecek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Burada Allah'ın hidayet müessesesine atfettiği önemli bir sonuç var. Hidayetle Resul arasındaki ilişki. Her kavimde Resul vazederiz diyor Allah-u Teala. Niçin? O kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Yani hidayete erdirsinler diye. Kimler şeytana kul olmaktan, fizik vücutlarını, bekçilerini şeytana kul olmaktan kurtarmışlarsa, işte onlar hidayete ermişlerdir diyor Allah-u Teala. Bu ayet, fizik vücut açısından, veç açısından hidayeti anlatıyor ve bu hidayetin ancak ve ancak tabiiyetle gerçekleşeceğini kesinleştiriyor. İki türlü insandan bahsediyor ayet-i kerime. Tabi olanlar ve hidayete erenler. Bir kısmının üzerinde hidayet hak oldu. Hakkın emirlerini yerine getirenler üzerinde hidayet hak oluyor. Ama bir de yerine getirmeyenler, yani tabi olmayanlar var. Onların da üzerine dalalet hak oldu. Bir kısmını Allah hidayete erdirdi diyor ayet-i kerime. Bir kısmının ise üzerine dalalet hak oldu. Ne demek istiyor acaba Allah-u Teala? Burada Allah-u Teala'nın serbest iradeye, kişinin cüz'i iradesine ne kadar değer verdiği çok açık bir lisanla anlatılmış durumda. Sadece iki türlü insan var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyenler, eğer dilerlerse mutlaka Allah-u Teala onlara 10 tane ihsanda bulunup mürşit sevgisi veriyor, Resul sevgisi veriyor ve onlar Resul'ü bulmak için hacet namazı kılıyorlar. Ne yapıyorlar? 10. ihsanları, Allah'tan aldıkları 10. ihsan, Resul'ün gösterilmesi veya ulaşabilecekleri yerde Resul yoksa o zaman o Resul'e bağlı olan mürşitlerden birisinin gösterilmesi. Ve tabiiyet. Ancak tabiiyet vücut olursa hidayete adım atmak söz konusudur. Ve mutlaka bu hidayet Allah Teala o kişiye hidayetin tamamlanacağı güne kadar, yani 3-4 aylık bir ömür vermişse, o kişi mutlaka hidayete erecek. Allah onları hidayete erdirecek. Öyleyse bir defa daha bakın olaya, Allah Teala'nın kullandığı ifade ve minkum men hedallahu
onlardan bir kısmını, bir kısım kişileri Allah hidayete erdirdi diyor Allah Teala. Dikkat edin, hidayete erdiren Allah. Onlar kendileri hidayete ermiyorlar. Allah Teala tarafından hidayete erdiriliyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırmaları onların hidayete ermeleri, daha sonra fizik vücutlarını ahsen kılarak Allah'a teslim etmeleri, ikinci defa daha üst seviyeye hidayete ermeleri fizik vücut açısından, daha sonra daimi zikirde nefslerini ahsen kılıp, muhlis kılıp Allah'a teslim etmeleri üçüncü hidayetlerini ifade ediyor. Daha sonra iradelerini Allah'a teslim ederek Allah'ın sadece kendilerine aldığı yemini, misaki, ahdi yerine getirmekle kalmıyorlar. Onun ötesinde Allah'ın vasiyetini de gerçekleştirmiş oluyorlar. İradelerini de Allah'a teslim etmiş oluyorlar. Hidayetlerini dört aşamada böylece tamamlıyorlar. Allah'ın kendilerine verdiği bütün emanetleri onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim ediyorlar. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesi, bütün kavimlere Allah'ın mutlaka her devirde insanlık tarihinin başından sonuna kadar Resul göndermiş olduğu, gönderiyor olduğu ve gönderecek olduğu hakikatini bütünüyle ihtiva etmesidir. Bu ayetin bu hususu bütünüyle ihtiva ettiğini görüyoruz. İçerdiğini görüyoruz. Ayrıca ayet-i kerime hidayet müessesesinin birinci kesiminin ruhun Allah'a ulaşmasının Allah-u Teala tarafından gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Kulun iradesi talep sahibi Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalan her şey Allah-u Teala tarafından yapılıyor. Allah o kişiye namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, zekatı sevdiriyor, haccı sevdiriyor, özellikle zikri sevdiriyor ve onun ötesinde asıl önemli olan irşat makamını sevdiriyor, Resulü sevdiriyor. Öyleyse hidayette olan veya hidayet üzere olan kişi kimdir? Resulü seven kişidir. Eğer Resul'e karşı bir sevgi söz konusu değilse, hidayet yoktur. Dikkat edin, Resul'ü Allah sevdirir. Dikkat edin, Resul'ü sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlere Allah sevdirir. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa, onlarda Resul sevgisi yoktur. Hatta muhtemeldir ki onlar Resullere bir sahtekar olarak bakıyorlardır. Sevgili kardeşlerim, Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesi Kur'an-ı Kerim'de Resuller açısından ve Kur'an-ı Kerim'de hidayet açısından bir kilometre taşıdır. Bütün kavimlere Resul gönderildiğinin, bütün devirlerde gönderildiğinin kesin işaretini görüyoruz. Her insan hidayet konusunda hak sahibidir Allah-u Teala'nın huzurunda, öyleyse bütün zaman parçalarında bu olacaktır. Hidayetin oluşması Resul'ün varlığına bağlıdır. Ayet-i kerimenin ikinci
temel özelliği. Üçüncü temel özelliği, hidayete ulaştıran kişinin kendisi değil, Allah'tır. Kişi hidayete talip olur ama hidayete kendisi eremez. Allah onu hidayete erdirir. Bir defa daha bakalım. Ne diyordu Allah Teala Şura Suresi'nin 13. ayet kerimesinde? Allahü yeştebi ileyhi men yeşâ'ü.

ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer ve kim Allah'a yönelirse, yani Allah'a ulaşmayı dilerse, onu kendisine ulaştırır. Allah ulaştırır. Allah razı olsun. Nahl Suresi 37. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İn tahris ala hudahum fe innallâhe la yehdi men yudillu ve ma lehum

hidayet etmez, hidayete erdirmez. Men kimse yudillu dalalette bırakır ve ma ve yoktur lehüm onlara, onlar için min nasirin bir yardımcı. Cümleciklere bakıyoruz. İn tahris ala hüdahum. Sen onların hidayete ermesini çok istesen de,

Bundan sonra muhakkak ki Allah la yehdi men yudillu, dalaletteki kişiyi hidayete erdirmez.

Öyleyse buradaki fe innallahi de buna rağmen muhakkak ki Allah. Yani sen ne kadar istersen istesen de Allah-u Teala buna rağmen muhakkak ki Allah dalalete bıraktığı kimseyi hidayete erdirmez. Şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Sen onların hidayete ermesini çok istesen de, hatta ne kadar çok istesen de,

Bundan sonra yerine buna rağmen koyuyoruz. Buna rağmen muhakkak ki Allah dalalette bıraktığı kimseyi hidayete erdirmez. Ve onlar için bir yardım

Üçüncü de yoktur. Şimdi bu da 36. ayet-i kerimenin bir tamamlayıcı ifadesi gibi görünüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amcası Ebu Talib'e hürmet ederdi, onu severdi ve onun yola girmesini çok isterdi. Onunla bu konuyu çok konuşmuştu. Ama hiçbirisinde amcası Ebu Talib Allah'a ulaşmayı dilemeye yaklaşmamıştı. Ve içinden geçen şey Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcasının hidayete ermesi. Kendisiyle konuşuyor, onu ikna etmeye çalışıyor. Sen Allah'a ulaşmayı dile, geri kalanı Allah halleder tarzında konuşuyor. Ama amcası gururuna yedirip de yeğeninin elini öpmeyi, ona tabi olmayı nefsine bir türlü yedirip de kabul edemiyor. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten içten bir sevgiyle seviyor. İstiyor amcasının kurtuluşa ulaşmasını, Allah'ın cennetine onun da girmesini. Bütün kalbiyle istiyor, Allah'a yalvarıyor. Amcasına da ricalarda, istirhamlarda bulunuyor. Allah'a ulaşmasını, Allah'a ulaşmayı dilemesi konusunda. Ama amcası dilemiyor. İşte Allah Teala burada diyor ki sen ne kadar hırsla istersen iste, ne kadar tutkuyla istersen iste, ne kadar çok istersen iste. Eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah onu dalalette bırakmıştır. Sevgili kardeşlerim, İki türlü insan var. Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar, bir, Allah'ın hidayete erdirdiği insanlar. İki. Sadece bir tek dileğin altı ve üstüdür bu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onu mutlaka hidayete erdirir. O, Allah'ın hidayete erdirdiği insanların içindedir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişi Allah'ın dalalette bıraktığı insanların içindedir. Allah onu hidayete erdirmez. Acaba niçin Allah Teala burada Allah'ın dalalette bıraktığı insanlar diyor? Bunun için Allah sadece Allah'a ulaşmayı dileyenleri hidayete erdirir ve Allah erdirir. Kim hidayete ermeyi, ruhunu Allah'a ölmeden ulaştırmayı dilemezse o Allah'ın hidayete erdirmediği insanlar arasındadır. Ve erdirmeyeceği insanlar arasındadır. Dikkat edin sözüme, hidayete erdiren Allah olduğu cihetle, hidayete ermeyi kişi dilemedikçe, Allah da onu hidayete asla erdirmeyeceği cihetle, Allah'a ulaşmayan, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah'ın hidayete erdirmeyeceği, yani dalalette bıraktığı bir insandır. Hidayete erdiren, erdirecek olan kişinin kendisi değil, Allah olduğu için. Allah onu hidayete erdirmiyor. Bunun manası Allah'ın o kişiyi dalalette bırakmasıdır. Allah o kişiyi dalalette bırakmak istediği için mi dalalette bırakmıştır? İşte zavallı ateistlerin düştükleri en büyük hata burada. Allah
dalalete bıraktığı insanları Allah dalalete bırakmak istediği için mi bırakmıştır dalalette? Hayır. Hidayete erme konusunda bir talepleri olmadığı için. Talepleri olsa Allah-u Teala onları hidayete erdirecek. Dikkat edin, hidayete erdiren Allah olduğu için konunun mantığını yerlerine oturtmanız lazım. Hidayete erdiren Allah'tır. Kişi hidayete eremez. Kişi ancak hidayete ermeyi diler. Hududu burada biter. Ondan sonra Allah ona her şeyi sevdirir. Allah'ın bütün kapılarını açar. Şeytanın kapılarını kapatır. Ve Allah o kişiyi hidayete erdirir. Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir diyor Allah-u Teala. Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde ve Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde de Allah-u Teala buyuruyor ki Hazreti Nuh kavmine dedi ki ey kavmim ben bu yanımda bulunan amini olanları yanımdan kovamam. Çünkü onlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Yani hidayete ereceklerdir. Manası Allah onları mutlaka hidayete erdirecektir. Onlar Allah'a mülaki kılınacaktır. Mülaki olacaklardır. Allah-u Teala onları kendisine ulaştıracaktır. Gördük ki Allah kullarından insanları seçiyor. Bunlar Allah'a ulaşmayı dilemesi ihtimali olanlardır. Allah daha baştan itibaren insanların Allah'a ulaşmayı dileyeceğini veya dilemeyeceğini biliyor. Zaten Allah'ın harekete geçmesi, kişiyi hidayete erdirmesi, kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi üzerine tahakkuk eder. Dilemezse o kişi hayatta kaldığı sürece Allah onu hidayete erdirmeyi dilemeyecektir. Ve hidayete erde hiçbir zaman erdirmeyecektir. Allah o kişiyi dalalette bırakmayı dilediği için dalalette bırakmıyor. Hidayete ulaştırmayı dilemediği için kişi dalalette kalıyor. Acaba aradaki farkı anlatabildik mi sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişiyi Allah dalalette bırakmayı dilediği için dalalette bırakmıyor. O kişi Allah'a ulaşmayı dilemediği için Allah onu hidayete erdirmeyi dilemiyor ve hidayete erdirmiyor. Hidayete erdirmeyi dilemediği için, hidayete erdirmesi söz konusu olmadığı için o kişi dalalette kalıyor. Allah Teala onları dalalet içerisinde, sahip oldukları durum içerisinde bırakıyor, terk ediyor. Dalalette bırakıyor onları. Allah onların dalalette olmasını istediği için değil, dalalette kalmasını istediği için değil. Onlar hidayete ermeyi dilemedikleri için. Allah razı olsun.

ve Nahl Suresinin 38. ayet-i kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Ve aksemu billahi cehde eymanihim la yeb'asullahu men yemut bela va'den aleyhi hakkan velakinne ekseren nasi la ya'lemu. Ve aksumu ve yemin ettiler, kasem ettiler. Billahi Allah'a cehde, cehd ile, kuvvetle. Eymanihim yeminleri. La yeb'usullahu Allah yeniden diriltmez, beas etmez. Men yemutu ölen kimseyi. Bela, hayır, bilakis öyle değil. Vaden, bir vaat. Aleyhi, onun üzerinde, hakkan, hak olarak. Ve lakinne, lakin, fakat, ama, ekseren nasi, insanların çoğu, la ya'lemu, bilmezler. Ve aksemu, billahi, cümleciklere geçiyoruz. Ve aksemu, billahi, Allah'a kasem ettiler. Cehde eymanihim, en kuvvetli yeminleri ile. La yeb'asullahu men yemutu, kim ölürse Allah onu beyaz etmez.

yani yeniden diriltmez. Bela vaden aleyhi hakkan. Hayır, öyle değil. Bela, hayır, öyle değil manasına hayır. Bu onun, yani Allah'ın üzerinde hak bir vaattir.

وَلَاكِنْ لَا اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَاكِنْ insanların çoğu bilmezler. Burada sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala bir cümleyi şöyle dizayn etmiş. Ve kim ölürse Allah onu beyaz etmez, yeniden diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasem ettiler. Hayır, öyle değil. Bu onun, yani Allah'ın üzerinde hak bir vaattir. Velakin insanların çoğu bilmezler. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Adem Aleyhisselam'dan başlayan insanlık, kıyamet günü doğacak olan insanlara kadar uzanacak. Kıyamet günü hayatta olan insanlar, bu sonuca en çabuk ulaşanlardır. Yani ölümden sonra beyaz edilme sonucuna en çabuk ulaşanlardır. Çünkü birinci sura üfürülüşte kıyamet günü yaşayan insanların hepsi ölecek. Evvelkiler zaten ölmüşlerdir. Ama bu birinci üfürülüşte daha hemen arkasından olaylar cereyan ediyor. Nedir o olaylar? Yaşayanların hepsi ölüyor. Ama kıyametin kopması bir sebebe dayalı. Sebep, Allah'ın itiş enerjisinin sona ermesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın itiş enerjisi var. Bu itiş enerjisi sona eriyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Kainatı büyüten enerji. Allah Teala Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde diyor ki evvelce göklerle yer bir idi. Sonra biz onları patlattık. Büyük patlama, mekanlarından kopardık ve dağıttık, böylece kainatı yarattık. Onlar düşünmezler mi diyor Allah Teala, o kafirler düşünmezler mi? Şimdi burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Bir noktadan ayrılan, o patlatılan yerin merkezindeki bir noktadan patlatılan bir kainat. Bütün enerji partikülleri oradan hareket halinde. Nereye doğru hareket halinde? Oradan bir yerlere doğru hareket halinde. Kainatı yaratmak üzere bütün gezegenlere, bütün yıldızlara aynı anda partiküller ulaşıyor. Belki saniyenin milyonda biri kadar bir zaman parçası. Çünkü nötronlar hiçbir aleme ait değildir ve sonsuz hızla hareket ederler. Vardıkları yerlerde nötronlar, yani enerji partikülleri elektronlara dönüşüyor. Böylece madde oluşuyor. Ne olmuştur? Patlatıldığı anda bir noktadan ayrılan bütün partiküllerin harekete geçtiği anda bu zamanın başlamasını icap ettiren bir başlangıçtır. Bir başlangıç oluşmuştur. Zaman başlamıştır. Geçmişten geleceğe doğru uzanan bir zaman.
ne kadar devam edecektir? Evvela Allah-u Teala gezegenleri oluşturuyor, yıldızları oluşturuyor. Yani nötrinoları yarattığı enerjiyi elektronlara çevirmek suretiyle yapıyor bunu. Ve bunu gerçekleştirdiği zaman Allah-u Teala zaman başlıyor geçmişten geleceğe doğru. Ve kainat oluşuyor. Bu oluşan her yıldıza, her gezegene Allah-u Teala onu diğerlerinden ayıran ve kainatı büyütecek olan bir itiş kuvveti veriyor, bir ivme veriyor ve Allah'ın vücuda getirdiği kinetik enerjisiyle, itiş enerjisiyle kainat hala büyümeye devam ediyor. Yani o tek noktadan, merkezdeki tek noktadan ayrılan bütün sistemler hala ayrılmaya devam ediyorlar ve zaman geçmişten geleceğe doğru yürüyor. Ama o gün, kıyamet günü neden kıyamet kopacaktır? Çünkü itiş enerjisi sona erecektir. Allah'ın her şeye bir son izafe etmesi söz konusudur ve son oluşacaktır kainat için. Artık itiş enerjisi sona ermiştir. Büyüme durmuştur. Zamanın geçmişten geleceği uzaması da devamı da durmuştur. Zaman durmuştur. Sonra ne olacak? Sonra gravitasyon başlayacak. Çünkü Allah Teala açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de dünyanın güneşle birleşeceğini, ayın dünya ile birleşeceğini kesin bir hüviyette açıklıyor. Gravitasyon olayı tersine çeviriyor. Geçmişten geleceğe doğru uzanan zaman bittiği anda sura birinci defa üfürülmüştür. Ama bunun arkasından gravitasyon büyük kütlelerin küçük kütleleri kendine çekme özelliği baş gösterince kainat küçülmeye başlıyor. Yani bir tek noktadan ayrılan bütün kainat o tek noktaya doğru uzayları yok ederek geliyor. Dünya ile güneşin birleşmesi ne demek? Dünya ile güneş arasındaki uzayın yok olması demek. Artık hüküm ferma olmaması demek. Ayın dünya ile birleşmesi demek ne demek? Ay ile dünya arasındaki uzayın yok olması demek. Öyleyse sistemler birbirinin arkasından bir hedefe yöneliyor, zaman geriye doğru yürüyor. Bu geriye doğru yürüyen zamanın ilk canlandırdığı insanlar, zaman geriye doğru yürüdüğü anda, kıyamet anında, sura birinci defa öfürüldüğü anda, bütün kainatta ne kadar İnsan yaşıyorsa bütün canlı varlıkların hepsi ölüyorlar. Ama zaman durup da geriye doğru yürümeye başlayınca hemen arkasından kıyamet günü yaşamakta olanlar, ölmüş olanlar canlanıyor. Sıra birinci üfürülür. Ve zaman geriye doğru devam ettiği sürece herkesin hayatta olduğu devre zaman ulaşınca o insanlar zaten hayattalar. Yer çekimi kuvveti olmadığı için bütün insanlar mahşer meydanına, Allah'ın indi ilahisine en yakın bir noktaya ulaşıyorlar. Ve zaman geriye doğru devam ediyor. Adem Aleyhisselam da dahil olmak üzere bütün insanlar hepsi canlanıyorlar. Sura birinci üfürülüş. İkinci üfürülüş. Bütün canlanan insanlar ölüyor. Nerede? Onlar
hepsi bulundukları gezegen hangi gezegen olursa olsun hepsi mahşer meydanına ulaşmışlardır. Hepsi oradalar. Ve Allah onları sura ikinci defa üfürterek tekrar öldürüyor. Neden? Çünkü herkesin cennet veya cehennem hayatını yaşayacağı bir enerji bedene sahip olması lazım. Birinci sebep, aynı özellikler cennete ve cehennemde geçmez bu dünyadaki özellikler. Orada nefes almak gibi bir mecburiyeti kimsenin yok. Enerji bedenlerle yaşanacak. Herkes ikinci sebep aynı yaşta olacak. Kur'an'daki temel iki hüküm. Bunların gerçekleşebilmesi için Allah-u Teala'nın bizi ikinci defa öldürmesi, sonra da yeniden diriltmesi söz konusu ve arkasından yeniden diriltiliyoruz. Öyleyse Kur'an-ı Kerim bu be'as olayını ba'sü be'asü ba'del mevt. Ba'de sonra mevt ölüm. Be'asü ba'as etmek, hayata getirmek, diriltmek. Ölümden sonra yeniden diriltmek Allah'ın üzerine farzdır diyor Allah-u Teala. Allah'ın üzerine bir vaattir diyor Allah-u Teala. Herkesi canlandıracak. Kıyamet günü ölenler için ölmek ve dirilmek zaten birbirinin arkasından geliyor. Ama zaman geriye doğru gittikçe ta Adem Aleyhisselam'dan o güne kadar bütün insanlar canlanacaktır. Kur'an'da pek çok ayet bu konuda kesin hükümler getirmiştir. Ve Allah Teala açıklıyor olayları detaylarıyla. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Zaman adlı bir müessese var. Şu anda geçmişten geleceğe doğru yürüyor. Ama Allah'ın bütün bu gezegenlere, kainatı oluşturan sistemlere, kainatı büyüten, ulaşmakta olan enerjisi, kinetik enerjisi sona erdiği an büyüme duracak ve kıyamet kopacaktır. Öyleyse bu Allah'ın vaadidir ve Allah'ın vaadi haktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, işte burada sözlerimiz inşallah tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle inşallah sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha me'as salavat. Allah'a salavat.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın yolunda olmak veya yolunda olmamak. Nasıl mukabele görür? İşte bir insan Allah'ın yoluna davet edildiği zaman kabul etmezse Allah Teala buna seyirci kalamaz. Mutlaka o kişi üzerinde engeller oluşturur. İşte bu konuşmamızda sizlere o engellerden bahsetmek istiyoruz. İnsanlar, bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olurlar. Hiçbir kavim yoktur ki İnsanlar hangi devre yaşarlarsa yaşasınlar, o kavmin içinde onların dilleriyle konuşan bir Resul bulunmamış olsun. İbrahim suresinin 4. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bütün kavimlere onların dilleriyle hitap etsin diye Resuller göndeririz, onların dilini konuşan Resuller göndeririz diyor Allah-u Teala. Bütün kavimlere göndeririz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir durumda Allah-u Teala'nın bütün insanlara gönderdiği Resuller onlara tebliğde bulundular. Allah'a ulaşmayı mutlaka dileyin. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Eğer dilemezseniz dalalette kalırsınız. Eğer dilemezseniz Allah-u Teala sizi kafirler arasında mütalaa eder. İnananlardan olmanıza rağmen kafirler gibi muamele görürsünüz. Yani gideceğiniz yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala buyuruyor, eğer onlara bir Resul göndermeseydik bize derlerdi ki diyor, keşke bize bir Resul gönderseydin de senin hidayetine tabi olsaydık, böyle cehenneme sürülmeseydik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın indinde insanlar açık bir şekilde hüküm ferma dilediklerini yapmak konusunda. Ama her olay bir cezaya, derecat kaybına veya bir mükafata veya derecat kazanmaya mutlaka sebebiyet verir. Her saniye insanlar ya derecat kazanırlar ya da kaybederler. Kazandıkları dereceler kıyamet günü yapılacak olan hesaplaşmada fazlaysa kişinin gideceği yer Allah'ın cennetidir. Eğer kazanılan dereceler azsa, insanların gideceği yer cehennemdir. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir dizayn içerisinde bütün insanlara mutlaka tebligat ulaşır. Allah'a ulaşmayı dileyin diye. Dilemezseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Şirkte kalırsınız, küfürde kalırsınız, dalalette kalırsınız, hüsranda kalırsınız gibi
uyarılar mutlaka bütün insanlara yapılır. İşte bu uyarılar, bu konuşmanın temelini teşkil eder. Bu uyarılarda muhatap olan insanlar üçe ayrılır. Bir, tebliğ yapanı dinlerler, itiraz da etmezler ama tabi de olmazlar. Bir, anlaşmazlık çıkarmazlar ortaya. Fakat tabi olmazlar. Allah'ın onlar üzerinde vücuda getirdiği muamele farklıdır. Tebliğe muhatap olduğu zaman karşı çıkan, zıtlaşan, kavga eden insanların üzerindeki Allah'ın tesiri farklıdır. Kendisine tebliğ yapılsa da yapılmasa da, ki mutlaka tebliğ yapılır, yapılmasına rağmen hem kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen hem de başka insanları da Allah'ın yoluna ulaşmaktan men eden insanlar vardır. İşte onlar üzerindeki Allah'ın tesiri çok daha acıdır. Allah Teala Bakara Suresi'nin 159. ayet-i kerimesinde diyor ki, Allah kitaplar indirmesine rağmen o kitaplarda açık bir şekilde hidayetten bahsetmesine rağmen, hidayeti zikretmesine rağmen, hem de delilleriyle birlikte, beyineleriyle birlikte hidayeti emretmesine rağmen, o insanlar ki bilerek, isteyerek hidayeti gizlerler, Allah da onları lanet eder, lanet ediciler de onlara lanet eder diyor Allah Teala. İşte davranış biçimleri ve sonuçlar konusunda Allah Teala'nın açıklamaları. Eğer bir insan kendisine tebliğ yapılır da bu tebliğe muhatap olduğunda sessiz kalırsa, yani bir aksül amelde bulunmazsa, o davranışa karşı cephe almazsa, kavga etmezse, Allah Teala böyle olan insanların hastalarını kapatıyor, mühürlüyor. Görme hastasını, işitme hastasını ve idrak hastasını. İşte Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetlerinde Allah Teala kendisine tebliğ yapılan kişinin üzerindeki tesiri anlatıyor. Bakara Suresi'nin 6 ve 7. ayetleri. Habibim, sen ne kadar gayret edersen et, o kafirler mümin olmazlar. Burada mümin, Allah'a ulaşmayı dileyen mümin olmazlar demek. Müminler kendi aralarında 8 kesime ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler de mümindir. Allah'a inanıyorlarsa, Allah'a ulaşmayı dileyenler de mümindir. Allah'a inanıyorlarsa ve Allah'a ulaşmayı dilemişlerse. Ama eğer o kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi, önce Allah'a ulaşmayı dilemiyor, sonra kendisine tebliğ yapıldığında Allah'a ulaşmayı diliyorsa, bilmeden evvel hiç kimsenin dilemesi zaten söz konusu olmaz. Tebliğ yapılacak ki dilesin. Eğer diliyorsa, o zaman onun adına Allah-u Teala
Hak mümin diyor. Kişi ancak o zaman hak mümin olmak şerefine erer. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde hak mümin olmak şerefine erer. Yoksa Allah'a inanıyorsa Kur'an'da da mümin olarak anılıyor ama gideceği yer ne yazık ki cennet olmuyor. O zaman kalbinde hardal tanesi kadar iman olan kişi cehennemde cezasını çektikten sonra cennete gider ifadesi Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi değildir. O bir mevzu hadistir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri açık ve kesin bir şekilde başka bir alternatifi Allah Teala kabul etmiyor. Diyor ki innellezine la yercune likaina ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahumun naru bima kanu yeksibun. O Allah'ın evliyası var ya, affedersiniz böyle başlamıyor ayet-i kerime. Onlar Allah'a mülaki olmayı kesin olarak dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı, ilka etmeyi kesin şekilde, muhakkak surette dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla ve dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor Allah Teala. Ve onların gidecekleri yer kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Kim bu insanlar? Allah'a mülaki olmayı dilemeyenler, kesinlikle gidecekleri yer cehennem. İşte bu kişilere anlatıldıktan sonra mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek üzerlerine farz kılındığı ifade buyurulduktan sonra, ifade edildikten sonra farz mıdır? Farz olduğu kesin. Allah Teala menibine ileyhi ve yettekuhu diyor. Ona Allah'a yönel ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Kaç fırka? 72. 73. fırkadan da bahsediyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Kurtuluşa ulaşacak olan fırka diyor. 73. fırka ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin oluşturduğu 72 fırkanın içine dağılmış olan şu dünyada her dili konuşan insanların arasında o kavmin Resulü tarafından kendisine söylenip de doğruyu yakalayabilen ve tatbik edebilen insanlar. Onlar 73. fırkayı oluşturuyorlar. İşte hidayet çağındayız ve göreceksiniz ki gelecek günlerde her milletin içinde bu insanlar Allah'a ulaşmayı dileyen insanların mevcut olduğunu göreceksiniz. İslam'ı İslam olduğunu bilmeden yaşayan insanlar olduğunu göreceksiniz. Allah'a ulaşmayı diledikleri andan itibaren 7 safayı mutlaka herkes, bütün insanlar yaşayacaklardır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu vesileyle bir defa daha söyleyelim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Allah-u Teala'nın tebliğ yapmasını bütün insanların üzerine farz kıldığını biliyoruz. Tebliğe
herkes muhataptır ve tebliğ yapılmalıdır. Tebliğ yapıldığı zaman bir kişi ona muhatap olmazsa, tebliği kabul etmezse ama karşı da çıkmazsa ne olduğunu Bakara suresinin 6 ve 7. ayetlerinde bulmuştuk. Onlara tebliğ yapıldığı zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler nasıl diyor Allah Teala? Sen onlara tebliğ yapsan da yapmasan da birdir. O kafirler mümin olmazlar diyor. Bu sebeple diyor Allah onların Basar isimli görme hastalarını mühürler diyor Allah Teala. Onların Sem'i isimli işitme hastalarını da mühürler diyor. Ve kalplerindeki idrak hastasını da mühürler diyor. Aslında onların idrak etme hastasının mühürlenmesi, Semi isimli işitme hastalarının mühürlenmesi ve görme hastası olan onların basar hastalarının üzerine kışavet adlı bir perde çekilmesi söz konusu. Bunlar uzuvlar değildir sevgili kardeşlerim. Bunlar hastalardır. Görme hastası, işitme hastası, idrak etme hastası. Eğer bir kişi irşat makamı kendisine tebliğ yaptığı zaman ya da kim tebliğ yaparsa yapsın, tebliğe kayıtsız kalırsa bu sonuçla karşılaşır. Allah Teala aynı türde bir olaydan Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde de bahsediyor. Diyor ki, onlar ki kendilerine hevalarını ilah edinmişlerdir. Hevalar, nefsin afetleri. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Allah'ın her emrini Allah'ı ilah mevkinden indirerek nefslerin o afetini onun yerine koyarlar ve onun dediğini yaparlar, yapmış olurlar. Onlar hevalarını kendilerine ilah edinenlerdir diyor. Allah onları ilimleri üzere dalalette bırakır. İşte bugünkü din adamlarından Allah'a ulaşmayı dilemeye karşı çıkanların durumu budur. Allah onları ilimleri üzere dalalette bırakmıştır. Onların Basar isimli görme hastalarının üzerine gışavet adlı bir perde çekeriz diyor Allah Teala. Onların Semi isimli işitme hastalarını mühürleriz diyor. Onların kalplerindeki idrak hastasını da mühürleriz diyor Allah Teala. İşte bu insanların görme hastasını, işitme hastasını ve idrak etme hastasını Allah Teala'nın mühürlediğini görüyoruz. Peki ikinci grup insanlar, onların durumu ne? Onlar sadece çekimser kalan, umursamaz durumda olan insanlar değil. Onlar kendilerine tebliğ yapanlara karşı çıkan ve onları engelleyenlerdir.
İşte bu engelleyen insanların Allah Teala kavga ediyorlarsa onların hastalığı üzerine değil, görme uzvu olan gözlerin üzerine, işitme uzvu olan kulaklarının üzerine, idrak etme uzvu olan kalpleri üzerine engeller koyuyor. İşte İsra Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala şunları söylüyor. Habibim, sen Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tekliğini zikrederek onlara Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, ki onlar ahiret gününe, ahirete inanmayanlar olarak, Allah'a insan ruhunun hayattayken ulaşmasına inanmayanlar olarak geçiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin seninle arasına hicab-ı mestüre olan atlı bir perde koyar. Onlar seni, bunun manası onlar seni irşat makamı olarak göremezlerdir. Allah Teala bu hicab-ı mestüre atlı perdenin o kişinin gözlerine konulduğunu söylüyor. Göz bir uzuvdur. Onlarla senin arana bunu koyarız dediği zaman o uzvu Allah Teala mühürleriz demiş oluyor. Onların diyor seni görmelerine mani olmak için dediği için dediği cihetle sonuç bu. Görmelerine mani olmak için hicab-ı mestürenin o kişinin gözleri üzerine konması lazım. Seninle onların arasına seni görmelerine mani olmak için hicab-ı mestüre koyarız diyor. Gizli perde. Hicab, perde, mestüre de gizli, örtülü. Peki sonra onların diyor kulaklarına seni duymalarına, işitmelerine mani olmak için vakra koyarız diyor. Kulakları Allah-u Teala engel koyuyor. Hidayete mütalik şeyleri irşat makamı söylediğinde inkar etsinler, kabul etmesinler diye. Sonra Allah-u Teala diyor ve onların kalpleri üzerine ekinnet koyarız diyor. Seni idrak etmelerine mani olmak için. Onlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşırlar diyor. Nefretle arkalarını dönerler diyor. Kavganın neticesinde insanlar arkalarını dönerek nefretle uzaklaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Ne oldu? Allah Teala bu sefer uzuvlara engel koydu. Bunun neticesi ne olur? Araf 179 bunun neticesinde neler olduğunu söylüyor bize. Allah Teala buyuruyor ki biz cehennemi insanların ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların gözleri vardır ama o gözlerle göremezler. Neden? Sevgili kardeşlerim. Neden göremezler? Çünkü Allah Teala onların gözlerinin önüne hicab-ı mestura adlı bir gizli perde koyuyor. Onlar o gözleriyle göremiyorlar. İrşat makamını irşat makamı olarak göremiyorlar. Alelade bir insan olarak değerlendiriyorlar. Onların kulakları vardır ama o kulaklarla işitmezler. Neyi işitmezler? İrşat makamının söylediklerini. İşte biz bunları söylüyoruz. O insanlar dinledikleri halde onlarda bir tepki, bir idrak hassası oluşmuyor, anlamıyorlar ne söylediklerimizi. Söylediğimiz şeyin ne manaya geldiğini, ne kadar önemli olduğunu anlayamıyorlar. Sonra ne diyor Allah-u Teala? Onların kalpleri vardır, onunla idrak etmezler. Yani kalplerindeki idrak hassası söz konusu değildir. Kalpleri, onların kalpleri idrak etmezler. Sonra da ağır bir ifade kullanıyor. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta hayvanlardan daha aşağıdırlar diyor.
Onlar dalalette olanlardır. Ve ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. İşte ikinci grup insanlar sadece irşat makamının sözlerini anlamamak değil, ona karşı çıkmak durumunda olanlar. İşte ceviz kabuğu olayında gördünüz, işittiniz. Biz 3 defa hitap ettik bütün insanlara. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yoksa gideceğiniz yer cehennemdir. Buraya bunun için geldik dedik. Onun bir tuzak olduğunu zaten kardeşlerimize yolda söylemiştik. Sevgili kardeşlerim, İşte o insanlar söylediklerimizi hiç anlamadılar. Bir tek gayeleri vardı, bizi halkın önünde bir sahtekar olduğumuz konusunda, bir sahtekar durumuna düşürmek, söylediklerimizin yalan olduğunu ispat etmek ve bir tezgah kurulmuştu. Biz de onları söyledik ve tezgahlarına tabi olduk. Sevgili kardeşlerim, netice ne çıktı? Neticede Allah Teala Duhan Suresi'nin 11, 12, 13, 14, 15. ayetlerinde Allah Teala'nın bahsettiği Resul'ün biz olduğumuzu ispat etmesi söz konusu oldu. Onlara apaçık bir Resul gelmişti de, diyor Allah-u Teala, onlar o Resul'den yüz çevirdiler. Onun için şeytandan vahiy alıyor dediler. Onun için deli dediler. Ondan yüz çevirdiler ve söylediklerinden ibret almadılar diyor. Hepsi gerçekleşmedi mi sevgili kardeşlerim?

görürse, yani o insan kendisine yapılan tebliğe cevap vermediği gibi, tartışmaya girdiği gibi, bunun ötesinde başka insanları da Allah'ın yolundan çevirmeye kalkıyorsa, bu konuda bir gayretin sahibi ise, insan ruhu vücuttan ayrılırsa, insan ölür diyorsa, o insanın hedefe gitmesi, Allah'a ulaşması mümkün değildir diyorsa ve yalancılıkla suçluyorsa, sahtekarlıkla suçluyorsa Allah'ın Resulünü, o zaman Allah Teala bunlar hem Allah Teala'nın söylediklerine karşı çıkanlar, bununla kalmayanlar, başka insanların da Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olarak o cennete girecek olan insanların bir dileseler Allah Teala hepsi cennete girecekler. Cehenneme gitmelerine sebebiyet verdikleri için onlar iki unsuru birden yaşarlar. Hem uzuvları üzerine engeller koyar Allah Teala, hem de hastaları üzerine engel koyar Allah Teala. İşte Ahzab 67'de Allah Teala diyor ki, o cehennemdekiler derler ki, ya Rabbi, biz asrımızın, yaşadığımız devrin saadatlarına, din öğreticilerine ve büyüklerine itaat ettik. Tabi olduk değil, itaat ettik. Bu sebeple dalalette kaldık. Ya Rabbi, sen onlara iki kat azap ver. Onları büyük bir lanetle lanetle. İşte o büyük lanetle lanetlenenlerin gözleri de görme hastaları da, kulakları da işitme hastaları da, kalpleri de idrak etme hastaları da mühürlenir. Allah Teala onların gözleri üzerine hicab-ı mesture koyar, görme hastasının üzerine görmeyi engelleyecek olan bir engel koyar, görme hastasını mühürler. O kişinin uzvuna, kulaklarına, işitme uzvuna, işitme uzvu olan kulaklarına vakra koyar. O kişinin Semi isimli işitme hastasını mühürler. O kişinin kalbindeki idrak hastasını Allah-u Teala mühürler ve kalbi de mühürler. Yetmez, o kalbe bir de ekinnet koyar, idrak etmeyi önleyen bir müessese koyar. İşte bu insanlar başka insanları onların delalette kalmalarını temin eden, bilerek, isteyerek hidayeti gizleyenler, başka insanların Allah'a ulaşmasına bilerek, isteyerek mani olanlar. Hem Allah da onları lanet eder, lanet edenlerin de hepsi lanet eder. Bakara suresi 159. ayet-i kerimeye göre, hem de Ahzab suresinin 67. ayet-i kerimesine göre, onları Allah Teala iki kat lanetle lanetler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu insanların hem gözleri, hem kulakları, hem kalpleri, hem görme hastaları, hem işitme hastaları, hem de idrak etme hastaları mühürlüdür. Böyle insanlar mutlak olarak cehenneme gideceklerdir ve Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için cehenneme giden insanların çok daha ötesinde, çok daha büyük cezalara çarpılacağı bir cehenneme gideceklerdir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın bu istikamette koyduğu engeller oluştuktan sonra bir kişi aklı başına gelip de Allah'a ulaşmayı dilerse ne olur? Allah Teala o kişinin eskiden olan hatasını dikkate almaz. Eğer o kişi ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaşmayı dilerse, üç grubun üçünde de hangi engeli koymuşsa o engeli Allah Teala mutlaka kaldırır. Eğer sadece hastaları üzerine engel koymuşsa, o kişinin görme hastasının, işitme hastasının ve idrak etme hastasının üzerindeki engelleri kaldırır. Eğer uzuvları üzerine koymuşsa, gözlerin, kulakların ve kalbin üzerine engel koymuşsa, onları kaldırır. Eğer hem uzuvların hem de hastaların üzerine engel koymuşsa, bir de kalbe ikinet koymuşsa, hepsini kaldırır. İşte Allah-u Teala affedicidir. Kişi ne kadar günah işlerse işlesin, eğer o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, o kişinin gideceği yer cennettir. Neden? Çünkü Allah-u Teala Enfal Suresinin 29. ayet-i kerimesine göre, o kişinin bütün günahlarını örtecektir. Öyleyse bütün günahları örtülen bir insan ne olur? Bütün günahları örtülen kişi gideceği yer mutlaka cennet olandır. Eğer bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemeseydi, yani kendisine yapılan bütün tebliğlere rağmen, bunca açıklamaya rağmen, hayır sen yanlış söylüyorsun, benim söylediğim doğrudur, ben böyle bir şeyi kabul etmiyorum diye devamlı karşı çıkan bir insan için kurtuluş yoktur. O insan hiçbir zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyecektir. Dilemediği için de gideceği yer mutlak olarak cehennem olacaktır. Zaten böyle olan kişinin nefsinin kalbinde afetler durumu hakim olduğu için o kişi devamlı sıkıntı içerisinde yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bizler Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır ki Allah bize bu ilmi öğretti, sizlere öğretmemiz için. Öyleyse Allah-u Teala alimlerden bahsediyor. Kendilerine tebliğ yapıldığı için, yapılmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için, hem de ilimlerine güvenerek dilemedikleri için, onları ilimleri üzere talalette bırakırız diyor. Ne kadar korkunç bir şey sevgili kardeşlerim, ilim üzere talalette kalmak. Yani hayatlarını vermişler, üniversiteyi bitirmişler, orada master yapmışlar, doktora yapmışlar, doçent olmuşlar, profesör olmuşlar ama Allah'a ulaşmayı dilememişler ve kendilerine bu konunun tebligatı yapıldığı zaman hayır sen yanlış söylüyorsun diye karşı çıkıyorlar. O onların durumu ilimleri üzere talalette kalmaktır. İşitme, görme ve idrak etme hastalarının Allah-u Teala tarafından kapatılmasıdır. Kapalı olunca anlamazlar sevgili kardeşlerim, sizlerin yaptığınız tebliğin manasına varamazlar. İşte böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a hep
Dua edelim sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah bizi o engellerle engellemesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda bütün engeller aynı anda kaldırılır. Engellerin mahiyeti ne olursa olsun. İşte Allah Teala'nın bir ucu günahların örtülmesine ulaşan, öbür ucu kişinin amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin heba olmasına, yani yok olmasına ulaşan iki tarafı da birbirinin tamamen zıttı neticelere ulaşan iki tane sistem. Birinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, dileyince Allah Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre o kişinin günahlarını örtmüş. Ne olur? Günahları örtülen kişinin sevap tartıları ağır basar. Bu ne demek? Bu o kişinin bir hedefe ulaşması demek. Eğer bir insan kendisine yapılan tebliğde Allah'a ulaşmayı dilemişse onun günahları örtülür. Bu kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Çünkü hiç günahı olmadığı bir noktadadır kişi. Mutlaka sevapları günahlarından fazladır. Öyleyse Müminin Suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince mutlaka Allah'ın cennetine gider. Ne diyordu ayet-i kerime? Kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin sevap tartıları ağır gelirse onların gideceği yer, onlar felaha erenlerdir. Yani gidecekleri yer cennettir. Peki kişi dinememiş ve öyle ölmüş. O zaman da onların amelleri boşa gidiyor. İşte Allah Teala Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse onun günah, onun sevapları, amelleri heba olur diyor. Amelleri sebebiyle kazandığı derecelerin hepsi yok olur diyor Allah Teala. Aynı sebeple Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kimse amelleriyle Allah'ın cennetine giremez. Neden? Çünkü o kişi için bir tehlike vardır. Allah'a ulaşmayı dilemezse, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu yakinen biliyor. Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin o kadar sevap kazanmasına rağmen gideceği yer cehennemdir. İşte 80 yaşına kadar yaşayan birisi olsun, 15 yaşında sorumluluğunu müdrik olsun, 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getirsin, sonra da ölsün. Bu kişi cennetlerden cennet beğenemiyor. Acaba 3. kata mı alır beni Allah-u Teala, 4. kata mı diye düşünürken, bu kişinin gideceği yer cehennem. Neden? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesine göre bu kişinin amelleri boşa gider. Amelleri boşa giderse kazandığı dereceler sıfırdır. Geriye kaybettiği dereceler kalır ki mutlaka cehenneme gider. Kimin kaybettiği dereceler fazlaysa müminin 103'e göre onun gideceği yer cehennemdir. O kişi üstrandadır. Öyleyse bir başkasını düşünün şimdi. Onun da hiç ibadeti yok. Hem de bir sürü de suçlar işlemiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilerse ne olur? Allah onun günahlarını örter. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine göre ey amin olanlar diyor, iman edenler, takva sahibi olun. İki takva sahibi olmayan inananlara söylüyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilememiş olan inananlara söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ki diyor, Allah size furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. İşte verdiği furkanlar, o söylediğimiz furkanlar. Gözlerin gözlere, gözlerin görme hassasının açması, Allah Teala tarafından açılması, kulakların ve işitme hassasının açılması, kalbin ve idrak etme hassasının açılması, Allah'ın verdiği 7 tane furkandır. O furkanları Allah Teala açsın size, furkanlar versin diyor. Her birine de Allah Teala her furkanla derecat verir kişiye. Öyle ki
mutlaka o kişinin sevapları günahlarını aşar. Neden? Neden o kişinin sevapları günahlarından fazla olacaktır? Çünkü Allah Teala onun günahlarını örtmüştür, sıfırlamıştır. Mutlaka sevabı olacağına göre olmaması mümkün değil. O kişinin gideceği yer cennettir. Öyleyse bir insan hiç ibadeti yok ama Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra da ölmüş. Bu kişi cennete giriyor. Allah Teala onun günahlarını örttüğü için. Bir başkası 80 sene ibadet ediyor. 80 yaşında ölüyor. 65 yıl İslam'ın 5 şartını yerine getiriyor. Ama gideceği yer cehennem. Şimdi bugünün alimlerine sesleniyoruz. Sizler bu hakikatlerin farkında değilsiniz. Ve biz bunu söylediğimiz zaman da bize hayır diyorsunuz. Sen doğruyu söylemiyorsun. O zaman biz sizi ikaz etmiş olduk mu şimdi? Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, gideceğiniz yerin cehennem olduğunu sizlere anlatabildik mi? Bütün ömrümüzü sizleri kurtarmak için harcayacağız. Hayır, biz sizin düşmanınız değiliz. Bize kızmanız da, hatta bize hakaret, amiz şeyler söyleseniz de bizim sizi sevmemize mani olmanız mümkün değil. Bu sevgi Allah'ın bize verdiği sevgidir. Bütün insanları severiz Yaradan'dan ötürü. O bize bu emri verdi. İnsanları sevin, sevgiyi aşılayın. İşte sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a ulaşmayı diler dilemez kişinin bütün engelleri alınır, onun günahları örtülür, gideceği yer mutlaka Allah'ın cenneti olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salli ala Muhammed.

0: Müjde. İmam İskender Alemihir'in Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali çıktı. İslam unutulan özüne, teslimiyete yeniden kavuşuyor. İmam İskender Alemihir bu Kur'an mealiyle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde yaşanmış 7 safa ve 4 teslimden oluşan gerçek İslam'ı en doğru şekilde sizlerle buluşturuyor. Cenneti, cehennemi, kıyameti, ahireti, fiziği ve ötesini ama en önemlisi hiçbir şeyin eksik bırakılmadığı bu Kur'an mealinde derdinizin devasını, ruhunuzun gıdasını, dünya ve ahiret saadetinizi, Allahu Teala'nın gerçek reçetesini bulacaksınız. Bu Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali küçük ve büyük boy olarak iki farklı seçenekle hazırlandı. Kur'an'da, Tevrat'ta ve İncil'de Hanif dinini anlatan kitapçık da hediye.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Finlandiya 6. kez dünyanın en mutlu ülkesi seçildi. Eşit gelir seviyesiyle dünyanın en mutlu ülkeleri sıralamasında yıllardır üst sırada olmasına rağmen İskandinav ülkeleri ve Finlandiya'da da açıklanamayan intihar vakaları meydana geliyor. Yani kısacası İskandinav ülkeleri intihar vakalarının en çok görüldüğü yerlerin başında geliyor. O zaman bu İskandinav ülkelerinin içinde bulunduğu rafa onların mutluluğu olabilir mi? Tabii ki hayır. Evvela insanı yaratan Allah'tır. Allah Teala hangi ülkede olursak olalım insanı bir fizik vücutta yaratmış. Hicr 26'da bir nefse dizayn etmiş Şemsiyedi'de ve secde 9'da da zatından ruh sürmüş. Tevrat'ta da İnsan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. İncil ayetlerine göre de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Kur'an ayetleriyle de insan üç vücut ve serbest iradenin sahibidir. Ve Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey mutluluk. Ama Allah-u Teala'nın insanlar için vaaz ettiği mutluluk, üç alemde kavganın sıfırlandığı sırf ve sükun halini yaşamaktır. İş dünyamızda nefsle ruh arasında kavga var devamlı. Nefsin afetleriyle ruhun hasretleri arasında devamlı bir diyalektik kavga var. Diş dünyamızda toplumsal dizayn içerisinde ferdin toplum içinde yer alan diğer insanlarla kavgası var afetler sebebiyle. Ve Allah'la ilişkilerinde o kişi Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen bir yapıda devamlı huzursuz ve mutsuz. Ama kişinin Allah-u Teala'nın kendisi için vaaz ettiği mutluluğu tedirici basamaklar içerisinde adım adım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Evvela Allah-u Teala'nın kutsal kitaplarda farz kıldığı şey ruhun Allah'a ulaşması. Ruhun Allah'a ulaşması Allah'ın garantisine gerçekleşiyor ve nefsin manevi kalbinde %51 nurla o kişi %51 oranda kavgasını bitiriyor. İnsanlarla olan ilişkisinde de İnsanlarla barışık bir durumda, Allah'la olan ilişkileri henüz alt kademede bir durumdadır. Ama eğer kişi fizik vücudunda da Allah-u Teala'ya teslim ederse, o zaman iç dünyasındaki diyalektik kavganın sona ermesi %81 oranında gerçekleşir. Toplumla olan barışık seviyesi daima pozitif istikamette Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlemeyen durumda. Ne zaman o kişi daimi zikre ulaşır, nefsini Allah'a teslim ederse, işte o zaman üç alemde kavganın tamamen bittiği sırf ve sükun halini yaşamaya başlar. İş dünyasında mutluluk, diyalektik kavganın sona ermesiyle, dış dünyamızdaki mutluluk, başka insanlar için yaşamak suretiyle, Allah'la ilişkilerimizdeki mutluluk da Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Ve bu kişiyi gerçekten Allah'ın istediği mutlu hedefe ulaştırır.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Allah Teala insanın da verilen bu mahlukuna sadece ona ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş. Öyleyse insan Allah'a en yakın mahluktur. Sevgili kardeşlerim, hepimiz halk edildik. Allah Teala tarafından insan yaratıldı, halk edildi. Sonra çocuklar, onların çocukları, onların çocukları asırlarca hep yaşadılar, öldüler. Bu devrede de bizler hayattayız. Yaşamak Allah Teala'nın standartları içinde mutlu olmak hedefine dayalı olmalıdır. Allahsız bir mutluluk ise hiçbir şekilde mümkün değildir. Mutluluk dediğimiz zaman bir insanın ayaktayken, otururken ve yatarken hep mutluluğu yaşamasıdır. Bu ise nefs tezkiyesine ve nefsin tasfiyesine bağlıdır. İkinci bir yol mevcut değil sevgili kardeşlerim. Allah ile beraber olmadıkça, Allah'a yaklaşmadıkça, Allah'a teslim olmadıkça mutluluğun yaşanması ne yaparsanız yapın mümkün olmaz. Allah'ın devrede olmadığı bir mutluluk düşünülemez. Sevgili kardeşlerim, mutluluk bir insanın huzur içinde, sülh ve sükun içinde yaşamasıdır. İç dünyasında sülh ve sükunun sağlanabilmesi için kişinin nefsinin afetlerinden beri olması, nefsinin afetlerinden kurtulması gerekir. Allah Teala nefsi bütün afetleriyle insana mal ettikten sonra insana ruhundan üflüyor. Nefste ne kadar afet varsa ruhta da o kadar haslet var. Yani Allah Teala bir insana nefsin afetlerini verdiği zaman o insanın Allah Teala'nın indinde iç dünyasında dengelenmesi lazım. Bu dengelenmeyi Allah Teala ona ruh üfürerek vermiş. Nefste ne kadar afet varsa ruhta da o kadar haslet var. Öyle ki ikisi birbirine denk gelir. İşte insanoğlunun bu dengeyi ruhun hasletleri yerine
ait olduğu yerlere oturmasını temin ederek gerçekleştirmesi gerekir. Yani ruhumuzun hasletleri arttıkça o hasletlerin muhtevası büyüdükçe nefsimizin afetlerinde o kadar azalma söz konusu olur. Bu mutluluğun giderek yükselmesi demektir. Bu sebeple Allah-u Teala nefs tezkiyesini herkese müyesser kılmış. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Bir insanın Allah'a ulaşıncaya kadar geçirdiği 7 tane evrede %7 nefsinin kalbindeki nurların artışı söz konusu olur. Zikri giderek artacaktır. Arttıkça nefsin kalbindeki afetler yerini nurlarla değiştirecektir. %7 49 eder. 7 kere 7 49 eder. Ama kişinin %2 de rahmet birikimi var. Başlangıçtan beri devam eden bir müessese. Sonuç ne oluyor? 49 artı %2 rahmet nuru, %51 kişinin nurlarla dizaynı. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bir denge halinde kişiye bunu vermiş. Afetlerin karşılığı nefsin kalbi %49 artı 2 nurlarla dolarsa burada denge sağlanır. Ama kişi daha çok mutlu olmak istiyorsa daha çok zikir yapacaktır. O zaman o kişi bu ruhun teslimi olan bu noktada kalmayacaktır. Fizik vücudun teslimine ulaşacaktır. Ruhun Allah'a ulaşabilmesi 7 defa %7'lik bir dizaynı, nur oluşması dizaynı gerçekleştirmesine bağlıdır. Başlangıçta zaten kişi Allah'a ulaşmayı diler dilemez %2 rahmet nuru Allah-u Teala tarafından veriliyor. Ondan sonra kişinin emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde nefsini teskiye etmesi lazım. Her birisi %7'lik bir muhteva ifade eder. Bu %7'lik muhtevayı 7 defa gerçekleştirirsek emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye kademelerinde kişi %49 daha başlangıçtaki %2 rahmet nuruna nur katacaktır. O zaman %49 artı 2 %51 eder. Ederse ne olur? O kişinin nuru karanlıklardan daha öteye taşınmış olur. Sevgili kardeşlerim, insanoğlu bununla kalıyor mu? Eğer Allah-u Teala'nın yolunda bir insansa, o Allah'tan talepte bulunur. Ey yüce Allah'ım, hamdolsun ki herkese verdiğin imkanı bana da verdin. Ben sana ulaşmayı diledim. E sen de benim ruhumu sana ulaştırdın. Böylece sana ulaşmayı dilediğim andan itibaren evliyalık makamının başlangıcına adım atan ben
ruhumu sana hayattayken ulaştırarak ermiş evliya olmak mertebesine hamdolsun ki ulaştım. Ve Yüce Rabbim bunu sen yerine getirdin. Çünkü diyorsun ki kim bana ulaşmayı dilerse, yani bana ruhunu ulaştırmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Onun ruhunu ben kendime ulaştırırım ve onu ermiş evliya yaparım. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diler, evliya olmuş mudur? Hayır. Mürşidine ulaşır, evliya olmuş mudur? Hayır. Taviyeti gerçekleştiği zaman evliyalığa ilk adımını atmıştır. Bu kişi fizik standartlarda Allah'ı zikredecektir ve ruhu 7 defa %7'lik nur birikimiyle başlangıçta aldığı %2 rahmet nuru ve sonra aldığı %49'a ulaşan 7 kere 7 49 eder fazıl nuruyla bu kişi nefsinin kalbini %51 nurlarla dolduracaktır. Başlangıçtaki denge neydi? O kişinin ruhu vardı kendisinde. %100 hasletlerle doluydu. O kişinin nefsi de vardı. O da %100 afetlerle doluydu. Bir denge üzere kişi hayata atıldı. Ama Allah-u Teala'nın emri var. Ruhunuzu hayattayken bana ulaştıracaksınız diyor Allah-u Teala. Ruhumuzun Allah-u Teala'ya bu dünya hayatını yaşarken ulaştırılması Allah'ın temel emri. Allah-u Teala Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de 7 sıfır 4 teslimi hepimizin üzerine farz kılmış. Tevrat'ta da, İncil'de de bu ayetleri birer birer Allah-u Teala bize gösterdi. Hepsini tespit ettik. Tevrat'ta da aynı husus var. 7 sıfır 4 teslim Allah-u Teala tarafından emredilmiş Musevilere. Sonra İncil'de 7 safa ve 4 teslim yer alıyor. Hristiyanlara da emredilmiş. Sonra Kur'an-ı Kerim'de 7 safa ve 4 teslim yer alıyor. İslam'a da emrolunmuş. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala istiyor ki herkes Allah'a ulaşmayı dilesin. Yani asli unsurlar olarak ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilesin. Böyle bir dilek neyi ifade eder? Böyle bir dilek kişinin ermiş evliya olmasını gerçekleştirir. Ermiş evliya. Aslında evliya kelimesi veli kelimesinin çoğuludur. Veli dost demek. Evliya da dostlar demek ama dilimizde evliya kelimesi tekil olarak kullanılmakta. Sevgili kardeşlerim, işte çevrenizde bulunan herkese Allah'a ulaşmayı dileyin. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilerseniz, bu dileğiniz oluşur oluşmaz, Allah da sizi kendisine ulaştırmayı diler. Ve de 7-8 aylık bir zaman parçası içinde Allah Teala mutlaka ruhunuzu kendisine ulaştırır. İyi ama bunun gerçekleşmesi için benim zikir yapmam lazım, zikrimi artırmam lazım diyeceksiniz. Gayet tabii.
Ve o zaman göreceksiniz ki Allah Teala sizin zikrinizi arttırıyor. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Öyleyse Allah Teala'nın bu konudaki sözü açık bir gerçeği ifade ediyor. Kulun görevi mi? Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala bu dileğin sahibi olan kişiyi kendisine mutlaka ulaştıracağını söylüyor. Eğer o kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah Teala ona o kadar ömür vermişse en az, o kişinin ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bizlere gösterdiği hedef, hepimiz için açık ve kesindir. O, bizlerin sonsuz mutluluklara ulaşmamızı ister. Bunun için ruhun teslimini farz kılan Allah Teala, fizik vücudun teslimini de farz kılmış. Nefsin teslimini de farz kılmış, iradenin teslimini de farz kılmış. Ama bir insanın cehennemden kurtulabilmesi o kadar kolay bir sebebe dayalı olmuş ki herkes cehennemden kurtulabilir. Allah'a ulaşmayı gerçek anlamda kalbinden dileyen bir kişi bu noktada ölse gideceği yer cehennem değildir sevgili kardeşlerim. Gideceği yer cennetin birinci katıdır. Ama bu kişi yaşıyorsa Allah ona mutlaka mürşit sevgisi verecektir. O sevgiyle kişi mürşidine koşacak, tabi olacak ve tabi olduğu anda ikinci kat cennetin sahibi olacaktır. Peki sonra? Sonra o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştıracak ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi olacaktır. Bu noktada kişinin nefsinin kalbindeki hasletler 7 kere 7 %49 eder. Her kademede emare kademesinde levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde 7 kademede %7 nur birikimini gerçekleştiren bu kişi fazıl birikimidir bunlar. Nefsinin kalbinde %49 birikimi oluşturmuş olur. Başlangıçta da daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda %2'lik rahmet birikimi. Ne oldu? %49 artı 2, %51 eder. Bu kişinin nefsinin kalbi, ruhu Allah'a ulaştığı için artık ruh yoktur ortada. Ama nefsi dengeyi kurmuştur. Ve Allah-u Teala'nın istediği ermiş evliya olmuştur kişi. Allah'a ermiş olan bir veli, bir Allah dostu. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala herkese ardına kadar kapıları açmış. Diyor ki bana ulaşmayı dileyin. Siz böyle bir dileğin sahibi olacaksınız sadece. Ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım. Ve sizi üçüncü kat cennete ehil kılacağım ve sizi dünya mutluluğunun
yarısını da yarım mutluluğu yaşamanızı sağlayarak mükafatlandıracağım. Sevgili kardeşlerim, kim tam mutluluğu istiyorsa onun yapması lazım gelen şey dik yokuşu tırmanmaktır ve de ruhunu da, beçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmektir. Kişi daimi zikre ulaştığı anda kesintisiz mutluluğu yaşamaya başlar. O daimi zikirdedir artık. Daha sonra tesbihe geçecektir. Sevgili kardeşlerim, böyle bir muhtevada daimi zikre ulaşan insan, Allah Teala'nın en sevgililerinden birisi olur. Nefsinin kalbinde hiç afet kalmamıştır. O kimseye kötülük edemez. Onu kötülük edenler olur mu? Olur. Ama o kimseye kötülük edemez. Kendisine kötülük edenleri de affetmek gibi Allah Teala ona bir muhteva verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala cezaların da mükafatların da sahibidir. Allah Teala insanların mutlu olmasını ister. Ve bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi mutluluğun kapısını açması demektir. Bir, cennetin kapısını açması demektir. Bir tek dilek. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır diye kalpten bir dilekte bulunan bir kişi birinci kat cennetin sahibi olmuştur. Bu dilek kalptense o kişi mutlaka mürşidi arayacaktır. Mürşidini bulmak için içinden çok derin bir talep gelecektir. Hacet namazını kılacaktır. Ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen herkese mutlaka ama mutlaka mürşidini gösterir sevgili kardeşlerim. İşte o kendisine gösterilen mürşidi kişi mutlaka bulacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişi de bu istek mutlaka bu hedefe onu ulaştırır. Ve tabi olacaktır. Tabi olduğu anda bu kişi ölse ikinci kat cennetin sahibidir. Ama ruh henüz vücudundan ayrılmamıştır. Öldüğü zaman ayrılır. Fakat kişi yoluna devam ederse, mürşide tabi olduğu anda vücudundan ayrılan ruhu Allah'a ulaşmak üzere kafileye katılmıştır. Ne yapacaktır kişi? Zikrini arttıracaktır. Böylece artan zikre onun ruhunu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci katlara taşıyacaktır. Yedinci katta o ruh yedi tane alemi geçecektir soldan sağa doğru ve yedinci alemde dikey bir yolculukla Allah'ın zatına sitretini müntehadan yükselerek ulaşacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu ermiş olmak demektir. Ermek, nereye ermek? Allah'a ermek. Allah'a neyin ermesi? Allah'a, Allah'ın olan ruhun ermesi. Ne olmuştu? Doğmuştuk. Doğar doğmaz Allah Teala bize ruhundan üfürmüştü. Üfürmediği hiç kimse
yoktur sevgili kardeşlerim. Olması da mümkün değildir. Allah Teala'nın adaletsizlik yapması hiçbir zaman söz konusu olamaz. O adaletin gerçek sahibidir. Adalet Allah'ın %100 sağladığı, oluşturduğu bir müessesedir. O sever. O mutlu eder. Allah Teala normal standartlarda ve Allah'ın emirlerini yerine getiren insanları hiç üzmek istemez. Onların üzülmesini istemez. Allah Teala'nın kanunları ne ekersen onu biçersin kanunlarıdır. Kim başkalarına kötülük ediyorsa o cezalanır. Kim Allah'ın kanunlarını hiçe sayıyorsa o Allah'ın değil şeytanın dostudur. İblisin dostudur. O insanlar hep başkalarına kötülük edebilecek vasıflarını taşırlar. Ve her yaptıkları kötülüğün karşılığında da Allah Teala onlara mutlaka ızdırap verir. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. Eğer bir başkasına onu üzebilecek olan bir davranış yapmışsanız, bunun iç dünyanızda azabını mutlaka Allah Teala size çektirmiştir. Bunun adına Allah Teala vicdan azabı diyor. Öyleyse ne yapmamız lazım? Bu azabı yaşamamak için herkesi mutlu etmeye çalışmamız lazım. İşte Allah'ın temel emri budur. Herkesin başkalarını mutlu etmek sadedinde harekete geçmesi. Bu hazzı alınca hangi hazzı? Kim başka birine bir mutluluk yaşatırsa Allah Teala mutluluğu yaşatan kişiye de aynı hazzı yaşatır. Sevgili kardeşlerim, öyleyse hayatınızı başkalarını mutlu etmeye adarsanız, onlara sağladığınız her güzel davranışın arkasından siz mutluluğu yaşarsınız. Onlara da yaşatmış olursunuz. Ama etrafınızdaki kişiler çok. Onların her birine onları mutlu edecek bir şey yaparsanız, her biri mutluluğu yaşayacaktır sizin ona o güzel davranışınız sebebiyle. Ama siz her birinin yaşadığı mutluluğun toplamını yaşayacaksınız. Öyleyse neden kin? Neden nefret? Sevgili kardeşlerim, kin ve nefret bütün insanlar için Allah-u Teala tarafından yasaklanmıştır. Şeytan da alabildiğine insanların kinlerini ve nefretlerini çoğaltmaya çalışır. Şeytan devamlı olarak insanlara telkinde bulunmaya çalışır ki, o sana şöyle şöyle kötülük etti, sen de ona cevabını ver, intikamını al. Ya da karşıdaki kişi hiçbir konuda kabahatli değil ama şeytan o insana kızmanızı isteyebilir. O herkesin kendisiyle beraber cehenneme gitmesini ister. Ama Allah Teala bunu şarta bağlamış. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa o kişi cehenneme gider. Kimin sevapları günahlarından fazla olursa onun gideceği yer ise cennettir. Öyleyse her gün elinize
Fırsatlar geçecektir sevgili kardeşlerim, başka insanlara iyilik etmek üzere. Bu kadar mı hepsi? Hayır. Yaptığınız bütün ibadetler sizin derecat kazanmanıza sebebiyet verir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsi size derecat kazandırır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan Allah Teala'dan derhal yardım almaya başlar. Ve Allah Teala hacet namazını kıldığı zaman o kişiye mutlaka mürşidini gösterir. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide nerede olursa olsun mutlaka ulaşmalıdır ve tabiyetini almalıdır. Yani ona el öpüp tabi olmalıdır. O mürşid de kendi mürşidine tabi olmuştur. Onun mürşidi de kendi mürşidine tabi olmuştur. Bu tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gider. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her tabiyet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden başkalarına geçen o tabiyetlerin bugünkü noktaya ulaşmış halidir. Öyleyse siz bugünün Allah dostlarısınız. Sevgili kardeşlerim, Allah dostlarına verilen isim sahabe kelimesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem.

Devrede şehit oldu. Bir kısmı iradelerinde Allah'a teslim ettiler. Bir kısmı o devrede şehit oldu. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizden sizin mutlu olmanızdan başka bir şey istemez. Her verdiği emir mutluluğunuzu mutlaka sağlayacak olan bir güzelliğin yaşanması emridir. Başkalarına yaptığınız her güzel davranış, onları mutlu eden her güzel davranış size mutlaka derecat kazandırır. Onlara da mutluluk verir. Bunun karşılığı nedir? Onların da size en güzel davranışlarla cevap vermeleri, bu sizin mutluluğunuzu arttıracak olan Allah'ın çok güzel bir nimetidir. Öyleyse hayat başkalarına yardım ettikçe, başkalarına iyilik ettikçe meyvelerini veren bir ağaç gibidir. Bir muhteşem ağaç. Sevgili kardeşlerim, evvela onlar bana yardım etsin, ben onlara sonra yardım ederim tarzında bir düşünce, bir insanı şeytanın korkunç bir şekilde aldatması demektir. Böyle bir düşüncenin sahibi olan insan, bir ömür boyu bekleyecektir başkalarının kendisine güzel davranmasını. Kendisi güzel davranmayacak ama başkaları güzel davranırsa o zaman davranacak. Neden sevgili kardeşlerim? Onlar bize örnek olmayacak. Başkaları bize örnek olmayacak. Biz onlara örnek olacağız. Allah'ın dostu demek, başka insanlara örnek olan insan demektir. Bu örnek olmak, Allah Teala'nın dizaynı içerisinde herkes için geçerlidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o örnek olmak insanın ilk adımını atmıştır. Bu dileği mutlaka bir mürşit sevgisiyle noktalanacak. Kişi mürşidine ulaşıp tabi olacak ve ruhu vücudundan mutlaka ayrılacaktır. 7-8 ay bu noktadan itibaren 7-8 aylık bir devre içinde o kişinin zikri adım adım artacak ve de ruhu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gökkatına çıkacak. Yedinci gökkatında soldan sağa 7 tane ayrı safa geçirecek ve yedinci ulaştığı yerden dikey bir yolculukla Sitre-i Münteha'dan Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bunun için zikir hücrelerinde zikrini tamamlaması gerekecektir. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, Allah Teala her şeyi öylesine güzel bir şekilde dizayn etmiş ki hayran olmamak mümkün değil sevgili kardeşlerim. O Allah hepinizi çok seviyor. Ve bu çok sevdiği insanı mutlaka ruhunu kendisine ulaştırmasını emredip mutlu etmek istiyor. Bizim dinimiz İslam dini. İslam dini aynı kökten gelen teslim kelimesine bağımlıdır. Silm kökünden geliyor. Teslim, bir insanın Allah'a ruhunu teslim etmesidir. Bir, fizik vücudunu teslim etmesidir. İki, nefsini teslim etmesidir. Üç, iradesini de teslim etmesidir. Dört, bu dört teslim 7 safhada oluşur. 7 safhanın her biri de bir cenneti ifade eder. Evvela birinci kat cennete gider. Allah'a ulaşmayı dileyip ölen bir kişi. Yaşarsa mutlaka mürşidine tabi olur. Tabi olduktan sonra ölürse ikinci kat cennetin sahibidir.

Yaşarsa mürşidine mutlaka ulaşan bu kişi, ruhu vücudundan mürşidine ulaşıp tabi olduğu anda ayrılan bu kişinin ruhu 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşacaktır. Kişi 3. kat cennetin sahibi olacaktır. Sonra fizik vücuduna Allah teslim edecek, 4. kat cennetin sahibi olacak. Sonra nefsini Allah teslim edecek, 5. kat cennetin sahibi olacak. Sonra muhlis olacak, 6. kat cennetin sahibi olacak. Sonra iradesini de Allah'a teslim edecek, 7. kat cennetin sahibi olacak. İşte Allah, işte siz sevgili kardeşlerim. Önünüzde bu hedefleri gerçekleştirmek için zaman var. Bu zamanı mutlaka pozitif istikamette kullanın. Allah Teala'ya tabiyetten sonraki zikriniz ne kadar üst seviyede büyürse o kadar çabuk ruhunuz Allah'a ulaşacaktır. Dışınızdaki insanlara da bu büyük zevki yaşamaları için hep anlatmalısınız. Allah'ın yolunun ne kadar mutluluk verici olduğunu anlatmalısınız. Huzur içinde bir yaşamı, bir ömür boyu yaşamak isteyen herkes, ikinci bir yolun mevcut olmadığını bilmelidir. Allah'a ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etmekle bunların hepsi üzerinize farz kılındığı için vazifelendirildiniz. Ama Allah Teala o kadar çok sizi seviyor ki Allah'a ulaşmayı dilemeniz bile cehennemden kurtulmanız için yeterli bir sebeptir. Herkese bu büyük hakikati anlatmaya çalışın sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka cehennemden kurtulur. Anlar mı? Gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyip dilemediğini anlar. Çünkü gerçekten Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiye Allah Teala mutlaka mürşit sevgisi verecektir. Hacet namazını kıldıracaktır. O kişi aşkla, şevkle hacet namazını kılacaktır. O zaman ona Allah Teala mutlaka mürşidini gösterecektir. Sonra kişi mürşidine ulaşacaktır. Tabi olacaktır. Tabiyetle beraber ayrılan ruhu Allah'a, Allah tarafından ulaştırılacaktır. Ne oldu? Kişi Allah'a ulaşmayı diledi. O kişi Allah'a ruhunu ulaştırmadı. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırdı. İşte bu kadar Allah Teala sizleri seviyor. Sonra fizik vücudun teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra mucis olmak, sonra iradenin teslimi. Ama daha Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi cenneti hak etmiştir. Sevgili kardeşlerim, bir dilek cehennemden kurtuluş. Allah Teala istiyor ki hepiniz bu hakikatleri etrafınızdaki herkese anlatmaya çalışın. Anlatın. Onların her birini kurtarmak sizin derecat kazanmanıza çok büyük ölçüde sebebiyet verir. Öyleyse ne kadar çok insanı kurtarırsanız o kadar üst kat cennetlere gidersiniz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: İmam İskender Ali Mihir'in kaleminden tüm izleyicilerimizi Allahü Teala'ya, Kur'an'daki İslam'a ve mutluluk hedefine adım adım ulaştıracak çok kıymetli bir eser. Kur'an'daki İslam, tasavvuf ve mutluluk bu kitapta 7 safha, 4 teslim ve 28 basamaktan oluşan İslam dininin tüm ayrıntıları A'dan Z'ye Kur'an-ı Kerim ayetleri ışığında sizlere sunuluyor. Kainat ve insan nasıl yaratıldı? Ruh, fizik vücut, nefs ve iradenin özellikleri nelerdir? Peygamberlerin ve Resullerin vazifeleri nelerdir? Kur'an-ı Kerim ve tüm kutsal kitaplarda hangi emirler verilir? Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl gerçekleşir? Allah'a ezelde hangi yeminleri verdik? Allahu Teala'nın farz kıldığı teslimler nelerdir? Zikir ve diğer ibadetler, irşat ve mürşit, nefsin tasfiyesi, cennet ve cehennem ve daha pek çok konu.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Lalemînerrahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. İhtina sırâtel müstakîm. Sırâtel lezîne en'amte aleyhim. Gayril magdûbi aleyhim ve lezâllîn.

Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarıyla sözlerime inşallah başlamak istiyorum. Allah şeytanı ve nefsi niçin yarattı? Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, eğer nefsiniz olmasaydı ve Allah sizi yaratmayı dileseydi, belki sizi o zaman bir melek olarak yaratırdı. İradesi olmayan bir mahluk. Allah hangi emri yapmanızı dilemişse sadece onu gerçekleştirmek üzere yaratılmış, bir hesabı olmayan, ne cennete ne de cehenneme gitmeyecek olan bir varlık olurdunuz. Unutmayın, üstün olan insandır. Allah bütün kainatı, kainatta yarattığı her şeyi, bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Öyleyse siz üstünsünüz. Neden üstünsünüz acaba? İşte o nefsiniz var ya, sizi üstün kılan, hayır kılan değil, kılacak olan odur, nefsinizdir. Ne demek istiyoruz yani? Yani şunu demek istiyoruz ki, nefsiniz sizin imtihanınızdır. Harut'la Marut isimli iki melek Allah-u Teala'ya gidiyorlar, diyorlar ki ya Rabbi, sen bizi bu Adem Aleyhisselam'a secde ettirdin. Biz onda bir üstünlük görmüyoruz. Neden o üstünde biz değiliz? Allah-u Teala'nın cevabı, ben ona nefs verdim diyor. Ve diyor, o verdiğim nefs var ya, onu yenebilirse sizden üstün olacak. Yoksa üstün olması söz konusu değil. Harut'la Marut tutturmuşlar. Ya Rabbi, bize de nefs ver. Biz ondan üstün olduğumuzu sana ispat edelim. Allah Teala buyuruyor ki, siz dayanamazsınız buna. Bu işi başaramazsınız. Boşuna talepte bulunmayın. Ama Harut'la Marut ısrarlı. İlle diyorlar, biz isteriz. Bize de ver nefs, biz gideceğiz. Allah Teala Harut'la Marut'a nefs veriyor ve onları Babil şehrine indiriliyor. Adem Aleyhisselam'ın kurulmasından sonra, Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasından sonra yukarıda günler geçiyor sadece. Aşağıda her bir güne 1000 yıl geçiyor. Ve Babil şehri kurulmuş. Babil şehrine inen Harut'la Marut bir kadına çok kötü bir olay yapmışlar, bir kötülük etmişler. Kadının kocası bu zulme dayanamamış, gelmiş iki meleğe çatmaya. Demiş, siz benim karıma bunu nasıl yaparsınız? Adam öfkeli bir şekilde konuşunca bizimkiler öyle bir öfkelenmişler ki adamı öldürmüşler. Ve de yukarıya alınmışlar. Ne kadar kalmışlar orada? 2 ay bile dayanamamışlar. Ama düşünün ki dünya üzerindeki bütün zulmani ilimler dünyaya o 2 ay zarfındaki öğretide yayıldı. Harut'la Marut bütün dünyaya büyüyü, hüddamı, hipnozu, manyetizmayı, şeytan tarafından kontrol altına alınmış olan bütün faktörleri gösterdiler. Ama göstermeden evvel şunu mutlaka söylerlerdi. Bu ilmi öğrenmeseniz
iyi olur. Bizim görevimiz bu ilmi gerçekleştirdiğiniz takdirde cehennemden kurtulmanız mümkün değildir diye sizi ikaz etmek. Dünyada da mutsuzlardan biri olursunuz diye sizi ikaz etmek. Ve üçüncü ikazımız, mutlaka öğrenmek istiyorsanız bunu tatbik etmeyin diye ikaz etmek. Bütün bu söylediklerimize rağmen gene de öğrenmek istiyorsunuz, işte size öğretelim. Harut'la Marut, Babil şehrinde yüzlerce kişiye orada kaldıkları iki ay zarfında bu büyüyü, hüddamı öğretmişler. Ve bütün dünya zülmani ilimleri oradan öğrenmiş. Sevgili kardeşlerim, iblis yani şeytan bu zülmani ilimlerin sahibi. Yani ilim sahibi. Ama zülmani ilimlerin sahibi. Ve o ilimler ondan alınmadı. Çünkü verildi, o da öğrenmişti. Allah-u Teala o ilimleri ondan almadı. O ve kabilesi sizi bilemeyeceğiniz bir şekilde görürler diyor Allah-u Teala. Ve büyü gerçekten ciddi bir konudur. Çünkü tatbik edildiği zaman büyüye muhatap olan kişi dehşetli bir üzüntünün içine düşer. Sevgili kardeşlerim, sizler gerçekten Allah'ın bahtlı kullarısınız. Neden? Çünkü tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda bir ruh geldi başınızın üzerine, devrin imamının ruhu. O ruh sizin için bir muhafızdır. Hangi şeytani akıl, hangi şeytanın uşağı size bir büyü yapsa, bir hüddam yapsa, bu sizde başarılı olamaz. Allah'a ulaşmayı dileyip de tabi olanlar, başlarının üzerinde mutlaka bir ruhla, devrin imamının ruhuyla muhafaza altına alınırlar. İşte sizler o muhafazanın altındasınız. Ve onlara büyü yapıldığı zaman onlara da yapılır. Ama onlar hiçbir zaman bu büyüden etkilenmezler. Çünkü devrin imamının pozitif dalga boyları her zaman şeytanın negatif dalga boylarından üstündür. Ve şeytan her seferinde mağlup olmak mecburiyetindedir. Onun için Allah Teala devrin imamlarına özel bir yetki vermiştir. Kim Allah'tan aldığı 10 tane nimetten sonra Allah'ın yoluna çıkarsa, tabiyetini gerçekleştirdiği an devrin imamının ruhu onun mutlaka başının üzerine gelir. Aynı yerde 3 kişi olsa tabi olacak. Birincisi bu hüviyette bir dizaynın sahibi olsa, yani 10 tane ihsanla tabi olsa, onun başının üzerine devrin imamının ruhu mutlaka gelir. Diğer ikisi de onlara demişler ki sen git bir mürşide tabi ol. Tabi olmazsan cehenneme gidersin, ha demişler. O da gitmiş, aynı mürşide gelmiş, tabi olmuş. Tabi olduğunu zanneder onlar sadece. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe, buradan başlayarak 10 tane ihsanı almadıkça tabiyet geçerli değildir. Sahabenin tabiyeti de, sahabeye tabi olanların tabiyeti de ihsanla tabiyettir. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. Yani önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dileğinizle bir muhteva kazanacak ve 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Yani baş gözünüzdeki hicab-ı mestur alınacak, kulaklarınızdaki vakra alınacak, kalbinizdeki ekinnet alınacak, yerine ihfat bulunacak, kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilecek, göğsünüzden kalbinize, göğsünüz yarılarak nur yolu açılacak, huşuya ulaşacaksınız, mürşidinizi
Allah-u Teala size gösterecek. Bu 10 tane ihsanla mürşidinize ulaşacaksınız. Taviyetiniz mutlaka devrin imamının ruhunu sizin başınızın üzerine getirir. Getirdiği andan itibaren de büyü gibi, hüddam gibi şeytanın oyunları, herkese çok kötü tesir eden, onları sonsuz huzursuzluklara ulaştıran oyunları sizi asla rahatsız edemez. Onun için siz bahtlılarsınız diyorum sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Çünkü sizlerin başınızın üzerinde devrin imamının ruhu var. Ve hidayet çağının öncülerisiniz. Hidayet çağının meşalelerisiniz. Hidayet çağının ışıklarısınız, nurlarısınız. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Bu ilişkilerde Allah sizi nefsle yaratmış. Öyleyse muradı var. Nefsinizdeki afetlerle savaşmak mecburiyetindesiniz. Harut'la Marut nefsleriyle savaşamadılar. Ve süklüm püklüm geriye döndüler. Adem Aleyhisselam da baştan savaşamadı. Sonra öğrendi ne yapması lazım geldiğini. Ve tatbik etti. Ve bir peygamber oldu, nebiydi. İlk insan ve ilk peygamber deniyor Hazreti Adem'e. Adem Aleyhisselam'a. Bu Kur'an'da onun nebi olduğuna dair bir işaret yok. Ama geniş halk kitleleri, alimler böyle söylüyorlar. Ve Adem Aleyhisselam da aynı dini kaidelerin sahibiydi. Ve onun zamanındaki devrenin imamıydı. Kime tabi, kim ona tabi olduysa onların hepsinin üzerinde onun ruhu yer almıştı. Kanunlar başlangıçtan itibaren yürürlükte. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda nefsiniz neden var? Onunla mutlaka meşgul olmanız için var. Nefs tezkiyesiz bir başarı söz konusu değil. Ama şuna dua edin ki eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz nefsinizin %50'sinin %51'inin temizlenmesi sizin tarafınızdan değil Allah tarafından gerçekleştirilecek. Yani nasıl söylemek lazım? Siz nefsinizi tezkiye etmeyeceksiniz. Nefs tezkiyesini, zikir yapmayı siz sevmeyeceksiniz. Allah size sevdirecek. Öyleyse önemli mi? Allah-u Teala sizi mutlu olmanız için yarattı. Ama nefs tezkiyesi yapamazsınız, mutlu olamazsınız. Sevgili kardeşlerim, mutluluğu ikiye ayırmak mecburiyetindeyiz. Cennet saadetini mi istiyorsunuz? Onun anahtarını ele geçirdiğiniz anda hem üçüncü kat cenneti elde edersiniz hem de dünya saadetinin de yarısını elde edersiniz. Otomatik olarak elde edersiniz. Mutlaka oraya Allah-u Teala sizi ulaştırır. Ne demek istiyorum? Çok basit söylemek istediğim şey. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi cennetin anahtarını almıştır. Dikkat edin, dilediğini zannederse demiyorum. Dilerse diyorum. Eğer dilerse Allah mutlaka onu o kişinin kalbinde
işitir, bilir ve görür. İşte bu o kişinin kurtuluş imzasıdır. Allah Teala tarafından atılan o kişinin kurtuluş imzası. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyi Allah Teala en güzel standartlarda dizayn etmiş. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren o kişi de tecelliye başlar. Şimdi Allah niçin nefsi yarattı? Tezkiye etmeniz için ve tasfiye etmeniz için. Ruhunuz tekamülün son safhasında yaratılmış olan bir varlıktır sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Tekamülün son safhasında, tekamülün nihayet noktasında. 19 tane hasletin sahibidir. Hasletler toplamı da zaten o kadardır. Bütün davranışları pozitiftir. Yani Allah'ın bütün emirlerine mutlaka itaat eder. Yani Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili işlemez. İşte o sizin ruhunuzdur. Onunla birlikte doğmazsınız. Doğumunuzdan sonra Allah Teala tarafından size üfürülür. Yani size ruh verilir. Peki Allah Teala nefsini için yaratmış? Nefsi ruhun hüviyetine götüresiniz, ulaştırasınız diye. Biz nefsi bir ahsen-i takvim içinde yarattık. Sonra onu esfel-i safiliğine reddettik diyor Allah Teala. Öyleyse ahsen-i takvim içinde yaratılan, yani nefs, ruhun bütün özelliklerine, ahsen olma özelliklerine sahip olmak üzere yaratılan ama başlangıçtaki haliyle kalırsa esfeli safiline, cehennemin en altına kadar gönderilebilecek olan bir özellikle yaratılmış nefsiniz. Allah Teala nefsinizden ezelde bu hedefe yönelik olarak yemin almış. Ruhunuzdan misak almış, fizik vücudunuzdan ahd almış, nefsinizden de yemin almış Allah Teala. Öyleyse o yemini yerine getiresiniz diye Allah Teala nefsinizi yarattı. Getirirseniz ne olur? Getirirseniz bütün boyutlarıyla mutluluğu yaşarsınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda birinci kat cennetin sahibisiniz. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. Bu 10 tane ihsanla mürşidiniz de size gösterir. Mürşid sevgisini verir ve Allah'a ulaşma arzusu bütün boyutlarıyla içinizde yerleşir, kök salar. Ve 14. basamakta irşat makamına ulaşıp tabi olursunuz. Bu 10 tane ihsanla tabiyettir. Mutlaka 10 tane nimet verecektir ve Allah'a doğru yola çıkacaksınız. Unutmayın, o noktaya gelinceye kadar zaten siz namazı sevdiniz, orucu sevdiniz, zikri sevdiniz. Allah'ın bütün ibadetlerini Allah size sevdirdi ve tabi olduğunuz andan itibaren ibadetleri gerekli boyutlarda yapmayı iç dünyanız artık istiyor, buna teşne olmuş durumda. Allah size hepsini sevdirecek. Ve tabi oldunuz. Günlerden çarşamba. Ertesi gün perşembe oruç tuttunuz. Sevgili kardeşlerim, hepiniz biliyorsunuz, yaşadınız. Ertesi gün açlığı hissetmeyeceksiniz. Susuzluğu hissetmeyeceksiniz. Allah Teala daha ilk oruçta ocağın hüviyetini gösterir size. Bu ocak benim ocağım der Allah Teala. Burada oruç tutarsınız, açlık hissetmezsiniz der.
Burada namaz kılarsınız, büyük zevk alırsınız. Burada zikir yaparsınız, büyük zevk alırsınız. Bütün ibadetler, zekat verirsiniz, sizin için büyük zevktir. Özellikle zikir yapma zevkini Allah-u Teala size mutlaka yaşatacaktır. İlk perşembe günü oruç tutup da açlık hissetmeyen kişi düşünmez mi ki, ben evvelce de oruç tuttum ama hiç böyle bir oruç tutmadım. Hele sigara da içiyorsa kişi, akşama kadar sigara içememenin verdiği o sıkıntıyla kim bilir kaç kişinin kalbini kırıyor. Ama tabiye söz konusu olduktan sonra acaba niçin Allah Teala ona açlık hissettirmiyor? Sigara iptilası olsa bile sigarayı hissettirmiyor. Hep şu sigarayı bırakmak isteyenlere bakarım. Kardeşlerimizden olsunlar, dışarıdan olsunlar. Eğer kardeşlerimizdense Ramazan'da da perşembe günleri de onlar sigara içmek konusunda bir talep hissetmezler. Allah-u Teala'dan yardım alırlar. Öyleyse demek ki farklı bir olay var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım ve de gönül dostlarım. Olay ne? Olay nefsiniz. Nefsinizin afetlerle donatılmış olması ve bunu hasletler hüviyetinde olan faziletlere dönüştürmeniz emri. Allah-u Teala mutluluğunuz için bunu veriyor. Neden Allah-u Teala nefsi yaratmış? Sizi o mutluluğa ulaştırabilmek için. Neyle? Kendi gayretinizle. Allah'ın yardımıyla ama kendi gayretinizle. Gayret sizden. Sonra dua mürşitten. Kabul edilen bütün mürşidin duaları himmet adını alır. Nusret, yani asıl yardım Allah'tan. Ve kişi böylece hidayetlerin hepsine sırasıyla ulaşır. Allah-u Teala mutlu olmanızı istiyor. Aşmanız lazım gelen bariyerler koymuş önünüze. Gözlerinizdeki hicab-ı mestüre alınır. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman. Kulaklarınızdaki vakra alınır. Kalbinizdeki ekinnet alınır. Yerine ihfat konulur. Kalbinizden, göğsünüzden kalbinize nur yolu açılır. Kalbinizin nur kapısı Allah'a çevrilir. Ne yaptı Allah Teala? Kapalı olan bütün kapıları açtı. Peki evvelce bunların hepsi kapalıydı. Siz Allah'a ulaşmayı dilemezken hepsi kapalıydı. Şimdi hepsi açıldı. Kendi gayretinizle, irşat makamının himmetiyle ama asıl Allah'ın nusretiyle hedeflere ulaşırsınız. Bu sizin kendi iradenizin mutlak payı olan bir vetiredir. Nefs tezkiyesi asıldır. Olmazsa olmaz. Birinci kısmı Allah-u Teala tarafından garanti edilmiştir. Sizin özel bir gayret sarf etmeniz gerekmiyor. Ama siz sevdiğiniz için namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi Allah size mutlaka sevdirecektir Allah'a ulaşmayı diliyorsanız. Dikkat edin, Allah'a ulaşmayı diliyorsanız siz mutlaka seversiniz namaz kılmayı, oruç tutmayı, zekat vermeyi ve özellikle zikir yapmayı mutlaka seversiniz. Sevmiyorsanız bir eksiklik var demektir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizin tezkiyesi sizin mutluluklarınızın işaretini taşır. Nefs tezkiyesi başladığı güne kadar dünya mutluluğu sizin değildir. Öldükten sonra
Cennete gireceksiniz hangi şartlarda? Allah'a dilediniz, birinci kat cennete mutlaka girersiniz. Bundan sonrası otomatik olarak gelişir. Allah Teala size 10 tane ihsan verir. 10 ihsanla mürşidinize ulaşır, ulaştırır. Tabi olduğunuz an ikinci kat cennet sizindir. Ama dünya saadetinden hiç kam alamazsınız. Ne Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman, ne de mürşidinize ulaştığınız zaman. Dünya saadeti ondan sonra başlayacaktır. Bu ikisi size cennet mutluluğunun iki katını sağlar. Ama Allah Teala sizin o kadar çok seviyor ki sizi, sizin sadece cennet saadetine ulaşmanız Allah'ı tatmin etmez. O dünya saadetine de sizi ulaştırmak ister. Zülcenahayn kılmak ister. Bunun için sizi mürşidinize ulaştırır. Tabiiyetiniz, dikkat edin. Mürşit seçimi sizin hakkınız değildir. Derin imamını biliyorsanız, o hariç mürşit seçimi sizin hakkınız değildir. Hatta onu da bilmeniz yetmez. Hacet namazı kılıp Allah'tan sormalısınız, emin olmalısınız. İşte insanlar, hadi canım sen de derler. Falanca da mürşit, feşmekan da mürşit. A'ya gitsen ne olur, B'ye gitsen ne olur? Çok şey olur sevgili kardeşlerim. Kimin mürşit olduğunu, kimin mürşit olmadığını siz bilemezsiniz. Allah bilir. Allah'a sorduğunuz zaman o size gösterir. Diyelim ki hayır dediniz, o olmaz. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Yeniden kılın, aynı kişi gösterilir. Allah Teala diyor ki alallahu kastus sebilin. Sebillerin, sebilin tespiti, hangi sebile ulaşacağınızın tespiti, kast edilmesi Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Allah'a aittir diyor. Başka hiç kimse bu konuda karar vermek yetkisinin sahibi değildir. Hepimiz mürşitlerimize öyle ulaştık Allah'tan sorarak. Hiç kimseyi sokmayın aranıza. Allah'a sorun, o size mutlaka söyleyecektir. Emin olarak yola girin. Öyleyse yolun dışındakilere hayatın bir palavra olmadığını, ciddi bir boyutu olduğunu, mutluluk için mutlaka Allah'a yaklaşmanın şart olduğunu anlatmak mecburiyetindeyiz. İnsanlar hem bu konuda kültürsüzdür, hem de ukalalık ederler. Sevgili kardeşlerim, biliyor musunuz? Bazen insanlara o kadar çok acıyorum ki, bunca güzellik yaşanması gereken, bunca dünya güzelliği, bunca ahiret güzelliği varken, iblis, insan ve cin şeytanlar eliyle insanları nasıl kandırıp mutsuz kılmayı başarıyor? Bu kadar akılsızca mı bir davranış biçimi sergilemek lazım? Bu kadar zor bir şeyden mi bahsediyoruz? Allah'a sormak diyoruz. İnsanlara değil, Allah'a sorun. Hacet namazını kıldığınız zaman Allah'a sormuş olursunuz. Sevgili kardeşlerim, düşünün bir defa şu dünya hayatında bir tarafta giderek artan bir dünya mutluluğu ama cennet mutluluğu kesin. Dünya mutluluğu da kesin. Ama cennet mutluluğu için Allah'a ulaşmayı dilemeniz yeterken dünya mutluluğu için yetmiyor. Mürşidinize ulaşmanız da yetmiyor. Hala mutsuzsunuz. Hala dünya üzerinde tasavvufun dışındakilerin yaşadığı hayatı yaşıyorsunuz. Ama ne zaman ki muhtevayı değiştirdiniz, güzele döndürdünüz, o zaman sizin için söz konusu olan
dünya saadetine de adım atmaktır. Bu ise nefsinizin tezkiyesine, temizlenmesine ve tasfiyesine paralel bir seyir gösterir. Öyleyse birinci mertebe Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz. Cennet saadeti tamam ama dünya saadeti hayır. Sıfır. Başka insanlar gibisiniz. 10 tane ihsan aldınız Allah-u Teala'dan, mürşidinize ulaştınız. Allah-u Teala size gösterdi mürşidinizi. Tekrar tekrar sordunuz, emin oldunuz ki o, gittiniz tabi oldunuz. Tabi olduğunuz an, kalbinize imanın yazıldığı andır. Artık kalbinde iman kelimesinin yazılı olduğu bir insansınız. Ve sevgili kardeşlerim, öyle bir dizayn ki, öyle bir mutluluk dizaynı ki, bu noktadan itibaren Allah Teala size sevdirdiği zikri yaptırır. Zikir yaparsınız. Zikir yaptığınız zaman Allah'ın katından gelen rahmet, faz ve salavat nurları göğsünüze gelir. Göğsünüzden içeri girerek kalbinize ulaşır. Kalbinizin mührü artık hareketli hale gelmiştir. Ve o mührün üzerine baskı yapan rahmet, faz ve salavat nurları mührü zulmani kapıya kadar indirir, kilitler. Zikir yaptığınız sürece şeytanın karanlıkları nefsinize girememekle kalmaz. Nefsinizdeki bütün karanlıkları kapı dışarı edersiniz. Hiçbirisi kalamaz nefsinizin kalbinde. Ve kalbiniz zikir boyunca bir hatayı işlemenize meydan vermeyecek bir hüviyet alır. Daimi zikirde olan bir insanın kalbi nasıl %100 Allah'ın fazıllarıyla, yani faziletle dolmuşsa, sizin de kalbiniz zikir boyunca öyledir. İsterseniz daha o gün tasavvufa adım atın. Yani tabi olun 10 tane ihsanla. Tabi olduğunuz gün zikrinizi yaptığınız zaman bu olayı yaşayacaksınız. Zikir boyunca yarım saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saatlik bir zikir yaptığınızı düşünün. Bir saat boyunca mutluluğu yaşarsınız. Şeytan size hiçbir kötü işi zikir boyunca yaptıramaz. Huzursuzluk duymanız mümkün değildir. Mutluluğu yaşarsınız. O zaman Allah-u Teala'nın sizi neden yarattığını da anlarsınız. İşte bu mutluluğu yaşamanız için. Bunun için nefsi vermiş size ki, nefsin afetleri yok olduğu zaman yaşadığınız o güzelliği yaşayabilirsiniz diye. Bütün insanlar mutsuzdur doğuşlarından itibaren. Huzursuzdurlar. En ufak bir şeyde sinirlenirler. Ve arkasında sadece nefslerinin afetleri var. Bundan kurtuldukça hedefe ulaşacaksınız. Bu neye benziyor? Bir gün adamın birisi bizim hocaya gelmiş, Nasrettin Hoca'ya. Demiş ki, hocam ben çok kötü durumdayım. Ne oldu demiş evladım, ne var? Benim demiş bir tek odam var, evim bir tek odadan ibaret. Ve demiş, orada ben çocuklarımla, 7 tane çocuğumla ve eşimle beraberim. Ve çok sıkıntıdayım. Sığamıyoruz, yerleşemiyoruz. Herkes üst üste, çok kötü durum. Nasrettin Hoca demiş ki, evladım demiş, söylediğimi yapacağına dair bana söz verir misin, yemin eder misin? Ki seni bu dertten kurtarayım. Adam dertten kurtulmak için her şeyi yapmaya hazır, tamam demiş. Güzel demiş, öyleyse aldı demiş, ineğin var ya demiş, o ineklerden birincisini odana alacaksın. Aman demiş, hocam ben sana bunun için mi geldim? Zaten odanın içinde sığışamıyoruz, biz zaten perişanız, yemin ettin demiş. Adam almış ineği. Ertesi gün ağlaya sızlaya gelmiş, çok kötü durumdayız, mahvettin bizi. Çok güzel demiş hoca, çok memnun oldum. Şimdi bu akşam ikinci ineği de alacaksın demiş. Ve böylece ağıldaki 3-4 tane ineği de birer gece arayla
o kadar insanın sıkış tepiş olduğu yere 4 tane inek girmiş mi, adam çıldıracak. Hocaya gelmiş şikayete, birinci ineği çıkar demiş. Çıkarmış, ertesi gün gelmiş, hocam demiş, ya biraz rahatladım. İkinci ineği de çıkar demiş. Sonra ertesi gün üçüncü ineği de çıkar demiş. Dördüncü gün dördüncü ineği de çıkar demiş. Çıkardıktan sonra adam gelmiş, hocam biz bir cennette yaşıyormuşuz meğerse yahu demiş. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, nefsinizde afetler olduğu sürece neden Allah-u Teala'nın size nefs verdiğini anlayamazsınız. Ama ne zaman onları temizlemeye başlayacaksınız? O zaman düşmanla yapılan savaşın zaferini yaşayacaksınız. Ve şeytan bunun için yaratılmıştır. Okullarınızdan diploma alırsınız. Neyle? İmtihanla. İmtihanda başarı kazanacaksınız ki diplomayı alasınız. Okulda o diplomayı almak için çalışmak mecburiyetindesiniz. Şeytan da size devamlı notlar kazandırır veya hep kaybettirir. Tekniği öğrenebilirseniz, yaşamak için gerekli şartların sahibiyseniz, şeytan size çok şeyler kazandırır. Daima başınıza çorap örmeye çalışacağı için sizi imtihanlara atacaktır. Siz imtihanları kazandıkça onu kudurtacaksınız. Öfkesinden kudurur iblis. Siz nefs eskisine başlayıp da nefsinizin kalbindeki karanlıklar adım adım azalmaya başlayınca %1, %1, iblis hakimiyet alanının her gün biraz daha kaybolduğunu görür. İblis sadece nefsinizin afetlerine tesir edebilir. Onun sizi devamlı huzursuz etmesinden sıkılıyorsanız eğer, huzursuzsanız, tek çözüm bu. Nefsinizin afetlerini yok etmek. Çünkü yok ettiğiniz afetlerin yerini ruhunuzun hasletlerine paralel olan faziletler alacaktır. Faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen özellik taşır. Şeytanın onlara tesir etmesi mümkün değildir. Böylece nefsi emarede %7 şeytanın alanını daralttınız. 2'de ondan evvel huşuda kazandığınız faziletlerin dışındaki rahmet partikülleri var nefsimizin kalbinde. Onu sonra hesaba katalım. 2. defa %7 nur kazandığınız kalbinize nefsi devam edesiniz. 3. defa %7 nur, söylediğim standartlarda nefsinizin kalbine nurlar geliyor. İman kelimesinin etrafında toplanıyorlar. Ve zikrinizi bitirdikten sonra toplanan %7 nur birikimi orada kalıyor. Oradan ayrılmıyor bir daha. Karanlıklar geliyorlar ama orasını işgal edemiyorlar. %8-9 derken %14'ünü tamamlıyorsunuz. 8'i tamamladığınız zaman %8'i göndermiyor nefsinizin kalbi. 14'ü tamamlıyorsunuz. %14'ü karanlıklar tarafından artık işgal edilemiyor. Sonra her %7 artışta nefsinizin kalbindeki nurlar giderek büyüyor. 21, 28, 35, 42, 49. 2'de huşuda kazandığınız nur %51. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi oluştuğu zaman şeytanın hakimiyeti kayboldu. Artık şeytan nefsinizin kalbine hakim değil. %51 ile hakimiyet Allah'ın nurlarına geçti. Öyleyse şeytan niçin yaratılmış? Siz bu safhaları geçtikçe kazandığınız dereceleri arttırmaya başlıyorsunuz. Unutmayın, cennet saadeti mi söz konusu olan, mutlaka kıyamet günü amel defterinize baktığınız zaman kazandığınız derecelerin kaybettiğiniz derecelerden fazla olması gerekiyor. Bunun için de nefsinizin afetlerinin devamlı azalması lazım. Afetler azaldıkça kazandığınız dereceler artacaktır. Neden? Çünkü nefsinizin kalbinde gelip yerleşen faziletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirdikleri zaman derecat kazanırsınız.
yasak ettiği fiilleri asla işlemeyen o fırsatı şeytan karşınıza çıkaracaktır. Siz onu işlemediğiniz zaman gene derecat kazanacaksınız. İki özellik birden tahakkuk edecek. İşte nefsinizin kalbindeki hasletler arttıkça devamlı derecat kazanacaksınız. %51 nurla ruhunuz Allah'a ulaşır. Her %7 nur birikiminde vücudunuzdan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkan ruhunuz otomatik bir işlemle sizden ayrılır. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katını aşıp 7 tane yatay olarak alem geçer. Sitref-i Münta'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında kaybolur, yok olur. Ait olduğu yere geri dönmüştür. Sizden, size Allah'tan gelen bir emanettir. Allah'ın zatından gelen bir emanettir. Ve Allah'ın zatına geri dönmüştür. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Görüyor musunuz? Nefsinizi tezkiye ettikçe cennet saadetiniz adım adım arttığı gibi dünya saadetiniz de artacaktır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman birinci kat cennet, mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuz zaman ikinci kat cennet, ruhunuzu Allah'a ulaştırdığınız zaman %51 nur birikimiyle üçüncü kat cennet, ama dünya saadetinin de %50'sini aştınız. Artık siz mutlu bir insansınız. Mutsuz değilsiniz. Bu yollardan geçtiyseniz, evliya olduğunuz gün 5-6 aylık bir vetiredir bu netice itibariyle. Dünya saadetini de yaşarsınız. %50 nur birikimi sağlanmıştır. Artık nefsinizin kalbinin yarısından daha fazlası, bir fazlası Allah'ın bütün emirlerine itaat ediyor. Yasak ettiği fiilleri işlemiyor. Öyleyse davranış biçimlerinizin %51'i size mutluluğa ulaştıracak olan bir hüviyet taşır. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdınız. Üçüncü kat cennet, dünya saadetinin %51'i. Siz mi ulaştırdınız? Aslında Allah ulaştırdı. Neden Allah ulaştırdı? Çünkü Allah'ın sözü var. Diyor ki, kim bana ulaşmayı dilerse benim tayin ettiğim o gün mutlaka gelecektir. Ben onu mutlaka kendime ulaştıracağım. Diyor ki Allah Teala, bu Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesi. Diyor ki Allah Teala Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde, Hazreti Nuh kavmine dedi ki, ey kavmim, ben bu yanımda bulunan amil olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Çünkü onların hepsi mutlaka ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, burada bir olgu var. Ruhun Allah'a ulaştırılması. Bir muhteva olarak Allah-u Teala'ya baktığınız zaman şunu göreceksiniz ki siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz zaman bu işi bitirdiniz. Çünkü Allah-u Teala sizi mutlaka evliyalık mertebesine uğraşır, ulaştırır. Sözü olduğu için mutlaka ulaştıracaktır. Siz istemeseniz de ulaştıracaktır diyemiyorum. Çünkü istememeniz mümkün değil. Sizi o hedefe ulaşmayı ister hale Allah getirecektir. Severek yapacaksınız her şeyi, isteyerek yapacaksınız. Hiçbir zaman sizi zorlamayacaktır içinize, sevgi vererek bunu yaptıracaktır. Ve siz dünyadaki ne yazık ki nadir insanlar dememiz lazım, nadir insanlardan biri olacaksınız. Niçin öyle diyorum? Şu anda bütün dünyada bu mutluluğu yaşayabilenler hiçbir dinde %10'un ötesinde değildir. Bütün dinlerin içinde
bu saadeti yaşayanlar vardır. Yani Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, yani İslam dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini, dinin gereğince yaşayanlar, kainatın tek dininin gereğince yaşayanlar. Tasavvuf bir lüks değildir. Tasavvuf bir fantezi değildir. Tasavvuf, tasavvuf değildir. Tasavvuf dindir. Tasavvuf İslam dininin bütünüdür. Tasavvuf kainatın tek dininin bütünüdür. Dinin, Allah'ın kainattaki tek dininin, Hazreti İbrahim'in Hanif dininin, Arapça adı İslam olan dinin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dinin, Hazreti İbrahim'in yaşadığı dinin, bunlara tabi olan herkesin yaşadığı dinin, bütün peygamberlerin yaşadığı dinin, Allah'ın sahibi olduğu kainatın tek dininin adı Hanif dinidir. Arapça adı da İslam'dır. İslam yeni bir din değildir. Kainatın Adem Aleyhisselam'dan ebediyete kadar sürecek olan tek dinidir. Öyleyse sevgili

aşması gerekir. Ondan sonra muhsinler makamının sahibi olacaksınız. Yani fizik vücudunuzda Allah'a teslim olacak. Dikkat edin, Allah'ın sözü sadece sizin ruhunuzu Allah'alaştırıp sizi evliya kılmaktır. Burada sözü biter. Bundan sonra sizin gayretiniz söz konusu olacaktır. Allah gene yardımcınız olacaktır ama artık sözü yoktur. Geri kalanında da sizi ulaştıracak diye bir sözün sahibi değildir. Ama siz o gayretin sahibi olacaksınız. Yardım edeceğine dair sözü vardır. Öyleyse fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiniz. Dördüncü kat cennetin sahibisiniz. Dünya mutluluğunun da %91'ine sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, işte şeytanı Allah-u Teala sizi devamlı imtihanlara sokmak ve her imtihandan nefsiniz düzeldikçe derecat kazanmanız için yarattı. Nefsinizi ise şeytanın bu gayretleriyle size zarar vermeye çalışmasıyla gıdalansın diye, doğruları öğrensin diye, tatbikatı oluştursun diye, sizi mutluluğa ulaştırsın diye yarattı. Öyleyse nefsinizde afetler olmasaydı insan olamazdınız. İnsan olmak şerefine eremezdiniz. İyi ki nefsiniz var. Nefsiniz olmasaydı mutluluğu yaşadığınızı fark edemeyecektiniz. Nefsinizdeki afetleri yok ettikçe kötüden iyiye doğru bir gelişme süreci içerisinde daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olacaksınız. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettikten sonra bir gün daimi zikrin sahibi olacaksınız. Hikmet sahibi olacaksınız. Ulul Elbap makamının, İhlas makamının sahibi olacaksınız. Daimi zikrin sahibi olduğunuz için nefsinizdeki bütün afetler yok olacak. Beşinci kat cennetin sahibisiniz. Ama dünya saadetinin de %100'üne sahipsiniz. Artık eni konu mutlu bir insansınız. Bundan sonra Allah Teala size göğün 7 tane katını gösterecek. Tövbe-i Nasuh'a davet edecek. Salah makamının sahibi kılacak. Ve oradaki 3. mertebeden sonra irşada ulaşacaksınız. Nefsinizin kalbinde 12 mertebe müzeyyen olma gerçekleşecek. Ve nihayet iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. 6. kat cennet, irşada ulaştığınız zaman, 7. kat cennette iradenizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman, dünya saadetinin %100'üyle birlikte. Öyleyse nedir mutluluk? Mutluluk, iç dünyanızda kesintisiz, devamlı bir saadet halidir. Sülh ve sükun halidir. Mutluluk, dış dünyanızda kesintisiz bir saadet halidir. Sülh ve sükun halidir. Mutluluk, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem de nehiler yani yasaklar cephesinde kesintisiz devamlı bir saadet halidir, sulh ve sükun halidir. Öyleyse bu kesintisiz mutluluklara sizi daimi zikir ulaştırır. Neden insanlar mutsuz? Nefslerinin afetleri sebebiyle devamlı hata işliyorlar. Her hatanın arkasından Allah Teala azap ediyor onlara. Allah'ın kanunu bu. Ve kişi mutsuz iç dünyasında. Çünkü nefsiyle ruh arasında devamlı kavga var. Bu sebeple huzursuz, mutsuz. Nerede kavga varsa, kaos varsa mutsuzluktur o. Ayrıca kişi devamlı hatalar işlediği için de devamlı cezalandırıldığı cihetle mutsuz iç dünyasında. Dış dünyasında da mutsuz, başka insanlara yanlış davranışlarda bulunuyor, onların kalplerini kırıyor. Her günah işledikten

Sıra üzülüyor. Allah Teala da ona azap ediyor. Ruhu da nefsini ayrıca azap ediyor. Yetmez. Kalbini kırdığı, kötü davrandığı kişi intikam almak sevdasına düşüyor. Fırsatı yakalayınca intikamını mutlaka alıyor. Aldığı için de bu kişi bir defa daha huzursuz, bir defa daha mutsuz. Arkadan bu kişinin nefsi harekete geçiyor. Kendisine intikam alan kişiden o da intikam almak sevdasına düşüyor. İntikamını alırsa bu sefer de yeni bir günah işlediği için mutsuz. Alamazsa şuur altı birikimi yani stres sebebiyle mutsuz. İntikamını alsa da mutsuz, alamasa da mutsuz. Allah ile olan ilişkilerinde kişi Allah'ın emirlerini yapmadıkça huzursuzluk duyuyor. Yasak ettiği fiilleri işledikçe gene huzursuzluk duyuyor. Çünkü Allah Teala azap ediyor ona, ruhu da nefsine. Öyleyse bir insan nefsinin afetleri var olduğu sürece daima huzursuz, sıkıntılı bir insan. Ama daimi zikre ulaşan bir insan isminyasında artık huzursuz değil. Çünkü nefsindeki bütün afetler yok olmuş. Nefs ruh hüviyetine girmiş. Tam bir uyum, tam bir sulh ve sükun hali var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği fiilleri hiç işlenmiyor. Bu kişi sonsuz bir huzuru yaşıyor. Dış aleminde aynı standartlar söz konusu. Başka insanların hiçbirinin kalbini kırması mümkün değil. Huzursuz olması da mümkün değil. Başkalarının ondan intikam alması da mümkün değil. Çünkü intikam almayı gerçekleştirecek olay asla cereyan etmez. Şuur altı birikim oluşması ise hiç mümkün değil. Çünkü hiç kimseden intikam almayı, hiç kimseye kötü davranmayı bu kişi düşünmüyor, aklına getirmiyor, tatbik etmesi de mümkün değil. Öyleyse Allah ile olan ilişkilerde emirler cephesi, bütün emirler büyük bir zevkle gerçekleştiriliyor. Huzursuzluk yok, sülh ve sükun var. Allah'ın yasak ettiği fiillerin hiçbirisi işlenmiyor. Huzursuzluk yok, sülh ve sükun var. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, cennet saadetinde daha üst boyutlara yükselmeniz ve dünya saadetinin üst seviye mutluluklarını yaşamanız için hayat kitabınızdaki rakamların hep negatif olması lazım, hep pozitif olması lazım. Negatifleri daima aşmanız lazım. Şeytan sizi devamlı imtihanlara sokar. Her imtihanda ya pozitif derecat kazanırsınız ya negatif derecat kazanırsınız. Negatif derecat kazananlar hep nefslerinin emirlerine uyanlardır. Şeytan sizi devamlı olarak binlerce, milyonlarca defa imtihana tabi tutar. Ta ki Allah'ın üniversitesinden diploma alasınız, hem dünya mutluluğunu hem cennet saadetini enine boyuna yaşayacak olan bir hüviyete ulaşabilirsiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinize dikkatle bakın. Şeytan her yanlışlığa teşvik ettikçe size emirler cephesinden ve yasaklar cephesinden, siz onu her seferinde yendikçe o sizin derecat kazanmanızın, yani okuldan diploma almanızın zeminini hazırlar. Neticede öyle bir kılavuz olur ki artık onu tanırsınız, size sağlam bir kılavuz olur, şaşmaz bir kılavuz. Güzellikler yolunda. Neden? Çünkü Allah ne istemişse, neyi yapmanızı istemişse onun tersini gösterecektir. Siz de artık şeytanı tanıyorsanız eğer, o ne söylerse onun tersini yapacaksınız. Yani Allah'ın söylediğini yapmış olacaksınız. O neyi yapmamanızı isterse, o zaman da yapmamanızı istediği şeyi yapacaksınız. İşte böylece şeytan sizin için bir sağlam kılavuz olacak. Başarı kazanmanız için. Öyleyse nasıl imtihanlarla okullardan diploma alıyorsanız, şeytan da sizi devamlı imtihanlara tabi tuttuğu için o diplomayı almak da size büyük bir yardımcı aslında. Faydasız değil. Ama onu faydalı hale getirebildiğiniz takdirde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir akşam daha sizlerle bir güzelliği birlikte yaşadık. Bir akşam daha beraber olduk. Her şeyin çok güzel olduğu bir ortamda bir güzellik sizlerle birlikte yaşandı.
Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir sohbetimizi daha tamamlamayı bizlere nasip kıldı. İşte böylece sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir sona daha ulaştık. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine en üst boyutlarda ulaştırmasını, sizleri Zülcenahin kılmasını, ahsen kılmasını Yüce Rabbimizden niyaz ederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Amin. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz Kur'an'daki İslam. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Muhammed Mustafa ve onun sahabesi İslam'ı yaşadılar. Bu İslam bugün yaşanan ve kaideler şartlar olarak sadece İslam'ın 5 tane şartını içeren İslami yaşantıdan fersah fersah farklı bir yaşantıydı. Onlar 14 asır evvel Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Ve bugün Kur'an'daki İslam yaşanmıyor. Asırlardan beri din öğreten alimler çıkmışlar. Kitaplar yazmışlar. O kitaplar tartışılmış. Ayrı ayrı kişiler taraftar toplamışlar kendilerine. Ve neticede sevgili kardeşlerim, bugünlere ulaşılmış. Öyleyse bugünlere baktığımız zaman 14 asır evvel yaşanan Kur'an-ı Kerim'deki insanları hem cennet saadetine mutlaka götürecek olan hem de dünya saadetini mutlaka insanlara kazandıracak olan İslam'ın sadece posası kalmış. Özü tamamen İblis tarafından, üstelik din öğreticilerini kullanmak suretiyle yok edilmiş. Sevgili kardeşlerim, hadi gelin sizinle 14 asır geriye gidelim. Ne vardı? Bugün üniversitelerimizde öğretilen din öğretiminin hiçbirisi yoktu. Sadece 23 senede indirilen Kur'an vardı. Cebrail aleyhisselam, Peygamber Efendimiz aleyhisselam'a 40 yaşındayken göründü. Hira Dağı'ndaki Nur Mağarası'nda. Ona doğru bir adım attı. İkra dedi, oku. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam da cevap verdi. Ben okuma yazma bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam insan hüviyetinde görünmüştü. İkinci adımını attı. Gene aynı şeyi söyledi. Oku dedi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gene aynı sözü söyledi. Ben okuma bilmiyorum. Cebrail Aleyhisselam üçüncü adımı attı. Ona kollarıyla sımsıkı sarıldı. Ve ikra bismi rabbike dedi. Allah'ın ismiyle oku dedi. Ve o sırada ard arda Cebrail aleyhisselama cezbe geldi. Şiddetle Cebrail aleyhisselam titrediği için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de titreme geçti. Ve birlikte sarsıldılar. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim parça parça inmeye başladı. 23 senede Kur'an-ı Kerim tamamlandı. Ve tatbikat bütün boyutlarıyla sadece ve sadece Kur'an tatbikatıydı. Bu sözüme lütfen dikkat ediniz. Bir defa daha tekrar ediyorum.
tatbikat, İslam tatbikatı, 14 asır evvelki İslam yaşanışı tamamen Kur'an-ı Kerim'e dayalıydı. Sadece bir tek kaynak vardı, Kur'an-ı Kerim. Diğer mukaddes kitaplar bir tatbikat alanı bulmamıştır İslam'da. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun bütün sahabesi Kur'an'ı yaşadılar. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, onlar size buğz ettikleri halde, size kötü davranışlarda bulunduğu halde, siz onlara gene de muhabbet beslersiniz, diyor sahabeye Allah-u Teala. Şununla bitiriyor, çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Çünkü siz Kur'an'ın bütününe iman edersiniz. Neymiş konu? Konu Kur'an'mış. Kur'an'dan başka hiçbir kitap, hiçbir not, başka hiçbir tesir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmamıştır. Onu etkisi altına almamıştır. Ve o sadece Allah'ın kendisine öğrettiği Kur'an'ı hem yaşamıştır hem de sahabeye yaşatmıştır. Öyle düşünüyoruz ki bugünkü din alimlerinden hiç kimse şu ana kadar söylediğimiz, bu konuşmamızda söylediğimiz bu hususa hiçbir şekilde itiraz edemez. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yıl yaşadıkları hayat tam bir Kur'an ahlakıyla ahlaklanmaydı. Kur'an ahkamıyla yaşamaktı. Kur'an'dan başka hiçbir yardımcı faktör devreye girmemiştir. Her konuda kanun Kur'an'dı. Bir sonuca ulaşıyoruz. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşadığı din Kur'an'daki İslam diniydi. Bugünkü İslam dini değildi. Bizim Allah-u Teala tarafından tayin edilen misyonumuzun temeli de buna dayanır. İslam, Kur'an'daki İslam tamamen unutulduğu için Allah-u Teala bize bu görevi bugün verdi. Kur'an tamamen unutulmuştur. Ne demek istiyoruz? İnsanları kurtaracak olan bütün faktörlerden tamamen arıtılmıştır. Kur'an'daki insanları cennet saadetine ve dünya saadetine, kısaca kurtuluşa, necata ulaştıracak olan bütün unsurlar Kur'an'dan koparılmış ve yok edilmiştir. Ve insanlar 14 asır evvel yaşanan İslam'ı bugün artık bilmiyorlar. Arkasında ne yatıyor? Arkasında herkesin kitaplardan öğrendiği ilim yatıyor. O ilim Kur'an'ı ihata etmiyor. Kur'an-ı Kerim 7 safha ve 4 tane teslim içerir. Birinci safhada Allah'a kavuşmayı diler kişi. Allah mutlaka o kişiyi mürşidine ulaştırır. İkinci safhada tabiiyet gerçekleşir.
Allah Teala o kişinin ruhunu vücudundan ayırarak kendisine doğru seyri sülük adlı bir yolculuğa çıkartır ve kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Bu üçüncü safhadır. Birinci olay üçüncü basamakta başlar. 28 basamaklık bir İslam merdiveninde, skalasında, yelpazesinde, spektrumunda üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilemek yer alır. 14. basamakta mürşide tabiiyet yer alır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır. Üçüncü safa. 25. basamakta kişi fizik vücudunu ve çini Allah'a teslim eder. 26. basamakta nefsini teslim eder. 27. basamakta kişi muhlis olur. Yani irşad olur. Kendisi irşad olur. İrşad edecek makamın sahibi olmaz ama kendisi irşad olma müezzesini tamamlar. Ve 7.'si de o kişi iradesini de Allah'a teslim etmek suretiyle irşada memur ve mezun kılınır. İrşad makamına getirilir. İşte Kur'an budur, bundan ibarettir. 28 basamağın hepsi birden Kur'an'ın temelini teşkil eder. Bugün unutulmuş olan 28 basamak. Şimdi bu açıdan meselemize bakalım. Gerçekten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le sahabe Kur'an'ı yaşamışlar mı? Gene Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı Kur'an yaşanıyor mu? Yaşanmıyor. Bunun için Allah Teala bizi bu görevle görevlendirdi. Öz olarak giriyoruz. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a mülaki olmayı dilemek. Yani Allah'a kavuşmayı, ruhunu ölmeden evvel kişinin Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Şimdi bu bir farz mıdır? Farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek farzdır. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi مِنِبِينَ اِلَيْهِ وَيَتَّكُوهُ وَيَكُمُ السَّلَاتِ وَلَا تَكُنُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a karşı, ona karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve böylece müşriklerden olma. Dilemeseydi kişi şirkte olacaktı. Bu bir gizli şirktir. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerimize farz mı? Farz. Allah'a kavuşmayı dilemek. İşte Lokman suresi 15. ayet-i kerimesi Allah Teala diyor ki vettebi sebila men enabe ileyye. Kim bana yönelmişse sen de onun yoluna tabi ol. Sen de bana yönel, sen de bana ulaşmayı dile. Ve enübü ila rabbihim ve eslemu lehu min kavli. Yetiyekümül azabe. Üzerine azap gelmeden önce, yani kabir azabı gelmeden önce, ölmeden önce Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve Allah'a teslim ol. Sümelatun sorun. Yoksa sonra yardım olunmazsın diyor Allah Teala. Demek ki Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a kavuşmayı dilemek üzerimize farz. Bütün sahabe Allah'a kavuşmayı dilemiş mi? Allah Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde buyuruyor.
وَالَّذ۪ينَ اِشْتَرَوُ الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاِنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar yani sahabe tağuta kul iken tağuta kul olmaktan kaçındılar. Kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı, Allah'a kavuşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Ne yapmış sahabe? Allah'a kavuşmayı dilemişler. Tağutun kulu olmaktan kurtulmuşlar. İnsan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulmuşlar. Allah'ın kulu olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a kavuşmayı dilemek üzerimize farz mıymış? Üç defa, üç ayet-i kerime söyledik. Daha birçok ayet-i kerimede farz. Üzerimize farz ve bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemiş. Kur'an-ı Kerim farz olduğunu söylüyor mu? Evet. Bütün sahabe Allah'a mülaki olmayı, Allah'a kavuşmayı, ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı, Allah'a kavuşturmayı dilemişler mi? Hepsi dilemişler. Farz, farzı yerine getirmişler. Bugün İslam'ın 5 tane şartı kalmış yani yalnız. Öyle Allah'a ulaşmayı dilemek falan diye bir kavram yok. Burası 3. basamak. 14. basamakta kişinin mürşidine ulaşması ve tabiyeti Allah Teala tarafından farz kılınmış. Diyor ki Allah Teala vestainu bis sabr ve salate inne halekibiretun illa alel haşiin. Ellezine yuzunnuna ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi raciun. Bakara 45 ve 46. Allah'tan sabırla ve namazla, hacet namazıyla istihaneyi, mürşidinin kimliğini iste, sor Allah'a ve mürşidini öğren diyor Allah Teala. Bu kebiretün bir iştir, büyük bir iştir. Ama hücud sahipleri için büyük bir iş değildir. O hücud sahipleri ki onlar ruhlarını Allah'a mülaki kılacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhlarını hayattayken Allah'a ilka edeceklerine kesin şekilde inanırlar diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn. Allah Teala hacet namazını kılıp istihaneyi istemesini, mürşidini Allah'tan sormasını kişinin üzerine farz kılıyor. Ve Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi ya eyyühellezine amenüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amini olanlar, Allah'a milaki olmayı dileyenler, yeniden takva sahibi olun. Bu takva, ikinci takva, takva sahibi olun diyor Allah Teala. İkinci defa manasını kullanıyor. Ve vebtegu ilehil vesilet ediyor. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Bu isteğin hacet namazı kılınarak gerçekleştirileceği de söylediğimiz gibi farz kılınmış. Peki bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler mi? Müşriklerine Allah-u Teala ulaşmayı farz kılıyor. O onlara ulaşın diyor. Allah-u Teala bu vesileye nasıl ulaşacağımızı ifade ediyor. Üzerimize farz kılmış. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Hepsi tabi olmuşlar. Öyleyse olay ne? Bakalım gerçekten tabi olmuşlar mı? Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki
Habibim, orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Tabiyet mutlak olarak gerçekleştirilmiş.

Mürşide tabiyet gördüğünüz gibi Allah-u Teala tarafından farz kılınmış ve bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bugün mürşitler hapishanelere falan giriyor. Biz girdik. Bugün artık mürşit kavramı farzların arasında kesinlikle mevcut değil. Allah'a mülaki olmayı dilemek ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde yok. Ki bu tabiyeti, bu mürşide tabi olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiyi birçok ceza bekliyor. O kişi Allah'ın ayetlerinden gafil. O kişi gideceği yer cehennem olan bir kişi. O kişi kafir hüviyetinde. O kişi fıskta. O kişi küfürde. O kişi şirkte. Takva sahibi değil. Hidayette değil, dalalette. Giriyoruz 21. basamaktaki 3. safhaya. İkinci safhayı, yani mürşide tabiiyet farz mı? 14. basamakta farz. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olmuşlar. Şimdi 21. basamaktaki 3. safhaya geliyoruz. Ruhumuzun Allah'a ulaşması. Allah'ın zatında ruhumuzun yok olması. Farz mı? Elbette farz. Bir defa farz olduğu bir emirle bildirildiği için kesin diyor ki Allah-u Teala وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَى Rad 21. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar. وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler. مَا şeyi اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yüksele ulaştırmayı. Ve onlar Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor Allah-u Teala. Emrettiği emirse farz. Allah-u Teala Müzzemmil Suresinin 8. ayet-i kerimesinde diyor ki Veskür ismi Rabbike ve tebettil ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Allah'a ulaş diyor Allah Teala ruhumuza. Üzerimize kesinlikle farz. Bundan böyle olan kişileri ne diyor Allah Teala? Hidayette olanlar diyor. Hidayete ermiş olanlar. Hidayet nedir? İnnel hüda hüdallah. Ali İmran 73 inne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120, inne hüdallahi hüvel hüda, inne muhakkak ki hüdallahi, Allah'a ulaşmak, hüve işte o, el hüda, hidayettir. Ve bütün sahabe hidayete ermişler, ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. İşte Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi, onlar sözü dinlerler, sözün asil olanına tabi olurlar, onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Davetesine de geçmişler. Ulle elbap oldular diyor. Ama hidayete erdikleri diyor 18'de kesin. Üçüncü safa. Bugün var mı? Kur'an-ı Kerim farz kılmış mı? Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı Kur'an-ı Kerim farz kılmış mı? Kılmış. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırıp
Allah'a vasıl edip, Allah'a kavuşturup, hidayete ermişler mi? Hepsi, sahabe dediklerimizin hepsi, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olanlar sahabedir. Hepsi hidayete ermişler. Üzerimize farz, hepsi hidayete ermişler. Bugün İslam'ın beş şartından başka ne kalmış sevgili kardeşlerim önümüzde? Ne Allah'a ulaşmayı dilemek, ne mürşide tabiiyet, ne ruhumuzu Allah'a ulaştırıp hidayete ermek, hiçbirisi artık bugünkü İslam'ın beş şartından ibaret İslam tatbikatında yok. Dördüncü kademe, fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek farz mı? Elbette. Allah Teala buyuruyor ki Yasin 60 ve 61'de Elem ehad ileyküm ya beni Adem'e en la tabidu şeytane innehu lekum aduvun mübin ve eni buduni hada sıratı mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden söz almadım mı? Ademoğulları fizik vücutlarımız. Şeytana kul olmayın diye. Çünkü şeytan size apaçık bir düşmandır. Ve ben size bana kul olacaksınız diye, ey fizik vücutlar, bana kul olacaksınız diye sizden ahd almadım mı diyor Allah Teala. Ve bu sırat-ı müstakimdir diyor. Hepimizin fizik vücutlarından Allah Teala ahd almış, üzerimize farz kılmış. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmeyi. Bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi? Hepsi. İşte Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor, Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, yani Hristiyanlardan ve Musevilerden olan, kitaplı olanlar, kitapta dinlerin münteziplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçimizi, fizik vücutlarımızı Allah'a teslim ettik. Fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmek üzerimize farz mı? Evet, farz. Bütün sahabe teslim etmişler mi? Hepsi teslim etmişler. Biz bugün ne söylüyoruz? Bunun farz olduğunu söylüyoruz. 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe bu farzı nasıl gerçekleştirmişlerse bugün de gerçekleştirmek mecburiyetinde olduğumuzu söylüyoruz. Yani Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Ve hangi din adamı şimdi bana çıkar da biz zaten bunları biliyorduk diyebilir. Öyleyse burada bir büyük vebal söz konusu değil mi? 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'daki İslam'ı yaşamışsa, Kur'an'la yaşamışsa başka hiçbir kaide onun itibar etmediği bir husussa, sadece Kur'an'daki kaideler, kanunlar, Kur'an'ın emirleri onun tarafından esas alınmışsa, bütün sahabe onunla beraber bu Kur'an gerçeklerini yaşamışlarsa, Kur'an bunları üzerimize farz kılmışsa ve bugün bunların bu dört tane faktör saydık henüz, hiçbirisi bugün din öğretiminde tatbikatta değilse, ne üniversitelerimizde, ne İmam Hatip liselerinde, ne de 80 binden fazla kadrolu, 87 bin kadrolu olduğu söyleniyor, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bu söylediklerimizin hiçbiri bu muhterem zevat tarafından bırakınız tatbikatını bilinmiyorsa, onlar bu hususları bilmiyorlarsa,
ve biz insanları Kur'an'a çağırıyorsak ve bugün 70 milyondan fazla insan cehenneme doğru bu hakikatleri bilmemeleri sebebiyle yol alıyorsa, o zaman durup düşünmek mecburiyetinde değil miyiz? Kov vadis demek zorunda değil miyiz? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyoruz? Yolculuk açık ve kesin bir şekilde cehenneme. Kur'an'ın insanları cennet saadetine götürecek olan bütün esaslarını yok etmiş iblis. Bunu yapan iblis, yakından biliriz. Kainattaki bizi en büyük düşman olarak belleyen tek yaratık, iblis, şeytan. Ama yenilmeye mahkum, eli mahkum. Gelecek yıllarda böyle olduğunu göreceksiniz. Geleceği nereden biliyoruz? Biz bilmiyoruz. Sevgili din adamları, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biz bilmiyoruz. Biz sadece Allah'ın bize söylediklerini biliriz. O söyler, biz de emin olarak, kesin olarak konuşuruz. İşte bunlar Allah'ın öğretisidir. Eğer o bize bunları öğretmeseydi, biz 14 asıra belki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabinin hayatına, Kur'an-ı Kerim'e sizi nasıl davet edebilirdik ki? Ama şimdi bu hakikatleri o koskoca kadronun bilmediği kesin değil mi? Hangi din adamı, hangi profesör bizim karşımıza çıkıp da biz bunları zaten biliyorduk diyebilir? O kadar da kalmıyor. Daimi zikre ulaşıp nefsi teslim etmek var. Farz mı? Daimi zikre ulaşmak, ulul elbab olmak manasına geliyor. Li ulul elbab yeskürünallâhe yeskürallâhe kıyâmen ku'uden ve alâ cunûbihim. O ulul elbab ki ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikrederler. Yani daimi zikrin sahipleridir. Bir insan üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Üç halin üçünde de Allah'ı zikretmek söz konusu sevgili kardeşlerim. Ve üzerimize farz. Nisa 103'te Allah Teala buyuruyor ki feskürün namazı kıldıktan sonra feskürün Allah'a kıyamen ku'uden ve ala cunubihim. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin. Öyleyse daimi zikir bütün insanların üzerine farz. 14 asır evvel bütün sahabe ulul elbab olmuşlar mı? Daimi zikrin sahibi olmuşlar mı? Evet, hepsi olmuş. Demin adı geçen Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde bir defa daha tekrar edelim. Onlar sözü dinlerler. Sözün ahsen olanına, yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğine ve Kur'an'a tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler ve ulul elbab oldular diyor Allah Teala. Bütün sahabe nefslerini de Allah'a teslim etmişler ve üzerlerine farz. Hepimizin üzerine farz sevgili kardeşlerim. Hepimizin üzerine farz. Ve bu farzı 14 asır evvel bütün sahabe gerçekleştirmiş. Ve bundan sonra gelen kademe İhlas kademesi.
üzerimize farz mı? Beyne suresi 5. ayet-i kerime farz. Ve ma umiru illa leyabudullahe muhlisine lehuddine hünefâe. Onlar emrolunmadılar. Nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolundular diyor Allah Teala. Ve bunu hanifler olarak gerçekleştirmekle emrolundular. Hanif demek İslam'ın 7 safhasının 7'sini de yaşayan ve Allah'a ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini teslim etmiş insan demek. Hanifler olarak nefsinizin kalbini halis kılmakla emrolunuyor insanlar. Nefslerinin kalbini halis kılmakla emrolunuyor ve bunu hanifler olarak yapmakla emrolunuyor. Böyle olan insanlara muhlis diyoruz. Bütün sahabe muhlis olmuşlar mı? Evet, Bakara suresinin 139. ayet-i kerimesi şöyle söylüyor. Onlara deyin ki, o kitap sahiplerine, Allah sizin de Rabbinizdir, bizim de Rabbimizdir. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Nahnu lehu muhlasin. Ama biz Allah'a muhlis olanlarız. Bütün sahabe muhlis olmuşlar. Bundan evvelki kademedeki ulul-elbab, 7 tane yer kadını görebilenlerdir. Yer katı, muhlislerse 7 tane gök katını Allah'a ulaştıran yoldaki 7 katın bütün özelliklerini görebilenlerdir. Bundan sonra salah makamı gelir. İhlas makamından sonra 28. basamak. Orada kişinin günahları örtülür, salah nuru verilir, günahları sevaba çevrilir ve iradeleri Allah-u Teala tarafından teslim edilir. Ve bundan sonra Allah-u Teala onları irşad makamına tayin eden irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle. Bütün sahabe salaha erip de Allah-u Teala tarafından irşad makamına tayin edilmiş mi? Hepsi. İşte Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesi. O sabikun el ahirin var ya, o sabikun el affedersiniz, evvelin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi. Bir de onlara ihsanla tabi olanlardandı. Sahabe ikiye ayrılıyor. Bir kısmı Medine'deki yardımcılar, bir kısmı Mekke'den Medine'ye göç edenler, muhacirin. Ne diyor Allah Teala? Bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlar. Tabi olmanın mürşide tabiiyeti, ihsanla tabi olmak olarak geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Bütün sahabeye tabi olunmuş, hepsi irşat makamının sahibi olmuşlar. Yedi safa. Tam 7 tane safa. Yedisi de farz. Bütün sahabe 7 safanın 7'sini de gerçekleştirmişler. Dinle ilgisi olanlar, bu söylediklerimizi dinleyip tahkik etmek dururken, siz söylediklerimizden habersizmiş gibi davranıyorsunuz ve o 70 milyon insanın cehenneme doğru, 70 milyondan fazla insanın cehenneme doğru gitmesinden hiç etkilenmiyorsunuz. Bu şeytanın ekmeğine yağ sürmek değil mi? Şimdi size sualimiz var. Kur'an-ı Kerim 7 safhanın 7'sinde farz kılmış mı? Hiçbiriniz bana hayır kılmamış diyemezsiniz. 7'si de farz. Şimdi soruyoruz. Sorumluluk mevkiinde kimler varsa hepsine soruyoruz. Bütün sahabe 7 safhanın 7'sinde, Kur'an'da farz olan 7 safhanın 7'sinde gerçekleştirmişler mi?
gerçekleştirmişler. Bugün ne 32 farzın içinde, ne 54 farzın içinde bunların hiçbirisi mevcut değilse, ne ilahiyat fakültelerinde, ne İmam Hatip liselerinde öğretilen derslerin hiçbirinde bu 7 safhanın 7'si de mevcut değilse, bırakınız hepsini, daha birincisinin mevcut olmaması halinde, yani Allah'a milaki olmayı dilemek söz konusu değilse, o kişinin durumu bir korkunç durum. Gideceği yer, bırakınız diğerlerini, gideceği yer cehennem. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, neden el ele verip insanları kurtarmaya çalışmıyoruz? Neden? Ne kalmış geriye Kur'an'daki İslam'dan? İslam'ın 5 tane şartı: namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlarla cennete gideceğinizi ümit ediyorsunuz. Öğrendiğiniz şeyler hep yanlış sevgili kardeşlerim. Zannediyorsunuz ki Allah'a kişi inanmışsa, kalbinde zerre kadar iman varsa, o kişi cehennemde bir süre leblebi gibi kavrulduktan sonra mutlaka Allah'ın cennetine girecektir. Hayır, giremeyecek. Tam 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de cehennemde yanmak üzere cehenneme giren hiç kimsenin oradan çıkıp da cennete gidemeyeceğini ispat ediyor. Anlamıyor musunuz? Cehenneme giren bir kişinin cehennemde yandıktan sonra cennete gidebileceğine dair hiçbir ayet yok Kur'an-ı Kerim'de. Zerre kadar hayrı ve zerre kadar şerri görmek, hayat filmlerinizde kıyamet günü hayatınızın filmini göreceksiniz. Orada kaybettiğiniz dereceleri ve kazandığınız dereceleri göreceksiniz. Size mizan takdim edilecek. O mizanla bütün hayatınızın her kazandığı derecenin, hayatınızda her kazandığınız derecenin ve her kaybettiğiniz derecenin mizana göre tam olarak yerlerinde olduğunu göreceksiniz. İşte o görmekten bahsediyor o ayet. Ah sevgili kardeşlerim, ne kadar dertli olduğumuzu biliyor musunuz? Bütün bu hakikatleri bilip de sizleri, dini insanlara öğretenleri doğruya ulaştıramamak, siz evvela öğreneceksiniz ki onlara öğretebilirsiniz. Bu gerçekleşemiyor. İlim gururunuz sizin söylediklerimizi incelemenize mani oluyor. Bırakınız kendinizi, şu 70 milyon insanın, 70 milyondan fazla insanın cehenneme doğru gitmesi sizi hiç yaralamıyor mu? Vicdanınız sızlamıyor mu? Öğrendiğiniz ilmin hem doğru olduğunu zannediyorsunuz, hem de sizi kurtaracağını zannediyorsunuz. İkisi de yanlış. Hem öğrendiğiniz ilim doğru değil, hem de sizi kurtaracağı zannınız doğru değil. Ne yazık ki kurtulamazsınız. Çünkü
İslam Kur'an'ın, Kur'an'da yaşanan İslam'a ait olan bütün faktörlerini bugünkü İslam tatbikatı artık yaşamıyorsa, insanların bugünkü din tatbikatıyla tatbikatın muhtevasındaki 32 farzla veya 54 farzla hiç kimsenin cennete girmesi mümkün değilse, bu bir fitne değil midir? Bu fitneden hala kendini sorumlu tutmayacak mısınız? Bu İslam'ın 7 safhası, 4 teslimi sizlere bir defa daha ispat ettik ki Kur'an'daki İslam'dır. Biz sizi nereye çağırıyoruz? Kur'an'daki İslam'a değil mi? Biz bunları söylemeden evvel siz bunların hiçbirini bilmiyordunuz. Öyle değil mi? Bilmiyordunuz, öyle değil mi? Öyleyse o zaman omuzlarınızda vebal yok mu? O zaman yüreğiniz sızlamıyor mu?

sorumluluğunuzu gerçekten idrak etmemek gözümüzün önünde

Hem Kur'an'a uygun değil. Zaten yanlışlığı da oradan çıkıyor. Sadece dindeki doğrular İslam aleminde de bütün dünyada da Kur'an'a uygun olmakla geçerlidir. Çünkü Kur'an'dan evvelki İncil'de de ondan evvelki Tevrat'ta da aynı esaslar var. Yedi Safa'nın yedisini de Tevrat'ta da İncil'de de tespit ettik. Yetmez. Hazreti Musa zamanında o ve ona bağlı olanların yedi Safa'nın yedisini de gerçekleştirdiğini tespit ettik. Yetmez. Hazreti İsa ve ona tabi olanların yedi Safa'nın yedisini de gerçekleştirdiğini tespit ettik. Gene yetmez. Bütün bunlardan evvel yaşayan Hazreti İbrahim'in dininin bu yedi Safa'nın yedisini de ihtiva ettiğini ve şeriatın, Hazreti İbrahim'in şeriatının, Hazreti Musa'nın şeriatını, Hazreti İsa'nın şeriatını ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın şeriatını ihata ettiğini, hepsinin aynı şeriat, tek bir şeriat olduğunu söylüyor Kur'an-ı Kerim. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allah Teala biz Hazreti Nuh'a verdiğimiz, Hazreti İbrahim'e verdiğimiz, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya indirdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle sizlere de yani sana ve sahabene de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Başka bir din hiç olmamıştır. Sadece bir tek din söz konusudur. Hazreti Adem'den Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberlerin dini tek bir dindir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bu ilmi bize sahip kıldı. Bizi bu ilme sahip kıldı. Bununla sadece iftihar ederiz. Biliyoruz ki biz bugünkü din ilminin bütün sahiplerine karşı bir savaş vermek mecburiyetindeyiz. Onlar bu savaşı ortaya çıkardılar. Bunca insan gözümüzün önünde cehenneme doğru yol alırken buna seyirci kalmamız mümkün olamazdı. Bu bir fikir savaşıdır, fikri mücadeledir ve kaynağını Kur'an'dan alır. Neticede sevgili kardeşlerim, şunu göreceksiniz ki bütün insanlık bu söylediğimiz şeylerin hepsini öğrenecek, öğrenecek ve dünyadaki savaşlar son bir savaştan sonra sona erecek. Bütün dünya sulh ve sükun içerisinde, bolluk ve bereket içerisinde bir yeni hayata girecekler. Bolluk ve bereket çağı. O çağın kapısından girmiş bulunmaktayız. Ama sizlere anlatabilmek için tam 30 yıl geçti. Şimdi de gelişme çağında gene bir süre geçecek. Ama mutlaka dünya sulh ve sükuna yapılacak olan bir büyük son savaştan sonra dünya mutlaka sulh ve sükuna kavuşturulacak. Şeytan ve onun avanesi insanların kibirlerine, gururlarına hitap ederek, onları kandırarak ne kadar mani olabilir buna? Bir tarafta Allah var, bir tarafta şeytan. Elbette Allah galip gelecek. O günler geldiği zaman bunları tekrar konuşacağız. Falanca tarihte bunları söylemiştik, hatırlıyor musunuz diyeceğiz sizlere. Şimdiye kadar birçok defa söylediğimiz gibi Allah Teala'nın bize önceden haber verdiği her şey bugüne kadar gerçekleşti.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi tamamlıyoruz. Yedi Safa ve dört teslim İslam'ın Kur'ani temelidir. Kur'an bu temeli atmış. Ondan evvelki bütün mukaddes kitaplar aynı temele sahip. Bütün peygamberler ve onlara tabi olanlar yaşamışlar. Ve onlardan bu ilmi alan bütün kavim resulleri ve onlara tabi olanlar da yaşamış. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz bir peygamber değiliz. Peygamberlik iddiasında hiçbir zaman bulunmadık. Bize böyle bir iftirayı atan şeytanın yardakçıları, ondan aldıkları ilhamla, vahiy ile bunları bize söylüyorlar. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Ortalık aydınlandığı zaman bu sulh ve sükun devresi geldiğinde hepimiz o insanları ibretle büyük bir pişmanlık içinde göreceğiz. Eğer o güne kadar sağ kalırlarsa. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde sizlerle birlikte olduk. Hepinizin hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bir sohbette Allah-u Teala gene bizleri birlikte kıldı. Konumuz hurafeler. Dinimize sokulan yanlış düşünce demetleri. Mürşide tabi olmak şirktir deniyor. Mürşide tabi olmak yedek ilahlar edinmektir deniyor. Mürşide tabi olmak farz değildir deniyor. Mürşit yoktur deniyor. Mürşit yoktur'u devre dışı bırakalım. Ama insanların, bir takım insanların Allah'ın mürşitlerine karşı tavır aldıkları ve dinimize bir sürü hurafe soktukları kesin. Öyleyse ne demek yedek ilah? Yani tabi olanlar mürşitlerini İlah olarak görüyorlar demek bunun manası. Bütün mürşitler etrafındakilerle birlikte Allah'a ibadet ederler. İlah kendisine ibadet edilen Tanrı'dır. Tek bir ilah vardır. O da Allah'tır. Ve Allah Teala mürşidi farz kılmıştır. Öyleyse mürşide tabiiyet Allah'ın temel emridir. Mutlaka gerçekleştirilmek mecburiyetindedir. Mürşit hiçbir zaman bu tarzda bir sözün, bir iftiranın muhatabı olamaz. Mürşide tabi olmanın, mürşidi ikinci bir ilah kabul etmek anlamına geldiğini iddia ediyorlar ve yedek ilah olduğunu, ifade ediyorlar. Yani irşat müessesesinin bir şirk olduğu iddia ediliyor. Ve mürşide tabi olmanın Allah'tan başka ikinci bir ilaha ibadet etmek manası tazammül ettiği iddia ediliyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böyle bir müessesenin hiçbir zaman gerçekleşmesi söz konusu değildir. Bu sadece Allah'ın Kur'an'ına atılan bir iftiradır. Şimdi eğer Allah Teala Kur'an'da irşat müessesesine mürşide ulaşmayı farz kılmışsa, irşat Kur'an'ın temelini oluşturuyorsa ve Allah Teala irşat müessesesini mürşitleri kanalıyla, tayin ettiği mürşitleri kanalıyla gerçekleştiriyorsa, peygamberlerden tutun, peygamberler, nebi resuller, kavim resulleri, veli resuller ve onların altındaki bütün irşat kademeleri, hepsi kademe kademe Allah-u Teala'nın emrini yerine getirirler. İrşat makamı olarak. Ve irşat, Kur'an-ı Kerim'in temel farzıdır. Böyle bir dizaynda bir farz hüküm oluşuyor irşat müessesesi konusunda. Bu açık bir muhteva kazanıyor. Şimdi bir takım
iddia sahiplerinin mürşitleri devreden çıkarmak üzere harekete geçtiklerini görüyoruz. Bu açık bir şekilde Kur'an'ın farz hükümlerine karşı çıkmaktır. Ve bu televizyonları parselleyen bu zavallı bedbahtlar mutlaka cevaplarını bizlerden alacaklardır. Bütün yanlışları düzeltmekle vazifeliyiz. Öyleyse mürşide tabi olmak şirk midir? Sualinin cevabı, mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emrini yerine getirmektir diye cevaplıyoruz. Öyle midir, değil midir? Şimdi beraberce öğreneceğiz. Evvela irşat müessesesi Kur'an-ı Kerim'in temelini teşkil ediyor mu? Elbette. Allah Teala diyor ki Araf 146'da Se'asufu an ayeti ellezine yetekebberune fil ardı bi gayril hakkı ve in yerev külle ayetin la yu'minu biha ve in yerev sebiller rüşdi la yetehuzuhu sebila ve in yerev sebiller gayyi yetehuzuhu sebila zalike biyennehum kezzebu bi ayatina ve kânu anha gafilin. وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Allah Teala Araf 146 ve 147'de bunları söylüyor. Diyor ki o kişileri ayetlerimizi idrak etmekten ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşırlar. İşte bu sözleri söyleyenlerin hepsi bu haksız yere kibirle dolaşanlardır. Mürşidi bir şirk sayan bu insanlar şirkte olanlardır. Eğer Allah'a ulaşmayı dileselerdi şirkten kurtulacaklardı. Ama Allah'a ulaşmak diye bir müesseseyi de kabul etmiyorlar. Biliyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirktedir. Mürşide tabi olmak şirk midir? Sualinin cevabında birinci etap Kur'an-ı Kerim'deki gizli şirkin ne olduğunu gözlerinin önüne sermek olmalıdır diye düşünüyoruz. Ve bu sualin cevabını hemen koyuyoruz ortaya. Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala şöyle diyor. Rum 31 Münibine ileyhi ve yettekuhu ve yekumussalat ve la tekunu minel müşrikin.

Rum 31 bu. Diyor ki Allah Teala, Allah'a yönelin. Allah'a yönel. Allah'a ulaşmayı dile. Ve müşriklerden olma. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Rum 32'de de diyor ki o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanan hizipler oluşturmuşlardır. Her biri kendi ellerindekiyle ferahlanırlar. Demek ki iki grup insan yaşıyor. Bir, tek bir fırka üzerinde olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a yönelenler. İki, Allah'a yönelmeyenlerin hepsi diğer bütün fırkaları oluşturuyor. Kaç tane fırkaya ayrılırsa ayrılsınlar, hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve takva sahibi olmayanlar. Unutmayın, cennete sadece takva sahipleri girer. Yedi takvanın birincisi de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Öyleyse kimdir şirkte olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Şu televizyonları parsellemiş olanlara baktığımız zaman hepsinin aynı yolun yolcusu olduğunu görüyoruz. İnsanları Allah'ın Kur'an'ından men etmek isteyen bir güruh. Allah'a insan ruhunun dünya hayatını yaşarken ulaşması mümkün değildir diyenler. Şimdi konumuz şirk. Ve şirki mürşide tabi olmakta görenler. Mürşide tabi olan herkes mürşidi ikinci bir ilah edindiği için Allah'a şirk koşarmış. Oysa ki bunu söyleyenler, bu iddiada bulunanlar şirkin tam merkezindeler. Hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, Allah'a ruhunu ulaştırmak konusunda hiçbir gayretin sahibi değil ve ellerindeki o üniversitelerde öğrendikleri ilimle ferahlanıyorlar. Biz bu işi biliriz diyorlar. Oysa ki bir şey bildikleri yok. Eğer Allah-u Teala Kur'an hakikatlerini bize öğretmeseydi, biz de onlardan biri olacaktık sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki biz Allah'tan öğreniyoruz. Ve onların söylediklerine Allah'ın bize öğrettiği Kur'an ayetleriyle mutlak olarak karşı çıkıyoruz. Bir tek Kur'an var hamdolsun ki ve bütün sözlerimizi ispat ediyoruz ki onlar yalan söylüyorlar. Öyleyse şirk nedir? Gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilememek. Bu insanların, bu güruhun hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ordusunu teşkil ediyor. Yalnız kendileri bu kanaatin sahibi olsalar bir problem değil sevgili kardeşlerim. Nihayet cehenneme giderler, tamam. Ama bu insanlar başka insanları etkiliyorlar. Ve neticede 60 milyondan fazla insanın cehenneme gitmesine bunlar sebebiyet veriyor. Bu, bizi ciddiyetle düşünmeye sevk eden bir büyük sorumluluk oluşturuyor. Biz onlara ve sizlere Allah'ın hakikatlerini anlatmakla vazifeliyiz. Öyleyse evvela şirki ispat ediyoruz size. Şirk, gizli şirk, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin içinde bulunduğu durumdur ki her biri ayrı bir fırkadadır. Her biri ayrı bir hizip oluşturmuştur. Ve bu insanlar Kur'an'ın hükümleriyle hiç ilgilenmezler. Onların o müfredat programlarının esasını teşkil eden kitapları
Ne yazıyorsa onlara göre din odur. Hayır, din o değildir. Din Kur'an'dır. Öyleyse en büyük hatası bütün dinlerde aynı hata evvelce yaşanmış. Hristiyanlıkta, daha evvel Yahudilikte ve şimdi de İslam'da aynı hata yaşanıyor. Bu hataya dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Kur'an'ın unutulması, mukaddes kitapların unutulması. Her şeyin aslı Allah'ın söylediğidir. Eğer insanlar çıkıp da Allah'ın söylediğine ters düşen bir şeyler söylerlerse, bu bir bidattır. Ve hiçbir bidata Allah-u Teala müsaade etmiyor, geçit vermiyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse mürşitler yedek ilahlardır diyenler, insanları şirke düşürür diyenler, mürşide tabi olan şirke düşmüştür diyenler, açık bir şirk içindedirler. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Dileselerdi ne olacaktı? İkinci etapta mutlaka mürşide tabi olacaklardı. İşte bu sohbetimizde sizlere mürşidin farz olduğunu ispatlayacağız. Ve mürşide tabi olmanın şirk değil, Allah'ın bir farzı olması itibariyle yalanları ortaya çıkacak onların. Öyleyse dönelim Araf suresinin 46 ve 47. ayetlerine. Ne diyordu Allah Teala? Diyordu ki onları ayetlerimizden çevireceğiz ki onlar yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşmaktadırlar. Tam bu güruhu anlatıyor. Yeryüzünde kibirle dolaşıyorlar. Burunlarından kıl aldırmıyorlar. Ve de bir sürü laf kalabalığı edip aslında hiçbir şey söylememiş oluyorlar. Neticede söylediklerine baktığınız zaman Allah'ın şirk olarak gördükleri şeyi bu insanların üzerinde net olarak tespit ediyorsunuz. Nedir şirk? Allah'a ulaşmayı dilememek. Ve böylece dilemeyenlerin oluşturduğu fırkalardan herhangi birisine tabi olmak. Bunların hiçbirisi Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Hepsi aslında şirkteler. Peki Allah'a ulaşmayı dileyenler birinci etapta Allah'a ulaşmayı diliyorlar. İkinci etapta mürşitlerine ulaşıp tabi oluyorlar. Ve onların şirk dedikleri olayı gerçekleştirenler Allah'ın sevgilileri. Öyleyse şimdi bu birinci etabın muhtevasına Araf 46 ve 47'de biraz daha girelim. Diyor ki Allah Teala onlar, yani bu yeryüzünde kibirle dolaşan insanlar, Allah'ın bütün ayetlerini görseler, yani Allah Teala onlara kat gözlerini açsa da ayetleri birer birer gösterse gene de inanmazlar. Kur'an-ı Kerim'de gördüklerine de inanmıyorlar. Allah Teala teker teker gösterse o ayetleri, bütün ayetlerini görseler o zaman da inanmayacaklar. Ondan sonra diyor ki Allah Teala onlar rüşt yolunu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinmezler. Gay yolunu kendilerine yol edinirler diyor. Rüşt yolu ve gay yolu. İşte rüşt yolu irşat kelimesinin kökünden gelen bir kelime, rüşt kelimesi, raşit kelimesi, mürşit kelimesi. Rüşt kelimesi aynı kökten geliyor. İrşad eden demek mürşit. Rüşt yolunu gösteren, rüşt yoluna davet eden
rüşt yoluna ulaştıran kişi mürşit. Ve kurtuluş orada. Rüşt yolunu kendilerine yol edinmeyenler, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, onlar o tek fırkayı oluşturamayanlar. Tek fırkanın dışında kalıp bütün diğer fırkaları oluşturanlar hepsi rüşt yolunun dışındakilerdir. İşte o tekebbür sahibi, gurur sahibi, çalımlarından geçilmeyen, afur tafurlarından geçilmeyen bu kendini beğenmiş zavallılar Allah-u Teala'nın hakikatlerinden habersiz olarak yaşamaya devam ediyorlar. Ve onlara, onların okudukları şeylere, inandıkları Kur'an'ın dışındaki kitaplara ters düşen bir Kur'an hakikatini söylediğiniz zaman adamlar küplere biniyor. Binsinler, binsinler. O küplerle başları dertte. Sevgili kardeşlerim, rüşt yolu ve gay yolu insanı Allah'a ve tağuta kul eden iki ayrı müessesedir. Bütün insanlar doğuşlarından itibaren gay yolundadırlar. Bir başka ifadeyle dalalettedirler. Ne zaman bir insan gay yolundan, dalaletten kurtulur da rüşt yoluna girer? Ne zaman bir insan tağutun kulu iken Allah'ın kulu olur? Allah'a ulaşmayı dilediği zaman. İşte olaya beraberce bakalım. Daha Araf 146'yı bitirmedik. Şimdi Zümer 17'ye bakıyoruz beraberce. Konunun burasında. Zümer 17'de Allah Teala buyuruyor ki وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَبُ الْتَاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ اِبَاد۪ي. Sahabeden bahsediyor. Diyor ki onlar Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve şeytana, insan ve cin şeytanlara, tağuta kul iken bundan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Tağuta kul olmaktan kendilerini kurtardılar. Allah'a ulaşmayı diledikleri için, Allah'a yöneldikleri için. Ve onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Dünya müjdesinde, cennet müjdesinde kazanmışlar. Ve kullarım diyor Allah-u Teala, Allah'a kul olmuşlar. Hiç kimse başlangıçta Allah'ın kulu değildir. Herkes doğuşundan itibaren tağutun, insan ve cin şeytanların kulu olur. Hayata böyle başlanır. Yani gay yolunu tercih etmek diye bir şey yoktur. Herkes gay yolundadır. Doğuşundan itibaren gay yolundadır zaten. Kim rüşt yolunu seçerse o hidayete adım atmış olacaktır. Rüşt yolunu seçmekse Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşen bir oldu. İşte gerçekleşmiş, gay yolundan, tağuta ait olan, insan ve cin şeytanlara ait olan yoldan kişi kendisini kurtarmış, diğer yola ulaşmış. Öyleyse tağuta, insan ve cin şeytanlara kul olmaktan insanı kurtaran şey Allah'a yönelmek. Rum 30'daki, 31'deki gibi Allah'a yönelerek takva sahibi olmak. Sadece takva sahibi olanlar kurtuluşa erenlerdir. Bir insan takva sahibi değilse, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen takva sahibi olamaz, cennete girmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Şimdi seçimini görüyoruz bu insanların. Bu insanların seçimini görüyoruz. Rüşt yolunu görüyorlar, onlara söyleniyor. Mesela biz söylüyoruz ve kabul etmiyorlar onu. Rüşt yolunu gördükleri zaman onu kendilerine yol itiraz etmezler diyor Allah Teala. İşte bu adamlar bunlar. Yol itiraz etmeyenler. Çünkü yol itiraz etseler bir sonraki durak mürşide tabi olmak. Mürşide karşı adamlar.
Şimdi muhtevanın geri kalanına bakalım. Allah Teala diyor ki onlar rüşt yolunu gördükleri zaman bu yolu kendilerine yol kabul etmezler. Bunun sebebi diyor Allah Teala, onların Allah'ın ayetlerini yalanlamalarıdır diyor. Tekzip etmeleridir diyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Yalnız Allah'ın ayetlerini yalanlamaları değil, Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır diyor aynı zamanda. İşte profesörüz diye geçinen insanlar görüyorsunuz. Televizyonları parsellemişler ve çalımlarından, afur tafurlarından yanlarına varılmıyor adamların. Ama dini bilmiyorlar. Sadece bildiklerini zannettiren maskeler edinmişler. Profesörlük payesi gibi. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de söylediğine dikkat edin. İrşad yolunu kendisine yol olarak seçmeyen kişi Allah'ın ayetlerinden gafildir. Bu dünyada profesörlük titrini elde etmek onlara bir şey sağlamaz Allah'ın katında. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. İrşad yolunu seçmedikleri için, mürşidi şirk olarak gördükleri için. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Allah Teala ondan sonra diyor ki kim Allah'ın ayetlerini tekzip ederse, yalanlarsa ve Allah'a mülaki olmayı yalanlarsa onların amelleri boşa gider diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gider diyor. Heba olur diyor. Öyleyse Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar neyi yalanlamış oluyorlar? İrşad yolunu yalanlamış oluyorlar. Bu insanlar da, burada yazılı olan insanlar da irşad yolunu yalanlamış olanlar. Rüşt yolunu yalanlamış olanlar. Şimdi bu müessesenin geçtiği bir başka gruba bakacağız. Bakara suresinin 256 ve 257. ayetleri. Allah Teala buyuruyor: La ikrahe fiddini. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyne rüştü minel gay. Rüşt yoluyla gay yolu birbirinden ayrılmıştır, tebeyyün etmiştir, beyan edilmiştir. Aralarındaki fark Allah Teala tarafından açıklanmıştır. Femen yekfir bittaguti ve yu'min billahi. Kim tagutu, insan ve cin şeytanları devre dışı bırakır da aminu olursa, yani Allah'a ulaşmayı dilerse. Buradaki ifade son derece açık. İki tane alternatifiniz var sadece. Ya Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz ya da dilemeyeceksiniz. Sevgili kardeşlerim, bilin ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemezseniz kurtuluşunuz mümkün değil. Ne bu dünyada mutluluğa ulaşabilirsiniz, ne de cennete ulaşabilirsiniz. Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz sürece, demin söylediğimiz Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince tağuta kul olmak durumundasınız. Tağutun kulusunuz. Ne zaman farklı bir dizaynı gerçekleştirirseniz,
O zaman o farklı dizaynın muhtevası Allah'a ulaşmayı dilemektir. İşte burada da Allah Teala kim tağutu inkar ederse ve Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse diyor. Allah'a ulaşmayı dileyen bütün insanlar tağutu inkar etmişlerdir. Yani devre dışı bırakmışlardır. Artık tağut onlara emir veremez. Tağutun kulu olmaktan Allah'a ulaşmayı diledikleri, Allah'a yöneldikleri anda Zümer 17'ye göre kendilerini kurtarmışlardır. Ve aynı gün şirkten kurtulmuşlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, görünüyor ki sadece Allah'a ulaşmayı dilemek bir insanı şirkten mutlak olarak kurtarır, takva sahibi kılar, küfürden kurtarır, tağutun kulu olmaktan kurtarır, Allah'ın ayetlerinden gafil olmaktan kurtarır, cehennemden kurtarır, dalaletten kurtarır, hüsrandan kurtarır, tağuta kul olmaktan kurtarır, tağutun dostu olmaktan kurtarır, Allah'ın kulu kılar, Allah'ın dostu kılar. Öyleyse kim tağutu inkar ederse, yani tağuta kul olmaktan kurtulursa ve Allah'a kul olursa, o kişi ne yapmıştır? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. O zaman diyor ki Allah Teala fekat istemseke bir urvetil vuska lenfisamen leha. O Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışmış olur. Burada Allah Teala çok enteresan bir şey ifade ediyor sevgili kardeşlerim. Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulba sımsıkı yapışmış olur. Bunun arka manasına baktığımız zaman, çevre manasına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Bu kişi Allah Teala tarafından korunma altına alınıyor, muhafaza altına alınıyor. Kişinin cüz'i iradesi Allah'ın külli, Allah'ın ilahi iradesinin koruması altına giriyor. Ve tağutun, insan ve cin şeytanların, bunun dışında kalan insan ve cin şeytanların o kişiye hükmetmesi Allah Teala tarafından önleniyor. O kişi Allah Teala tarafından bir muhafaza altına alınmıştır. İşte bu Allah'tan kopması mümkün olmayan bir kulptur. Allah'ın vücuda getirdiği, size uzattığı, sizin de Allah'a ulaşmayı dinlemekle tuttuğunuz bir kulp, muhafaza altına alındınız. Ta ruhunuzu Allah'a ulaştıracağınız 21. basamağa ve Allah'a teslim edeceğiniz 22. basamağa kadar bu Allah'tan kopması mümkün olmayan bu kulp, bu muhafaza sizi muhafazası altında bulundurur. Öyleyse devam ediyoruz. Bakara 256 ve 257'ye. Bakara 257'de Allah Teala diyor ki وَالَّذ۪ينَ آمِنُوا اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ وَالَّذ۪ينَ Allah'ı, yanlış söyledim affedersiniz, Allah'ı وَلِيُّلَّذ۪ينَ آمِنُوا Allah, amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyen müminlerin dostudur. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا Ve o kafirlere gelince اَوْلِيَاهُمُ التَّاغُوتَ يُحْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ اِلَى الظُّلُمَاتِ Onlar da kafirlere gelince onlar da tağutun dostlarıdır. Onlar da tağut tarafından nurdan zulmete götürülürler. Allah
Amel olanların dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur ve onları, onların nefslerinin kalbini zulmetten, %100 karanlıklardan, %100 afetlerle dolu olan nefslerinden kurtarır. Zulmetten nura çıkarır. Onlar ki kafirlerdir, onlar da tağut tarafından nurdan zulmete ulaştırılır. İnsanlar başlangıçta zaten nefslerinin kalbi kapkaranlık bir haldedirler. Böyle bir şey için tağutun özel bir gayret sarf etmesi gerekmiyor. Zaten herkes kulvara girerken nefslerinin kalbi %100 afetlerle girer. Ruhlarının kalbi de %100 hasletlerle girer. Denge sağlanmıştır. Nefsin kalbi %100 afetlerle dolu, ruhun kalbi %100 hasletlerle dolu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir noktada insanlar ikiye ayrılırlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dileyenler Allah'ın dostu oluyorlar. Dilemeyenler tağutun dostu. Başlangıçta Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde Allah Teala ne diyordu? İrşad yolu ile rüşt yolu ile gay yolu tebeyyün etmiştir. Kat tebeyyene rüştü minel gay. Rüşt yoluyla gay yolu tebeyyün etmiştir. Beyan edilmiştir, açıklanmıştır, sabitlenmiştir. Kesin bir şekilde tespit edilmiştir. İnsanların ıttılağına Allah-u Teala tarafından sunulmuştur. Öyleyse böyle bir noktada Allah-u Teala'nın beyan ettiği dizayna baktığımız zaman neyi görüyoruz? Sevgili kardeşlerim, rüşt yolu kişiyi Allah'a dost ediyor ve kişinin kalbi Allah'ın nurlarıyla doluyor. Gay yolu zaten kişinin içinde bulunduğu durum. Tağuta dost olmuş kişi ve küfürde. Rüşt yolunu seçen Allah'ın dostu oluyor, amini olanlar. Özellikleri tağutu inkar etmek, tağutu devre dışı bırakmak. Neyle mümkün? Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkün. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar bu hedefe ulaşacak olanlar. Peki mürşit farz mıdır? Elbette farzdır. Allah Teala bu konuda açık bir şekilde farz hükmünü koymuş ortaya. Diyor ki ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegû ileyhil vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, takva sahibi olun. Yani ikinci adımı da atın. Neymiş o ikinci adım? Allah'a ulaşmaya kim vesile olacaksa o vesileyi Allah'tan isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmanıza, ruhunuzu Allah'a ulaştırmanıza kim vesile olacaksa, yani Kur'an tabiriyle kim mürşidiniz olacaksa onu Allah'tan isteyin. Yani diyor ki Allah Teala, siz zaten rüşt yoluyla gay yolundan bir tanesini seçtiniz. Rüşt yolunu seçtiniz. Sadece iki yoldan bahsediyor Allah Teala. Hep böyle söylemiş. Rüşt yolu, gay yolu. Rüşt yolu, gay yolu. Rüşt yolunu seçtiğiniz zaman gay yolundan zaten kendinizi kurtardınız. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda rüşt yolunu seçtiniz. Ve takva sahibi oldunuz. Şimdi diyor Allah Teala
yeniden takva sahibi olun. İkinci takvaya nasıl sahip olacaksınız? Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmaya vesile olan kişiyi Allah'tan isteyerek. Öyleyse bu bir emir. Allah Teala açıkça Allah'a ulaşmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin diye emrediyor. Kur'an-ı Kerim bunu hepinizin üzerine farz kılıyor. Mürşide ulaşmayı üzerinize farz kılıyor. Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen cahillerin itirazları Allah'ın ayetleri karşısında daima sıfırlanacaktır. Allah-u Teala bu seçimi, yani Allah'a ulaştıracak kişinin seçimini herkes için Allah kendi üzerine almıştır. Herkesin mürşidini Allah göstermekle kendisini vazifeli sayar. Bunun için isteyin diyor Allah-u Teala'dan. Sizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi iptiga edin. Allah'tan isteyin. Sorun Allah'a. Öğrenin diyor Allah-u Teala. Allah'tan isteyin diyor. Bu bir farz. Mürşidinizi Allah'a ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan sormanız üzerinize farz. Nasıl soracaksınız? Hacit namazıyla soracaksınız. Nasıl soracağınız? Bakara suresinin 45 ve 46. ayetlerinde ifade buyuruluyor. Allah Teala diyor ki: "Vestainu bis sabr ve salate innaha lekebiretun. İlla alel haşiyin ellezine yezunnune ennehum milaki rabbehum ve ennehum ileyhi raciun." Diyor ki Allah Teala Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla istihaneyi isteyin. Sabırla ve namazla, bu namaz hacet namazı. Demek ki kişi Allah'a ulaşmayı dinledikten sonra yapması lazım genel şey Allah'tan mürşidini sormak. Hacet namazıyla soracak. Ama diyor Allah Teala bu zor bir iştir. İki nevi insandan birine zor gelir ama ikincisine zor gelmez. Kimlere zor gelir? Huşu sahibi olmayanlar için zor bir iştir, büyük bir iştir. Ne kadar sorsalar Allah Teala onlara mürşitlerini göstermez. Ama huşu sahibi olanlar için durum ayrılıyor. Huşu sahibi olanlar kimlerdir? Onları söylüyor Allah Teala: "Ellezîne yezunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn." Onlar kesin olarak inanırlar ki, muhakkak surette inanırlar ki Allah'a milaki olacaklardır. Yani ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Buna kesin bir inancın sahipleri, huşu sahipleri olarak ifade buyruluyor. Sonra da ölümden sonra tekrar Allah'a ruhlarının geri döneceğine dair bir inanç söz konusu. O ölümden sonraki dönüş. Öyleyse huşu sahibi kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler huşu sahibi olabilirler. Onlar da Allah'ın milaki olacaklarına kesin olarak inananlardır. Ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına. Öyleyse Allah-u Teala'nın emriyle istihaneyi Allah'tan isteyeceğiz. Bu istihane sadece Allah'tan istenebilir. Fatiha suresinde Allah-u Teala hepimize onu söylüyor. İyyâke nestaîn diyoruz. Allah'a yalnız senden istihaneyi isteriz. İstihaneyi sadece Allah'tan isteyebiliyoruz. Yani mürşidimizin
kim olduğunu. Sonra bu istediğimiz istihaneyle Allah Teala bizi kendisine ulaştıracak. Bu istihane Allah'tan mürşidimizi sormak. Allah'tan başka kimseden soramıyoruz. Çünkü Allah Teala buyuruyor ki Alallahu kastus sebilin, sebillerin tayini ve tespiti sadece Allah'ın üzerinedir. Her mürşidin kendisine tabi olma özelliğinde bulunulan mürşid, mürşid yardımcısı, birçok çeşit mürşidden herhangi birisi o kişinin ulaşabileceği bir yerde mutlaka vardır. Ve Allah-u Teala ona ulaşmasını istiyor, o kişiye ulaşmasını istiyor. İşte bu noktada her mürşidin bulunduğu dergah bir sebilin başlangıcıdır. O dergahta tabi olan kişi o sebile girmiştir. Bu sebil o dergahtan devrin imamının dergahına kadar ulaşan bir yolun başlangıç noktasıdır. Bu yol fizik standartlarda bir yol değildir. Manevi bir yoldur. Yeryüzünün sathına paralel bir manevi yoldur. O kişinin ruhu ana dergaha ulaşacak noktaya geldiğinde o dergahtan ayrılır ve ana dergaha, yani devrin imamının dergahına ulaşır. Öyleyse Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi sadece Allah'tan istihane isteyebiliyoruz. İstihanenin, yani mürşidimizin kim olduğunun sorulabileceği tek makam Allah'ın zatıdır. Bunun da yolu hacet namazını kılarak Allah'a sormaktır. Hacet namazı 4 rekatlık bir namaz. 1. rekatta Fatiha ile mutlaka boy abdesti alınır. 1. rekatta Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-el kürsi okunur. 2. rekatta Fatiha'dan sonra İhlas, Felak, Nas okunur. Normal bir teşehhüt miktarı durulur. Saliyeler okunur. Bariklere geçilmez. Sonra 3. rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunur. 4. rekatta gene Fatiha, İhlas, Felak, Nas okunur. Kalkıldıktan sonra hiç konuşulmaz. Konuşma tahakkuk etmez. Öyleyse buradaki muhtevaya dikkatle bakın. Hiç kimseyle konuşmayacak. Yatarken sadece Allah'a 3 tane ayetler kürsü okuduktan sonra Allah'tan talepte bulunacak. Kulağı kıbleyi sağına alarak yatağını ona göre tanzim edecek o gece. Kıbleyi sağına alarak yatacak ve sağa dönük olarak yatacak. Kulağı yastığın üzerinde, kulağında basınç sebebiyle kalbinin atışlarını hissedeceği bir noktaya gelecek ve orada kalacak. Ondan sonra kalbinin atışlarına paralel olarak dilini de kımıldatmadan içindeki sesle Allah kelimesini tekrar etmek suretiyle yatacak ve Allah'tan isteyecek mürşidini. Ya Rabbi, kime ulaşmam gerekiyorsa mürşidimi senden soruyorum sualiyle Allah'tan mürşid talep edecek. Ulaşabileceği yerde bir mürşidi Allah Teala mutlaka ona
gösterecek. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse Allah'ın göstermemesi söz konusu değildir. Mutlaka gösterir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın bir muhteva tayin ettiğini görüyorsunuz. Bu muhtevada Allah-u Teala'nın dizaynı irşat makamına mutlaka ulaşmanızı gerektiren bir hüviyet taşır. Öyleyse Allah-u Teala irşat makamını Allah'tan istemeyi farz kılmış mı? Kılmış. Mürşidin tayini Allah'a ait mi? Allah-u Teala diyor ki, alallahu kastus sebini diyor Allah-u Teala. Sebillerin tayini, tespiti Allah'a aittir diyor. Öyleyse sadece Allah hangi sebile ulaşacağınızı tayin eder. Ve mürşide ulaştığınız zaman tabiyetiniz anına kadar Allah'tan 12 tane ihsan alırsınız zaten.

müstakime ulaştır. Niçin? Sıratellezine en'amte aleyhim. O yol ki, o sırat-ı müstakim ki, üzerlerinde, başlarının üzerinde nimet olanların yoludur. Nedir bu nimet? Devrin imamının ruhudur. Kimin başının üzerinde devrin imamının ruhu varsa, o Allah'ın nimetidir. Ve o nimete dayalıdır her şey. Çünkü o ruh, o kişinin, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin başının üzerine ulaşır ve onun ruhuna der ki, senin yevmüttelakın geldi. Mümin suresinin 15. ayet-i kerimesine göre bu görevi yapar. Ve o kişinin ruhu vücudundan ayrılır. Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerinde yer alır. O günden itibaren o kişiye zülmani ilimler tesir etmez. Ne o kişiye ne cin saldırabilir, ne de büyü tesir edebilir. İkisi de o günden itibaren mümkün değildir. Öyleyse görülüyor ki mürşide tabi olmak Allah'ın bir farz emridir. Allah Teala diyor ki Secde Suresi'nin 24. ayet-i kerimesinde ve cealna minhum eymeten yehtune bi emrina lemma sabiru ve kanu bi ayatina yukinun. Onlardan imamlar kıldık emrimizle hidayete erdirsinler diye. Ayetlerimize daha sonrasında da ayetlerimize yakin hasıl ettikleri için ve sabrın sahibi oldukları için diyor Allah Teala. İnsanla Allah arasına Allah vasıta koyuyor mürşitleri. Allah koyuyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in ne olduğunu bilmeyen zavallı bedbahtlar mürşit farz değildir diyorlar, mürşit yoktur diyorlar, mürşit şirktir diyorlar. Her nevi hezeyanı söylüyorlar. Ama Allah'ın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi ikinci etapta mutlaka mürşidine ulaşır. Sonra o kişinin ruhu vücudundan ayrılacak, Allah'a ulaşacaktır. Allah'a teslim olacaktır. 22. basamak. 25. basamakta kişi fizik vücudunu Allah'a teslim edecektir. 27. basamakta nefsini teslim edecektir. 28. basamağı ki bu İslam'ın son basamağıdır. 5. kademesinde iradesini de Allah'a teslim edecek ve irşat makamının sahibi olacaktır. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe mürşit olmuşlardı. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi bu büyük hakikati anlatıyor hepimize. Hani şu şirk sebebi olarak görülen mürşitleri sahabe oluşturmuştu. Bütün sahabe mürşittiler. İşte Ensar olsun, Macirin olsun bütün sahabenin mürşit olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse mürşitler yedek ilahlarsa bütün sahabe yedek ilah olmuşlar. Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesi şöyle. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evinin var ya onların bir kısmı Ensar'dandı. Medine'deki yardımcılardan bir kısmı muhacirindendi. Mekke'den Medine'ye göçenlerden. Bir de Ensar'a ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı diyor. İster Ensar olsun ister muhacirin hepsine tabi olunmuş. Hepsi irşat makamının sahibi. Yani bizim aklı evvellerin söylediği gibi hepsi yedek ilah olmuşlar meğerse bizim bütün sahabe. Gördünüz mü sevgili kardeşlerim? İnsanlar bu Allah-u Teala'nın ayetlerini nasıl hafife alıyorlar, nasıl yalanlıyorlar ve o öğrendikleri insanların yazdığı kitaplardan ne hezeyanlar çıkartıyorlar ortaya. Öyleyse mürşit Allah-u Teala'nın emridir, farzdır, bütün Resulü

Dinler mürşittir ve huzur namazının imamından başlayarak kademe kademe mürşitler söz konusudur. Her devirdeki en büyük mürşit huzur namazının imamıdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyorsunuz ki mürşit bir şirk değildir. Bir yedek ilah değildir. Tam aksine Allah'ın farz kıldığı bir muhteşem müessesedir. Ve unutmayın ki bütün sahabe mürşitlerdi. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.

Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki. Yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başladı. Götürmüşsen mutlaka imam götürmüştür. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. İşte anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşinle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual, günümüz Müslümanların diğer toplumlardan geri kalmasının sebebi nedir? Sevgili kardeşlerim, belki Mevlana'nın şu sözü bu sualin cevabını özetleyebilir. Kitapsız bilgin olanın, zikirsiz zengin olanın ve sermayesi din olanın rehberi şeytan. İnsanlar Müslüman deyince akla Müslümanların inandığı kitap Kur'an-ı Kerim geliyor. Ama günümüzde İslam Kur'an'la öğretilmiyor. Kur'an'ın dışındaki kitaplar İnsanların kendi zanları tatbikata konulmuş. Tüm kutsal kitaplarda 7 safa hedef emir varken insanlar bu hedef emirlerin hepsini din tatbikatından çıkartmışlar. Yerine İslam'ın 5 şartını yerleştirmişler. İşte bütün kutsal kitaplarda, tekrar dönelim inşallah, bütün kutsal kitaplarda 7 tane hedef emir. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da mürşide tabi olmak. Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da ruhun teslimi. Bu Allah'ın tüm insanlar için farz kıldığı dinin temelini oluşturuyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, Allah'a teslimi. İşte günümüz geleneksel din tatbikatında bu hedef emirlerin hiçbirisi yok. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan, kurtuluşa ulaştıran ilk ikisi yok. 14 asıl evvel Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Zikir yok. Ve mürşide tabiyet yok. Ama yerine ne konulmuş? İslam'ın 5 şartı. İslam'ın 5 şartı namaz, oruç, hac ve zekat. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asıl evvelinden bu ümmetten ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu. İşte emanet ilk insanın Allah'ın kendisine tevdi ettiği emanet ruhtur. Asap 72'de biz emaneti göklere, yerlere, dağlara teklif ettik. Birisi yüklenmedi, insan yüklendi. Ama günümüzde İnsanlar bunu unutmuşlar. Nefs iyi olursa ruh, kötü olursa nefs olur. Böyle bir mantıkla şeytan tuzağa düşürülmüş, düşmüş insanları, Müslümanları. Huşu yok. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemek, emanetin Allah'a teslimi yoksa Allah'ın Rahim esmasıyla tecellisi yok. Allah-u Teala insanlardan 73 ayet-i kerimede açıkladığı gibi ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını istiyor. 12 kere üzerimize farz kılmış. Bu farza itaat eden kişiye Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor. 4 kalp şartının sahibi olan kişi huşu sahibi oluyor. Öyleyse Resulullah belirtmesine rağmen insanlar bu araştırmayı yapmamışlar ve Kur'an'ı din tatbikatından çıkartmışlar. Öyle olunca zikir yok olmuş. Öyle olunca insanlar tembelliği, el açmayı, fakirliği bir kader olarak kabul etmişler. Halbuki Necm 39'da وَلَنْ سَنْ اِنْسَانِ اِلَى مَا سَا insan için çalışmasında başka bir şey yoktur. İşte insanlar yatırımları değil, çalışmayı değil, tembelliği ve dilenmeyi öne almışlar. Öyle olunca da dışımızdaki ülkeler her ne kadar din yaşamasalar da bizler gibi ama onlar tekniği öne almışlar, çalışmayı öne almışlar ve gerçekten teknikte ve yatırımlarda ön safhada yer almışlar. İşte bu iki açıdan İslam ülkeleri geri kalmış durumda. Allah razı olsun. İzmir'den bir izleyici Muhterem Hocam, aynı zamanda ailemizi ayakta tutabilmek için neler yapabiliriz? Ahir zamanda aileyi ayakta tutabilmek için Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de aile verdiği önemi aynen korumak lazım. Tarih 6'da ya eyyühellezine amenu ku enfusekum ve ehlikum nara. Ey amenu olanlar, ulaşmayı dileyenler, yakıtı insanlar ve taşlar ateşten kendinizi ve ailenizi koruyun. Ve sevela insanın kendisini koruması söz konusu. Şimdi Resulullah'ın bir hadisine baktığımız zaman o gün diyor büyükler küçüklere merhamet etmez. Küçükler de büyüklere vakarlı davranmaz. Yani büyüklerle küçükler arasında Allah'ın temel kanunu bozulmuş vaziyette. Büyüklerin küçükleri sevmesi ve koruması, küçüklerin büyükleri sevmesi ve itaat etmesi söz konusu. İşte bu ilişki yoksa o zaman aile mefhumu ortadan kalkıyor. Korumak ve itaat, ikisinde de sevmek asıldır. Sevgi her ikisini birbirine bağlayan temel unsurdur. Büyüğü de küçüğü de birbirine bağlayan harç sevgidir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de onların kalplerini sevgide birleştirdi. Öyleyse insanların cem olması, bir ve beraber olması, yardımlaşmaları, paylaşmaları ancak sevgiyle birbirine bağlanmalarına bağlıdır. Ama her zaman büyüklerin de vazifesi korumak, küçüklerin de vazifesi o kendisini koruyanlara itaat etmek. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in temel mesajıdır. Mürit ve mürşit. Mürşit koruyucu vasfıyla müridi seven, mürit de itaatkar vasfıyla mürşidi seven, birbirine bağlayan iki temel unsuru ifade ediyor. Bu din tatbikatından çıkartılmış. Öyle olunca aileler, aileyi teşkil eden fertler İslam'ı yaşamaz hale gelmişler. Ama aynı zamanda ailenin tüm fertlerini İslam'ı yaşar hale getirmek bir dileğe bağlı. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi. Bu dileği kişi dilerse ondan sonrası Allah'a aittir. Bu dileği dilememesi için temel vasıf, ortam kişide var mı? Var. Çünkü Allah'ın zatından üfürülen bir ruh var. Ve Kalb-i Bela günde bu ruh Allah'a verdiği misakla hayattayken Allah'a teslim olmayı dair söz vermiş. O zaman ruhun 19 tane Hazreti Mücaz olan ruhun emrini yerine getirmemesi mümkün değil. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah-u Teala'nın da verdiği söz tahtında mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ama ulaşabilmesi için önünde engel nefs ve fizik uçtu var. İşte Bu dilekle fizik vücut şeytana olmaktan kurtuluyor. Allah'ın kulu oluyor. Bu dilekle kişi şeytana dost olmaktan kurtuluyor. Allah'ın dostu oluyor. Ve ancak bu şartlar altında bu talebin sahibi olan kişiler aileyi koruyabilir inşallah. Allah razı olsun. Adana'dan bir izleyen Mütevim Hocam, cemaatle namaz kılmanın önemi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, din baştan sona cemaattir. Cem olmaktır. Bir ve beraber olmaktır. Allah Teala "Vallahu yed'u ma'a cemaati" Resulullah hadisiyle Allah'ın yardımının cemaatle olduğunu buyuruyor. Öyleyse Allah'ın yardımını almak istiyorsak bir ve beraber olmamız lazım. Allah Teala Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde "Atiullahu ve resuluhu ve la tenazau." Allah ve Resulü'ne itaat edin ve niza düşmeyin. "Fetefşelu." O zaman yardımınız gider. "Fetezebu rihakum." Zayıf düşersiniz. "Fetefşelu." Ve kuvvetiniz elden gider. Sabredin, Allah sabredenlerle beraberdir. Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerifinde buyuruyor ki, size dinlemeyi emrediyorum. Size itaat emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum. Ve size cemaat emrediyorum. Allah'ın bana emrettiği 5 şeyi emrediyorum. Dinlemeyi. İşte Araf 204'te "Feiza kuriyel Kur'an'ın feslemi'u lehu enstu lealakum turhamun" dinleyin diyor Kur'an kıraatil zaman. İtaat etmeyi emrediyorum. Allah'a ve Resulüne itaat. Cihad etmeyi emrediyorum. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman cihad ve hicret başlar. O zaman mutlaka mürşide tabi olmayı emrediyorum ve hicret, cemaat olmayı emrediyorum. İşte cemaat olmak durumunda olanlar, onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıranlardır. Fırkalara ayrılanlar kimler o zaman? Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra, işte Rum 31'de "Münübine ileyhi ve tekuhu ve akimussela ve la teknum mineşrikin minellezine ferahu dinehum." Her dinde fırkalara ayrılmışlardır. "Kulû hüzmün meledeyin ferikun." Kişi hidayete erdikten sonra fıska düşerse, o zaman aynı zamanda dinde fırkalara ayrılmış oluyor. Dinde fırkalara ayrılanlar, fıska düşenler olarak karşımıza çıkıyor. Onlara emirden beyine verdik. Fakat onlara ilim geldikten sonra onlar arandaki azgınlık ederek itirafa düştüler. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarın ve fırkalara ayrılmayın. En'am 153'te sırat-ı müstakim üzerinde olun. Sırat-ı müstakimden sapan yollarda olmayın. Rum 32, müşriklerden olmayın ki onlar dinlerde fırkalara ayrılmışlar. Yani demek ki şirk, kim şirkteyse o dinde fırkalara ayrılmıştır. Şirkten kurtulmak da bir dilektir. Onun için Allah Resulü "La teştemi ümmeti an delaleti." Benim ümmetim delalet üzere birleşmez. 10 ayet gereğince müşriklerine tabi olmayan delalettedir. O zaman "ümmetim delalet üzere birleşmez" buyurduğuna göre birleşmenin adresi hidayettir ve mürşide tabiyettir. İnşallah. Konya'dan bir izleyici Mütevim Hocam, "annem ve babam kapanmama izin vermiyor. Ne yapabilirim?" Sevgili kardeşlerim, anneniz babanız Allah'ın bir emrini çiğnemede böyle bir size tesir ederlerse onlara itaat etmeyin. Ben şimdi sanki sizi anne babanıza itaatsizle sürüklüyorum. Hayır, ayet-i kerime böyle. Lokman 15'te beraberce bakalım. "Bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederlerse kim? Annem baban. bilgin olmayan bir şey hakkında. Şirk koşman için. Şimdi anne baba ne diyor? Diyor ki tesettüre girme. Tesettür kimin emri? Allah'ın bir emri. Anne baba Allah'ın emrini çiğne, yerine getirme diyor. Bu bir şirk midir? Evet. Şirk koşman için sen mücadele ederse ikisine de itaat etme. Ne annene ne babana. Dünyada onlara güzel sahip ol, güzel geçin. Bana yönelenlerin ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerin yoluna tabi ol. İşte sen bizimle berabersen, Allah'a ulaşmayı dilediysen, ulaşanların yoluna tabiysen, o zaman dünya hayatı annen babanla güzel geçineceksin. Ama Allah'ın emirlerinde onlara itaat etmeyeceksin. Sonra dönüşünüz banadır. O zaman yaptığın şeyleri ben size haber vereceğim. O zaman ne yapabilirim diyeceksin. Anne babanı ben Allah'ın bir emridir. Benim için Allah sizden de babamdan da annemden de öte. Nitekim sahabeyle ilişkilere baktığımız zaman Resulullah dönemindeki sahabe annem babam sana feda olsun ya Resulullah. O dönemde de anne babalar Allah'ın emrine karşı gelmiş. Ama çocuklar öyle bir idrake ulaşmışlar ki evet Allah anne babadan ötede bir sahibimiz. Ve anne baba yanlış bir şey söylerse anne babaya itaat değil, Allah ve Resulüne itaatin asıl olduğunu yaşantılarıyla bunu ispat etmişlerdir. İşte Hazreti Ömer, ey Allah'ın Resulü nefsim hariç seni her şeyden daha çok seviyorum diyor. Bunun üzerine Resulullah şöyle buyuruyor. Hayır, Allah'a yemin olsun ki beni nefsinden daha çok sevmedikçe kamil insan sahibi olamazsın. Bunun üzerine Hazreti Ömer radıyallahu anh seni nefsimden dahil, nefsim dahil her şeyden daha çok seviyorum dedi. Resulullah sallallahu anh işte şöyle buyurdu. Şimdi kamil iman sahibi oldun. Allah razı olsun. Görüntülü bir izleyici suali var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Hocam, hasretle hürmetle gül kokan ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle size bir sualim olacaktı. Zikir yapmak insanın her zerresine tesir eder mi? Zikrin diğer ibadetlerden farkını bizlere açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Esselamu Aleyküm ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zikir yapmak insanın her zerresine tesir eder mi? Evet. Nitekim birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek kattın ama. İkinci safa az zikir. Üçüncü safa 3 saatlik zikir. Dördüncü safa çok zikir. Beşinci safa daimi zikir. Altıncı safa külli zikir. Yedinci safa tesbih. Şimdi 6. sabah külli zikirde her zerre, saçının teli de Allah'ı zikrediyor. Zikrin diğer ibadetlerden farkını bizlere açıklar mısınız diyor kardeşimiz. Zikir bir kalbi ibadettir. Namaz olsun, oruç olsun, zekat, hac bunlar insanın kalbiyle yani fizik vücutla yerine getirilen vasıta emirlerdir. Ama zikir dilden yapıldığı zaman kalbe inmese Allah katında bir hüküm ifade etmez. Ameller boşa gidiyor. O sebeple zikir kalbi ibadettir ve bu kalbi ibadetin zikrin ait olduğu standartlarda yapılabilmesi kalpteki Allah'ın katından gelen fazılların iman kelimesinin etrafında toplanmasına bağlıdır. Diğer ibadetlerin hiçbirinde her birisinde derecat kazanırız. Namaz kıldığımız zaman derecat kazanırız, oruç tuttuğumuz zaman derecat kazanırız, zekat verdiğimizden derecat kazanırız. Ama zikir yaptığımız zaman derecat kazanmakla birlikte nefsimizin manevi kalbinde Allah'ın katından gelen rahmet, fazıl ve selavat rahmet ve fazıl kalbe girer. Ve o afetler de kalpten çıkar. Ancak böyle biz nefs seskesini başarabiliriz. İşte 7 sefa zikrin Alimdan 41'de Rabbini çok zikret. Bu 7 sefa çok zikri ifade ediyor. Allah razı olsun. Edirne'den bir izleyicimiz muhterem hocam, musibetlere maruz kalan insanlara nasıl teselli verebiliriz? Sevgili kardeşlerim, zahitler için musibet, musibetsizlikten hayırlıdır. Şimdi beraberce bakalım. Musibetlerin sebebi ne? Musibetler kaybettiğimiz derecelerin tekrar kefareti hüviyetindedir musibetler. İşte Al-İmran 182, ellerinize takdim ettiğiniz, yaptığınız şeyler sebebiyle musibet geliyor. Nisa 62, elleriyle işlediklerinden dolayı musibet geliyor. Enfal 51, ellerinize takdim ettiğiniz, yani işlediğiniz günahlar sebebiyle. Yunus 44, yaptığınız zulümler sebebiyle. Haç 10, elleriyle takdim edilen şeyler sebebiyle. 35, onlara isabet edenler, musibetler. Evet, Kasas 47, Rum 36 keza öyle. Şura 13. Öyleyse musibetlere maruz kalan kişi yaptığı yanlışlar sebebiyle kaybettiği derecatın tekrar kazanılabilmesi Allah'ın onlara o musibeti tattırmasına bağlı. O sebeple zahitler için musibet, musibetsizlikten hayırlıdır. Zahitler günah işleyerek kaybettiği dereceleri musibetlerle tekrar kazanıyorlar. Ama musibetsizlik kişi bir faydaya ulaştırıyor. Fayda mı, derece kazanmak mı? Mümin için daima ahiret dünyadan öndedir. Derece kazanmak bir faydaya ulaşmaktan daha müteberdir. Dünyaya karşı zahitlik, helal olan şeyleri zahidane davranmak için kendine haram kılmak ve malı elden çıkartmak değildir. Gerçek zahitlik Allah katına verilecek olanların senin elinde olan şeylerden güven verici olmasındandır. Allah razı olsun. Muğla'dan bir izleyici, muhterem hocam, bizi cennete götürecek ameller nelerdir? Bu hususta ayet ve hadis var mıdır acaba? Evet sevgili kardeşlerim, Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz, öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Nedir cennetlik amel işleyenler? Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, harca gitmek, kelime-i şehadet, bunlar cennetlik amellerdir. Ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var, cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Şimdi cennetlik amel işleyip cehenneme gidenleri Allah Teala Kehf 105'te açıklıyor. 103, 104, 105. Kul hal nebikum bil ahsarin amela. Amel bakımından en sonunda olanları size haber vereyim mi? Onlar dünya hayatındaki amelleri, çalışmaları boşa gitmiştir. Ve onlar güzel amel işlediklerini zannediyorlar. Bunun sebebi ne? Kehf 105'te işte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı, ruhun Allah'a ulaşmasını inkar ettiler. Rabbinin ayetlerini ve ona mülaki olmayı. Şimdi hem Nas Suresi'nin
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah.

0: Azkeden ve yaşayanlar. Alimran 81, Maide 46, Maide 48, Enam 92, Safat 37, Zümer 33 ve Akaf 12. Zümer 33'te hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden, onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte onlar takva sahipleridir. Allah razı olsun. Yozgat'tan bir izleyicimiz, muhterem hocam Allah affeder deyip ibadet etmemek ne kadar doğru? Hayır sevgili kardeşlerim. Allah kimleri affeder? Allah'a ulaşmayı dileyen ve o affe layık olanı affeder. İşte kimleri affettiğini hemen söyleyebiliriz. Allah Teala davranış biçimleri açısından kuzul ab ve amr bil urfi. Sen affet. İşte o kişinin affetmesi halinde Allah Teala onu affediyor. O kişi kimi affediyor? Etrafında kendisine yanlış davranan insanları affediyor. Onlar da ruh teslimi, fizik vücut teslimi yapanlardır. Allah affeder deyip ibadet etmemek ne kadar doğru? Hiç doğru değil. İbadet, kulluk, ibadetin özüdür. Kul olmak. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Muhterem hocam, ben Sakarya'dan Ahmet Şahan. Hürmetle, hasretle mübarek ellerinizden öpüyoruz inşallah. Bugün görürseniz inşallah bir sualim olacaktı. Dünyada rahat yoktur sözü ne kadar doğrudur? Bunu bizlere Kur'an-ı Kerim çerçevesinde inşallah açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekat diyor.
0: Rahmetullah ve berekat. Hepinizi çok seviyoruz. Allah bütün insanların iki can saadetine ulaşmasını istiyor. Ve bu saadetin iki kanadı var. Birisi ahiret kanadı, diğeri de dünya kanadı. Ahiret kanadını, cenneti elde etmek en kolay şey ama sonra yaşanır. Dünya kanadı sonra elde edilir ama önce yaşanır. Ve Allah iki cihanda da bizim huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı yaşamamız için dini farz kılmıştır. Öyleyse dünyada rahat yoktur ifadesi bir şeytanın tuzağıdır, sözüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tulü emeldir. Heva nefsin afettir, 19 afeti. Heva haktan ayırır. Tulü emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birinin kendine has evlatları vardır. Eğer ahiret taliplerinden olup, eğer yani Allah'a ulaşmayı dileyip, dünyanın evlatlarından olmamaya gücün yeterse, öyleyse kimdir ahiretin talibi? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kimdir dünyanın evladı olmayan kişi? Zikir yapan kişi. Öyleyse bu temel kriter üzerinde her şeyi bina etmemiz lazım. Biz eğer Allah'a ulaşmayı dilersek, dilediğimiz an ahiret saadeti, zikir yapmaya başladığımız anda, zikir yaptığımız kadar da dünya saadetinin sahibi oluruz. Ama bunu Allah Teala ruhun dünya içinde Allah'a ulaşmasını, kendisine ulaştırmasını farz kılmış ve Allah'a gerçekleştiriyor. Bu sebeple tek bir dilekle o kişi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına da ulaşıyor. Öyleyse dünyada rahat yoktur olayı bir safsatadır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir Kur'an'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavat, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun.
2: Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, herkes kendisini Allah'ın yolunda zanneder. Ama Allah-u Teala'nın dizaynı sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Allah'a yönelenler için geçerlidir. Dalaletten hidayete adım atanlar Allah'a ulaşmayı dileyenler içindir. İşte sizler sevgili kardeşlerim. Ya öylesiniz, Allah'a ulaşmayı dilediniz ve dilediğiniz anda mutlaka cennetin anahtarını elde ettiniz. Ya da henüz dilemediniz ama dikkatle bizi izliyorsunuz. Evet, söylediklerimiz herkesin söylediklerine benzemiyor, öyle değil mi? Kur'an'ın anahtarı aynı zamanda cennetin anahtarıdır. Bu anahtar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Bir başka ifadeyle, ruhunu bir insanın ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dilemesi. Sevgili kardeşlerim, bu bir kurtuluş reçetesi. Kim Allah'ın cennetine girmek istiyorsa o Allah'a ulaşmayı dilesin. Kimler diyor? Efendim? Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mutlaka Allah'ın cennetine girer.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tren misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Konumuz kalp ve akıl arasındaki denge. Birinci sual, aklın insandaki etkisi nedir? Bu hayata mutlu yaşamak için gönderildik. Dikkat edin ki mutlu olanlar aklını kullanabilenlerdir. Aklın kullanmasının başlangıç noktası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bunun arkasından Allah'ın ard arda vücuda getirdiği şartlar aklın daha çok kullanmasını sağlayacaktır. Ama bütün devirlerde insanların %90'dan fazlası hep Allah'a ulaşmayı dilemeyen kimselerden oluşur. Sadece geri kalanlar, %10'luk kesim o kavimdeki Resulün etrafında toplanmış olanlardır. Bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar akıllarını kullanabilenlerdir. Allah Teala uyarıyor bizi. Elem ehad ileyküm ya beni Adem en la ta'budu şeytan. İnnehu lekum aduvun mubin. Ve ne yebudun hazâ sirâtı müstakim. Allah Teala, ey Ademoğulları, şeytana kul olmayın, o size apaçı bir düşmandır diye ahd almadı mı? Demek ki Allah Teala ezelde bizden ahd almış. Şeytana kul olmayacaksınız, bana kul olacaksınız diye. Ve ne yebudûni hâzâ sirâtı müstakim. Ve bana kul olun, bu da sırat-ı müstakimin üzerinde bulunmaktır. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesine baktığımız zaman cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçiliği sual soruyor, size yaşadığınız dönemde nezir gelmedi mi? Her nezir Resul'dür ama her Resul de nezirdir. Burada nezir gelmedi mi? Allah'a ulaşmayı dilemediğiniz takdirde cehennemdir diye sizi uyarmadılar mı? Onlar evet, galibela dediler. Nezir geldi ama biz onları yalanladık. Yani nezir gelmiş, ulaşmayı dilemediğiniz takdirde gideceğiniz yer cehennemdir diye onları uyarmış. Ama onları dikkate almamışlar, öyle bir şey yok. Allah hiçbir şey indirmemiştir demişler. Ve onları sapıklıkla suçlamışlar. Ve bugün bu cehennemlikler cehennemin içerisinde itiraf ediyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَهُ اَوْ نَاخِرُوا Eğer işitseydik, onların bize söyledikleri manasına varsaydık ve akletseydik, bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse akledebilenler kurtuluşa erenlerdir. Kişinin akletmesinin önünde engelleyen iblistir. وَلَقَدْ اَدَلَّ مُنْكُمْ جِبِرْلًا كَسِيرًا اَفَلَمْ تَكُونُ تَعْقِلُونَ İblis çoğunuzu saptırdı. Delalette bıraktı. Delle kesire. İblis çoğunuzu delalette bıraktı. Akletmediniz mi? Her devirde insanların çoğu cehennem için yaratılmış. İşte Arap 179 لَقَدْ زَرَانَ عَلِي جَهَنَّمَا كَسِنَا مِنْ الْجَنِي وَالْاِنْسِي لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِيَا لَا مَعَيُنُوا لَا يَبْسِرُونَ بِيَا لَا مَعَزَانُوا لَا يَسْمَعُونَ بِيَا Kalpleri var, fıkıh etmezler, gözleri var, görmezler, kulakları işitmez. Onlar hayvanlar gibiler, hatta daha şaşkın. Onlar delalettedirler, gaflettedirler. İşte gaflette olmak, delalette olmak, zaten herkes delalette başlangıçta, delalette kalmak da bir devi durumunu değiştirmemektir. Ve gideceği yer kesin cehennem, 7 ayet gereğince. İkinci sual, insanların içinde bulundukları koşullar akıllarını kullanmalarına engel midir? Akıllarını kullanmaya engel olan iblistir. Sevgili kardeşlerim, sadece iki tür insan var olduğunu hepimiz çok iyi bilmeyiz. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilememek ile dilemek noktasında dilemeyi seçmişse bu aklını kullanmaya başlamış olan kişidir. Aklın bir ortamda şuur kazanması, aklın doğru hedefi gerekli delillerin ortaya konmasıyla tespit etmesine engel olamaz. İblis baştan Adem Aleyhisselam'ı kandırmış. Cennetten kovulmasını söyletmemiş. Ama aklını başına toplayan Adem Aleyhisselam sadece kendisi değil, Hazreti Havva'yı ve evlatlarından, torunlarından, torunlarının torunlarından pek çoğunu Allah'ın yoluna almayı başarmıştır. Dolayısıyla akıl bulunduğu ortamda şuur sahibi olur. Allah'ın emirlerinin yerine getirdiği yasaklar işlenmediği bir ortamda şuurlanan akıl ruhun talebine, Allah'ın emirlerinin yerine getirme yasakların işlendiği nefsin talebine uyuyor. Akıl cehenneme de götürür, nefsin talebine uyması halinde. Cennete de gidebilir, ruhun talebine uyması halinde. Bize düşen daima ruhun talebine uymak, yani sadıklarla birlikte olmak. Allah razı olsun. Üçüncü sual, kalbimizi ve aklımızı dengede tutmanın yolu nedir? Şuara suresinin 88-89. Ayet-i kerimesinde يَوْمَ لَا يَنْفِعُ مَالُ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ عَتَ اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Çocukların ve malın fayda vermediği gün beni utandırma. İlla men atallahi bi kalbin selim. Allah'a selim, selamete ermiş kalple gelenler hariç. Rabbimizin insanoğlundan hesap gününde istediği tek şey onun huzuruna selim bir kalple gelmiş olmasıdır. Bunun için selim kalple dışında kalan her şey mal ve evlat vasıtası sayılmıştır. Hasta kalplerin selim olması, şifaya kavuşması ve yumuşaması ancak zikirle mümkündür. Muhakkak ki oruç, namaz, hac, zekat, tebliğ, cihat gibi başka faktörler de vardır ama bunların en önemlisi zikirdir. Ve eğer akıl olmasaydı aklınız size bu emri vermezdi. Zikir yapmazdınız ve de zikir yapmazsanız bunların hiçbirisi olmazdı. Akıl bu konuda son derece önemli. Hadis-i şerifte zikrullah haricinde kalan şeyleri konuşmayınız. Çünkü zikrullah'tan gayri şeylerden söz etmek kalbi katılaştırır. Kalp katılığı ise insanı Allah'tan uzaklaştırır, şeytana yaklaştırır. Evet, zikrullah dışındaki şeyleri konuşmayınız. Çünkü zikrullah'tan gayri şeylerden söz etmek kalbi katılaştırır. Kalp katılığı insanı Allah'tan uzaklaştırır, şeytana yaklaştırır. O halde ne yapmak lazım? Mutlaka Allah'ın emrine itaat etmek söz konusu. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah hep kalbimize bakar ve düşünce sistemimizin doğru veya yanlış olduğunu kalbimize bildirir. Kalbimizin bize her zaman huzur ve mutluluk vermesi içinse Allah'a ulaşmayı dilememiz farz kılınmıştır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Mesela kendimizi kötü hissediyoruz, motivasyonumuz çok kötü. Allah'a ulaşıp onu daha iyi motivasyonumuzu yatabiliriz.
3: Kolay kolay kendimi öyle mutsuz hissetmem. Mutsuz hissettiğim zaman da elimi açıp Allah'a dua ederim. Tüm isteklerim neredeyse oluyor. Yapacaklarımı daha kolay yapıyorum. Besmelesini mesela hiçbir şey yapamam. Ben buradan yürüyerek eve gitmeye çalışsam ayetel kürsümü okurum. Besmelemi çekerim. Kimse bana sataşmaz. Kimse bir şey yapamaz.
4: İbadetlerimiz, dualarımız, özellikle Kur'an okumamız, secdede olmamız ona ulaşmamıza vesiledir. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ya, kalbin cilası zikirdir. Zikrettikçe Allah'ı kalbimize daha çok yerleştirmiş olacağız. Böylelikle onun rızasını kazanmış olacağız inşallah.
1: Bunları yaparak düşünce sistemimiz güzelleşir mi? Yani güzel fikirlerin sahibi olabilir miyiz?
4: Kalp gözün esiridir. Dil de kalbin esiridir. İnsan neye bakarsa, neyi okursa kalp onu kendisinde ikrar edecektir. Kalpte de ne varsa dil onu dışarı vuracaktır. Tabii ki düşüncelerimiz, konuşmalarımız, bizim beynimizdeki her şey birbiriyle bağlantı oranı içerisinde olacaktır. Kalbimizi güzelleştirdiğimizde zihnimiz güzelleşecek.
1: Siz de sahabeler gibi Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah Teala'nın kalbinize huzur vermesini ister misiniz?
5: Neden olmasın ablam? Böyle güzel bir şey ayağımıza kadar gelmiş. Ey yüce Allah'ım, sana ulaşmayı diliyorum. Sahabelerin gibi ölmeden önce ruhumu sana ulaştır. Amin.
0: Kalp gözün nesiridir, dil de kalbin nesiridir. İnsan neye bakarsa, neyi okursa kalp onu kendisinde ikrar edecektir. Kalpte de ne varsa dil onu anşare vuracaktır. Bu durumda kalbimizi ve dilimizi korumak için gözümüzü neye çevirmeliyiz? Allah Teala Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّمُ الْغَدَاتِ وَالْاَشِيرُ جِنَ وَشَوُ Sabah akşam onun veçini, zatını isteyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının ziynetini dileyerek gözünü onlardan çevirme. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız hevasına tabi olan kimselere isteyerek yaşında haddi aşarmış olanlara itaat etme. Gerçekten de Allah-u Teala hedef olarak zatını göstermiş ve evvela alınan zatına ulaşmak, daha sonra zatını görmek. Zatına ulaşmak talebi ruhun Allah'a teslimine götürür. Rad 22'de ise وَاَقِمُ السَّلَاةَ وَاَنْفُكُمْ مَا رَزَقْنَامُ وَالَّذِينِ سَبَرُ اِبْتِقَى وَجَرَبُهُمْ وَاَقِمُ السَّلَاةَ وَاَنْفُكُمْ مَا رَزَقْنَامُ سُرًا مَعْلَنِيَةً وَيَدْرِعُونَ بِالْحَسَنَةِ سَيَّ اُولَٰئِكَ لَمْ اُقْبَدَّهُ Onlar sabırla Allah'ın zatını dileyenlerdir. Kimdir bu Allah'ın zatını dileyenler? Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dileyenler. Bakara 150'de لَا تَعْخْشَمُنُ وَخْشَيْنِ يُؤْتِي مَنِمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Zümer suresinin 9. ayet-i kerimesi هَلْ يَسْتَوِ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? وَمَا يَذَكَّرُ اِلَّهُ الْاَلْبَابِ 10. ayet-i kerimesinde de ul elbabın hesapsız rızıklanacağı ifade ediyor. Kul ya ibadellezi amene takkarabukum lillezine ahsenu fi zeddunya hasara ve ardullahil vasi'a. Allah razı olsun. Öte yandan ikinci kutup, negatif kutup Yunus 7'de Allah'a ulaşmayı dilemez, dünya hayatını diler, gizli şirkte ve davete icabet etmezse o zaman o da gideceği yer cehennem. Allah Teala buyuruyor ki sabah akşam Allah'ın zatını dileyerek Rabbine dua edenlerle beraber nefsini sabırlı tut. Dünya hayatının süsünü arzu edip de gözlerini onlardan başkasına çevirme. Bizi zikretmeyi kendisine unutturduğum için haddi aşan uyma. Kalp hastalıklarının insan hayatındaki en tehlikeli pratik görünümü insanın kalbiyle dilinin farklılığıdır. Yani şirk veya nifak. Kalp hastalıklarının insan hayatında en tehlikeli pratik görünümü insanın kalbiyle dilinin farklılığıdır.

0: Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala düşüncelerimizi doğruya yöneltebilmek için doğru ilmin sahibi olmamızı istiyor. Bu sebeple insanlara ilim öğretecek mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Şimdi şöyle, farz kılmıştır deyince siz o ayeti nereden okudunuz bilmiyorum ama farz ayetini. Tabii ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerif aklımıza geliyor. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Biz eğer bir Allah dostunu sever, bir Allah dostunun doğru yolda gittiğine inandığımız, herkesçe bilinen, gerçekten mürşidi kamili bulduğumuz zaman onun yolunda olmak, onunla beraber yol yürümek, Allah'ın dostu insanı Allah'a götürür. Yanlış yolda olan insanlara tabi olduğunuz da yanlış yola götürür. Onun için bence mürşidi kamillere tabi olunmalı.
3: Yani mesela imam ya da hocalarımız bize öğrettikleri şeyleri uygulamamız, yani Allah yolunda bize söyledikleri her şeyi yapmamız aslında bizi Allah'a yönetmeye çalışıyorlar. Doğru yola yönetmeye çalışıyorlar. Ve bizim için de tabii ki de daha iyi. Biz de bunlara uyuyoruz ve Allah yolunda gitmeye çalışıyoruz.
4: Hocalarımızın, öğretmenlerimizin bize öğrettiği şeyi biz devam ettirsek, mesela ben İmam Hatip gidiyorum, Kur'an dersi görüyorum. Öğrendiğim şeyi bir başkasını öğretsem, o da öğrense çok güzel oluyor yani.
1: Sizce bir mürşitten ilim almanın faydası nedir?
2: Şöyle, insan bilmediğini öğrenir. Yani mürşit irşat eden açılımı ama kendisine mürşit dedirmek, yani o seviyeye ulaşmak çok zordur. O seviyeye varmış bir insanın, İslam alimi tabirini almış bir insanın rahle-i tesisatında bulunmak, ortamında aynı havayı teneffüs etmek tabii ki insanı her yönüyle, dünya ve ahiret yönüyle geliştirecektir.
0: Bir misafirimiz mürşit irşat edendir ama kendisini mürşit dedirtmek ve seviyeye ulaşmak çok zordur. Mürşitler ait oldukları seviye kendi gayretleriyle mi gelmişlerdir? Hayır. Bak, surette Allah'ın yardımı vardır. Allah Teala Fusilet 33, 34, 35'te bir mürşidi tarif ediyor. Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allahi ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? La testevil hasenet illa seyyâ idfe billâti ahsen. Seyyâti hasenet bir değildir. Sen nihayet seyyâti hasenet de söndür. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Ama buna ancak sabredenler ulaşır. Buna ancak sonsuz hazın sahipleri ulaşır. Sahabenin hepsi ulaşmış mı? Tövbe 100 bunun cevabını veriyor. Al-İmran 104'te de Allah Teala her devirde maruf emreden, münkerden, nehyeden, hayra davet eden bir topluluk olsun. İşte onlar Allah'ın mürşitleridir. Sahabe 7 sabahın 7'si de yaşadılar. Mürşidin özelliği Allah'a teslim olmak, Allah'a çağırmak ve kötülüğe iyilikle mukabele etmek. Mürşit olmak bedava bir olgu değildir. Öyle madde 1, hiç kimse mürşidine tabi olmadan mürşit olamaz. Mürşit her şeyden önce mutlaka kendi mürşidine zamanında tabi olan kişidir. Hayatı tasavvufu onlardan öğrenmiş ve yaşamışlardır. Belli bir olgunluk seviyesine ulaştıklarında da insan-ı kamil olduklarında irşat makamına tayin edilmişlerdir. Allah-u Teala'nın mürşitler hakkında kullandığı kelimelerden bir tanesi de nezir kelimesidir. Evet, mürşidin Kur'an'daki geçen ayetler itibariyle 19 tane ayrı ismi var. Bu 19 ayrı isimden bir tanesi de nezir. Müjdeleyici ve uyarıcı, hidayetçi, ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan hikmet sahibi, alim, ehli beyt, veli, mürşid, veliin, şefi'i, veliin, hamim, veliin, nesir, veliin, va. Ama Allah'ın tayini olmaksızın hiç kimse nezir olamaz. Evet, Allah Teala mutlak surette irşat makamını tayin edendir. Fatiha'sında sana kul oluruz ve iyyake nestaîn müslimizi sadece senden isteriz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Aziz Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimizden inşallah. Bir sualim olacaktı. Hakikati anlamada kalp yönünde olmalıdır. Akıl mı? Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimizden.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Hakikati anlamada kalp mi önde olmalıdır?

0: akılma. Hac suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَلِيَعْلَمَ الَّذ۪ينَ اُوْتِ الْاِلْمَ اَنَّهُ الْحَقُّ مُنْ رَبِّكَ فَيُّمُنُ بِهِ فَتُوْتُ لَهُ قُلُوبَهُمْ اَنَّ اللّٰهَ لَعَادِيَ الَّذ۪ينَ اَعْلَمُنُ اِلٰى سِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ. Bu noktada akıl önde geliyor. Yani Allah'ın kendilerine ilim verdiği kişi. İlim verenler bilsinler ki Nebi Resulü'nün, Veli Resulü'nün söyledikleri haktan inen sözlerdir. Ona kişi iman ediyor. Kalbiyle iman ediyor, evet. Allah da kalbine ihbatı koyuyor. Rabbimiz insanın nefsinin kalbini hakikati fark eden bir uzu olarak tanıtmaktadır. Kalp içindeki görme hassası kalp gözü, işitme hassası kalp kulağı, fıkhetme hassası fuat varlığı sebebiyle fizik ötesini algılamanın, aynel yakin ulaşmanın biricik vasıtasıdır. Bu yüzden Rabbimiz bu vasıta bakımından yetersiz kalanların kendisini anlayamayacaklarına dikkat çekmektedir. Akıl bu konuda son derece önemlidir. Çünkü aklınızla hakikatleri öğreniyorsunuz. Aklınızla Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Aklınızla Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıyorsunuz. Tabi oluyorsunuz, aklınızın emriyle zikir yapıyorsunuz. Evet, akıl bu konuda son derecede önemlidir. Çünkü aklınızla öğreniyorsunuz, aklınızla Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Aklınızla Allah'ın size gösterdiği mürşide ulaşıyorsunuz. Tabi oluyorsunuz, aklınızın emriyle zikir yapıyorsunuz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah Teala düşüncelerimizin Allah'ın emrettiği standartlarda olması için şeytanın etki alanı olan nefsimizin kalbini zikirle temizlememizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın düşüncelerimize etkisi nedir?
2: Kötü niyetli düşüncelerimizi kaldırır bir yandan. Allah'ın huzuruna ulaştığımız için zikir ederek içimizin güzelliği olarak kavimleyebiliriz bunu.
3: Zikir Allah anmaktır. Allah anarak da zaten bir huzura erişmektir.
4: Zikir kalbin cilasıdır. Kesinlikle bir ayakkabıyı boyadığı nasıl ki yeni halini gösteriyorsa, yeni bir elbise aldığınızda nasıl ki eski elbiseden daha farklı gösteriyorsa sizi, kalbin cilası kesinlikle zikirdir. Zikrettikçe insan kalbini, düşüncelerini temizleyecektir. Düşüncesi ve kalbi temiz olan insanın dostu ancak Allah'tır.
5: Kur'an okumak istiyorum mesela. İçimden bir ses diyor, git telefonla oyna. Git yani, ne gerek var falan gibi bir düşünce oluyor. Yani her insanda olur bu. Ben orada zikir çektiğim zaman, Allah'ı düşündüğüm zaman zaten şeytanı otomatikman yanımdan kovmuş oluyorum. Bir iş yapmak istiyorum, bunu yapamıyorum. Besmele çekiyorum, şeytan yanımdan uzaklaşıyor.
1: Bazen düşünce sistemimize paralel huzursuz, mutsuzluk çöküyor kalbimize. Bazen de çok huzurlu, mutlu hissediyoruz. Sizce bunda düşüncelerimizin önemi nedir? Neden böyle oluyor?
3: Her anımız aynı tadı, aynı hissiyatı vermiyor. Ama bir şekilde bırakmıyoruz. Mesela namaz da öyledir, Kur'an da öyledir. Yatsını kıldığımız gibi ya da bir sabah namazını kıldığımız gibi öyle yıkılmıyoruz.
0: Bir misal vereyim. Ben zikir çektiğim zaman, Allah'ı düşündüğüm zaman şeytanı otomatikman yanımdan kovmuş oluyorum. Zikir yapan bir insana şeytanın tesiri kesilir mi? Evet. Zuhruf suresinin 36. ayet-i kerimesinde مَنْ يَكْشُمْ هَنْزُكُ رَحْمَانِ نَقْوَيْتْ اَوْ شَيْطَانِ. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa şeytan onunla beraberdir. Zikrin ait olduğu üst seviyedeki faydayı bize ulaştırabilmesi kalbimize imanın yazılmasına bağlı. Kalbimize iman, yazılan iman Allah katındaki fazlaları kalbimize çekmektedir. Her Allah'a ulaşmayı dileyen insanla mürşidine tabi olarak kalbine iman yazılmış bir kişiyseniz, zikir boyunca şeytanın size ulaşması, tesir icra etmesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Çünkü zikir yaptığımız sürece nefsimizin kalbinde afet yoktur. Daimi zikrin sahibi olan bir kişinin kalbi nasıl bütün afetlerden arınmışsa, zikir yaptığımız sürece bütün insanlar için, hepimiz için aynı şey söz konusudur. Nefsimizin kalbi %100 hastalıklara dolar. Yani zikir yaptığımız sürece şeytan size hiçbir şey yapamaz. Sizinle arkadaş olamaz. Rabbiniz sizinle arkadaştır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Sizleri kalbimden çok ama çok seviyorum. Efendimizin himmetiyle, gül kokulu ellerinizden öperim inşallah. Muhterem Hocam, müsaade ederseniz bir sualim vardı inşallah. Bir insanın kalbinin karaldığında aklının da yanılması kaçınılmaz mıdır inşallah? Esselamu Aleyküm, Rahmetullah ve Berekatü inşallah.
0: Selamun Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bir insanın kalbinin karardığında aklının da yanılması kaçınılmaz mıdır? Evet. Başlangıçta herkesin kalbi hastadır. Hasta kalpler nefsin iki yönlü yaratılmasına paralel olarak imana karşı da, imana da veya nifaka da meyledebilir. Kişi nefsindeki 19 hastalıktan herhangi birinin tesirinde kalarak bir günah işlediğinde kalbinin siyah bir nokta düşer. Yanlış devam ederse bu noktalar çoğalıp bir tabaka yapar. Ve kalbi kararır. İşte böyle bir kalp Allah'a giden yolu tıkayan bir engeldir. Rabbimiz kalple akıl arasındaki ilişki kurmuş, iş görmez hale gelen bir kalbin akıl faaliyetini de icra edemez hale getireceğini işaret etmiştir. İş görmez hale gelen bir kalbin akıl faaliyetini de icra edemez hale getireceğini işaret etmiştir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Haram Utku'nun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selava. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir sohbetini yapmak üzere beraberiz, bir aradayız. Konumuz mağfiret. Allah-u Teala'nın Gafur esmasından geliyor. Allah el-Gafurdur. Mağfiret edendir. Mağfiret gönderendir. Mağfiret kelimesi Kur'an-ı Kerim'de hem günahların affı olarak hem de günahların sevaba çevrilmesi olarak kullanılmış. Mağfiretin var olması mutlaka tövbe adlı bir müessesenin var olmasıyla mümkün. Tövbe, günah işleyen bir kişinin Allah-u Teala'dan günahlarının affı konusunda bir talepte bulunmasının adıdır. O günahı bir daha işlemeyeceği konusunda Allah'a müracaat eden kişi Allah-u Teala'nın günahını affetmesini, ona Allah'a iletir. Bu açıdan günahların affedilmesi konusu, örtülmesi konusu, sevaba çevrilmesi konusu ayrı ayrı tövbe çeşitlerini içerir. Mağfiret tövbenin sonucudur. Af, tövbenin sonucudur. Her halükarda mağfiretin de, affın da başlangıç noktası tövbedir. Tövbe varsa mağfiret vardır. Öyleyse bir kişi günah işler. Allah-u Teala'dan günahının affını talep eder. Ya Rabbi der, ben falanca günahı işledim, nefsime tabi oldum, şeytan beni kandırdı, nefsim bana bu günahı işletti, beni bağışla, günahımı affet. Allah-u Teala talebi kabul ederse günahı affedecektir. Affedince o günahın karşısındaki negatif derece kadar o kişinin amel defterine Allah'ın affı olarak pozitif derece yazılır ve negatif derece ile pozitif derece birbirini götürür. Yani Arapça adıyla nakıs derece negatif derecedir, zayid derece pozitif derecedir. Nakıs derecelere, yani negatif derecelere Allah seyyiat adını veriyor. Amel defterimizde, rakamlı kitabımızda, yani hayat filmimizde, üç boyutlu hayat filmimizde ya negatif dereceler vardır, bunların adına seyyiat diyor Allah-u Teala, günahlarımızı ifade eder. Ya da pozitif dereceler vardır, yani zahid dereceler vardır, bunlar da kazandığımız dereceleri ifade eder. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu açıdan meselelerimize baktığımız zaman o günahta ne kadar derece kaybetmişsek hayat filmimizde nakıs derecat olarak o rakam zaten vardır, seyyiat olarak. Kırmızı renkteki
negatif dereceler. Ama Allah Teala onu affettiği zaman yeşil renkteki aynı miktarda pozitif derece hayat filmimize kaydedilir. Allah'ın affı veya mağfireti olarak. Böylece netice sıfırlanır. Allah tövbe talebimizi kabul etmiştir. Herhangi bir tövbe talebini Allah'ın mutlaka kabul edeceğine dair bir garanti var mı Kur'an-ı Kerim'de? Hayır, yok. Peki bütün günahlarımızı affedeceğine ve sevaba çevireceğine dair bir garanti var mı Kur'an-ı Kerim'de? Var. İşte mağfiret budur ve Allah Teala bir garanti veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ve bu dileği üzerine Allah'ın kendisine verdiği 10 tane ihsanla mürşidine ulaşırsa, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşırsa, 10 tane ihsan alarak Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, birinci şart, 10 tane ihsan alarak, ikinci şart, zaten Allah'a ulaşmayı dilemişse mutlaka bu 10 ihsanı otomatik olarak alır kişi. Ve bu kişi mürşidine ulaşıp tövbe ederse, üçüncü şart, onun o güne kadar işlediği bütün günahları, günahların mahiyeti ne olursa olsun, kulakları da dahil olmak üzere, hepsi sevaba çevrilir. Dikkat edin, affedilir demiyorum. Sevaba çevrilir diyorum. O kişinin günahları sevaba çevrilir. Bunun adı, Kur'an-ı Kerim'deki adı mağfirettir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Habibim, eğer o nefslerine zulmetmiş olanlar sana gelselerdi, günahlarını mağfiret etmem için, affetmem için bana tövbe etselerdi senin önünde, sen de onların Resulü olarak onların günahlarını mağfiret etmemi benden isteseydin, bu tövbenin neticesinde Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor Allah Teala. Yani Allah Teala sahabenin talebi üzerine onların o güne kadarki bütün günahlarını affetmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talebi üzerine bir defa daha affetmiş. Eğer sahabe tarafından, sahabe açısından meseleye bakıyorsanız, burada kullanılan, bu ayette kullanılan mağfiret kelimesi sahabenin af talebidir ve günahlarının affedilmesidir. Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bakıyorsanız, o zaman da bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in mağfiret talebi sahabenin günahlarının bir defa daha affı konusundadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabenin günahlarının affedilmesini istiyor. Sahabe kendi günahlarının affedilmesini istiyor. İki defa af talebi ulaşıyor ve Allah Teala ikisini de kabul ediyor. Kabul edeceğine dair garanti veriyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de. Veriyor mu? Evet, bakınız ne diyor Allah Teala. Furkan 69, 70 ve 71. Diyor ki Allah Teala Furkan 69'da, onlar ki insanların çok büyük bir kısmından bahsediyor, hüsranda olanlar, onlar cehenneme gideceklerdir. Günahları da daha çok artacaktır, cezaları da artacaktır diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra diyor ki ama tövbe edip de mümin olmak seviyesinde amil olanlar ve nefsi ıslah edici amellerde bulunanlar, amelü salihat işleyenler, Allah onların seyyiatini hasenata çevirir diyor Furkan 70 ve arkasından diyor ki Furkan 71,
onların ruhları, tövbeleri kabul edilmiş bir şekilde Allah'a döner. Öyleyse burada bir olgudan bahsediyor Allah-u Teala. Kim tövbe ederse ve amin olursa, tövbe ettikten sonra amin olursa mürşidin önünde 10 tane ihsanla gelip mürşidin önünde tövbe ettikten sonra amin olursa, ki bu mümin olma noktasıdır, mümin olursa ve amel-i salihat yapmaya başlarsa, ki amel-i salihat yapmaya başlayanların mümin oldukları kesin. Mümin suresi 40 numaralı sure ve bunun 40 numaralı ayeti. Onlar ki amel-i salihat yaparlar, nefsi ıslah edici amellerde bulunurlar. İşte onlar müminlerdir. Öyleyse kimmiş mümin? Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesine göre mümin amel-i salihat işleyebilenlerdir. Nefsi ıslah edici amel işleyenler, onlar müminlerdir diyor Allah-u Teala. Nefsi ıslah edici amel işleyenler. Ve onların bütün seyyiatlerini sevaba çeviririz, hasenata çeviririz diyor Allah-u Teala. Kur'an-ı Kerim'de kaybedilen dereceler ve kazanılan dereceler açısından, aynı zamanda davranış biçimlerinde ihtiva etmesi açısından üç ayrı tabir kullanılıyor. Günahlar seyyiat kazandıran, sevaplar hasenat kazandıran olaylar. Hasenat kazandığımız dereceler, derecat kazandıran, kazandığımız dereceler seyyiat, kaybettiğimiz dereceler. Aynı zamanda seyyiat bir işlev, hasenat başka bir işlev. Derecat kazandırıcı amellerin adı hasenat, derecat kaybettirici amellerin adı seyyiat. Şer, derecat kaybettiren ameller. Hayır, derecat kazandıran ameller. Öyleyse bakınız, üç ayrı grup tabir hep derecatımızla alakalı. Kaybettiğimiz dereceler, kazandığımız dereceler. Her saniye, hayatınızın her saniyesinde ya derecat kazanıyorsunuz ya da kaybediyorsunuz. Bir insan şöyle düşünebilir: ben şu anda ibadet etmiyorum. İbadet etmediğime göre derecat da kazanmıyorum. Tamam. Ama kimseye de bir kötülüğüm yok. Öyleyse derecat da kaybetmiyorum. Yanlış. Derecat kaybediyorsunuz. Eğer zikretmiyorsanız şu anda derecat kaybediyorsunuz. Neden öyle söylüyorum? Çünkü Allah Teala zikri üç ayrı boyutta ele almış Kur'an-ı Kerim'de. Başlangıçta demiş ki Müzzemmil suresi 8. ayet-i kerime: "Vezkür ismi rabbike." Rabbin ismiyle zikret. Ne zaman, ne kadar zaman? Belli değil. Yani ara sıra zikret. Güzel, konunun başlangıcı. Ondan sonra Allah Teala buyurmuş ki: "Ya eyyühellezine aminu aminuskürullâhe zikren kesira." Ey amin olanlar, Allah'ı zikredin ama çok zikredin. Yani zikriniz günün yarısından fazla olsun. Her gün günün yarısından daha fazla Allah'ı zikredin. Ahzab 41. Daha ötesi var mı? Evet var. Daimi zikir. Nisa 103. Diyor ki Allah-u Teala: "Feskürallâhe kıyamen kuuden ve ala cunubihim." Ayaktayken de, otururken de,
yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikret diyor Allah Teala herkese. Ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor. Hepimize Allah Teala'nın kesin emri var. Allah'ı zikretmek, daima zikretmek. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktasınız, oturuyorsunuz ve yatıyorsunuz. Üçünde de Allah-u Teala'yı zikretmek. Bir başka ifadeyle uyurken de Allah-u Teala'yı zikretmek. Daimi zikir de emredilmiş. Öyleyse zikretmediğiniz sürece hep derecat kaybedersiniz. Her saniye bir derecat mutlaka kaybedersiniz. Peki niçin Allah-u Teala daimi zikrin sahiplerine, hikmet sahiplerine ehli hayırdır diyor? Hikmet sahiplerine büyük hayır verilmiştir diyor Allah-u Teala. Ne demek istiyor? Çünkü hikmet sahibi olan kişi daimi zikrin sahibidir. Daimi zikrin sahibi ise hangi ameli yaparsa yapsın, hangi ameli işlerse işlesin, o amel ona derecat kazandırır. Aslında derecat kazandıran şey o anda işlediği amel değildir. O anda yaptığı kalp zikridir. Eğer kalp zikri yaparken kalbindeki her kalp atışına paralel olarak iç dünyasındaki ses Allah, Allah, Allah diye tekrar ederken o kişi namaz kılıyorsa iki defa derecat kazanır. Hem namaz için kazanır hem de zikir yaptığı için kazanır. O kişi Allah'ın zikir sohbetini yapıyorsa, Allah'tan bahsediyorsa ki şu anda biz onu gerçekleştiriyoruz. O zaman iki defa kazanır. Hem daimi zikrin sebebiyle o sohbeti yaparken de kalbi zikretmektedir Allah'ın ismini. Kişi daimi zikre ulaştıktan sonra böyle geçer bütün olaylar. Hem de Allah'ın zikir sohbetini yaptığı için kişi derecat kazanır. Bir başkasına bir iyilik eden kişi hem iyiliği yaptığı için derecat kazanır hem de zikir yaptığı için derecat kazanır. İşte sevgili kardeşlerim, zikir bir insan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, Allah'tan 10 tane ihsan olup da mürşidine ulaştıktan sonra nefs tezkiyesi adı verilen bir olaya sebebiyet verir. Bu açıdan son derece değerlidir. Nefs tezkiyesinde nefsinizin kalbindeki karanlıkları atarsınız. Ruhunuzun hasletlerine paralel olan güzellikler, faziletler nefsinizin kalbinde iman kelimesinin etrafına yerleşmeye başlar. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, her şeyin en güzeli sizler için. Öyleyse ne görüyoruz? Allah ile olan ilişkilerinizde bir muhteva görüyoruz. Tövbe müessesesi. Ne zaman bir insan bir günahının affını isterse Allah-u Teala'dan, burada bir garantinin sahibi değildir. Allah-u Teala dilerse affedecektir, dilemezse affetmeyecektir. Peki bu konuda ne söylüyor Allah-u Teala? Büyük günah işleyenler bile benim affımdan ümitlerini kesmesinler. Bu çok ümit verici bir olay. Demek ki Allah-u Teala hangi günah işlersek işleyelim, ümit kesmeyin dediğine göre mutlaka günahlarımızı affedecek diye düşünebilir insanlar. Ama bu ayeti de dikkatle yerlerine oturtun. Sakın şeytan sizi bizim affımıza güvendirmesin. Birincisinde affedebilirim diyor Allah-u Teala, ikincisinde affetmeyebilirim diyor. Peki ne olur insanlar Allah-u Teala'nın affına güvenip de hareket ederlerse? Nasıl olsa Allah-u Teala bizi affedecek diye devamlı günah işlerler. Hiçbir ibadetlerini gerçekleştirmezler. Bütün insanlar başlarında, nefslerinin kalbinde
19 tane afetle var olduklarına göre şeytanın ve nefslerindeki afetlerin söylediği her şeyi yaparlar. Allah'ın emirlerini yerine getirmezler. Yasak ettiği fiillerde işlemekten hiç çekinmezler. Ve böylece cehennemin yolcusu olurlar. Öyleyse Allah-u Teala nasıl olsa günahları affeder, bizimkini de affedecektir diye kişi Allah'ın yasak ettiği her fiili işlerse, emirleri yerine getirmezse gideceği yer kesinlikle cehennemdir. Allah-u Teala böyle insanların günahlarını affetmeyecektir. Öyleyse af müessesesi, ki bir başka adı da mağfirettir. Mağfiret hem günahların affedilmesi manasına gelir, hem de mağfiret günahların sevaba çevrilmesi manasına gelir. Mümin suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Arşı tutan melekler ve onların etrafındaki kişi, yani devrin imamı, bazı insanlar için Allah'tan mağfiret talebinde bulunurlar diyor. Derlermiş ki, ya Rabbi, senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. Kim tövbe eder de senin yoluna girerse, yani kim mürşidin önünde tövbe eder de, 10 tane ihsanla tövbe eder de, ruhu vücudundan ayrılıp sana doğru yola çıkarsa, senin yoluna sırat-ı müstakime böylece dahil olursa, sen onlara mağfiret et. Onları cehennem azabından koru. Kim tövbe eder de mümin olur ve senin yoluna girerse. Bu Mümin Suresinin 7. ayet-i kerimesiyle Furkan 70'i bir defa daha karşılaştıralım. Ne diyordu orada da Allah-u Teala? Kim tövbe ederse onlar hariç, onlar cehenneme girmezler. Nasıl bir tövbe? Mürşidin önünde tövbe ederse, 10 tane ihsanla tövbe ederse, onlar hariç, onlar cehenneme girmezler. Onlar mümin olmuşlardır. Ve onlar amelü salihata başlamışlardır. Nefs tezkiyesine başlamışlardır. Öyleyse amelü salihatın kişiyi mutlak olarak mümin kıldığını görüyoruz. Tövbenin de mümin kıldığını görüyoruz. Ve Allah Teala Furkan 70'e devam ediyor. O zaman diyor, öyleyse o tövbe edip de mümin olan ve amelü salihat yaptığı için de mümin olan, Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesine göre amelü salihat, nefsi ıslah edici amel yapanların da adı müminler. Mümin olan bu insanların günahlarını sevaba çeviririz diyor. Seyyiatini hasenata çeviririz diyor Allah Teala. Ve Furkan 71'de de onlar tövbeleri kabul edilmiş olarak, yani günahları sevaba çevrilmiş olarak Allah'a dönerler ve kabul edilirler. Ruhları Allah'a ulaşır diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım.

Öyleyse Allah'ın önünde yapılan bir tövbe var. Günahların affı konusundaki tövbe, Allah'ın garantisi yok. Affedebilir de, affetmeyebilir de. Affedecekleri o günahın farkına varıp Allah'tan tövbe de bulunan, mağfiret talebinde bulunan, günahının affedilmesi talebinde bulunan ve günahını, o günahı bir daha işlememeye kesin karar veren, bu konuda azami gayreti gösteren insanları Allah Teala affedecektir. O günahı affeder, günahlarından bir tanesi affedilmiştir kişinin. Ama bu o kişiyi hiçbir zaman Allah'ın cennetine ulaştıramaz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa kişi, o kişinin o günahı affedildi diye cennete girmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, o insanın gideceği yer cehennemdir. Kurtuluşu yok. Ve günahları sevaba çevrilen kişiler sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse ikinci tövbe demin söylediğimiz tövbedir. Mürşidin önünde yapılan ve kişiyi mümin kılan tövbedir. Böyle bir tövbenin sonucu nedir? Mağfirettir. Günahların sevaba çevrilmesi. Öyleyse Allah-u Teala'nın garantisi var mı? Kesin. Kim irşat makamının önünde 10 tane insanla tövbe ederse, başlangıçtan başlayalım. Kim? Allah'a ulaşmayı dilerse. Bundan sonra aldığı 10 insanla mürşidine ulaşırsa, önünde diz çöküp tövbe ederse, tabi olursa, onun günahları iki defa mağfiret olunur. Hem devrin imamının talebi üzerine günahlarına Allah Teala mağfiret eder, günahlarını affeder. Hem de sahabenin talebi üzerine ya da tövbeyi yapan kişinin bugünkü devirde yaşayan Allah'a ulaşmayı diledikten sonra Allah'tan 10 tane nimet alıp da Allah'ın 10. ihsanı olan gösterdiği mürşide ulaşıp önünde tövbe eden kişi, o kişinin Allah Teala ikinci defa günahlarını affeder. Arapça ile Türkçedeki kullanım alanları bazı fiillerde farklılık kazanmıştır. Mesela Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de müjde kelimesini kullanıyor. Hem cezalandırma konusunda müjde kelimesini kullanıyor, hem de mükafatlandırmak konusunda müjde kelimesini kullanıyor. Allah-u Teala ceza kelimesini hem bizim Türkçedeki cezalandırma konusunda hem de Türkçedeki mükafatlandırma konusunda kullanıyor. İşte mağfiret de bunun gibi hem af istikametinde tek taraflı olarak kullanılıyor, hem de günahların sevaba çevrilmesi istikametinde kullanıyor. Allah'ın gafur esması mağfiret eden istikametinde bunu işaret ediyor. Öyleyse şimdi
insanlara sormaz mıyız? Hep bir günah işlediğin zaman Allah-u Teala'ya müracaat etmiyor musun? Ya Rabbi benim günahımı affet diye. Ve bu günahın affedileceği konusunda da hiçbir garantiye sahip değilsin. Allah-u Teala dilerse affeder, dilemezse affetmez. Ve sakın şeytan sizi benim affıma güvendirmesin diyor. Yani affetmeyebilirim diyor Allah-u Teala. Kaldı ki bir insan Allah-u Teala'dan günahların affı konusunda talepte bulunsa ama o kişinin talebini Allah-u Teala kabul etse fakat o kişi Allah'a ulaşmayı dilemese. Bu kişinin o günahının Allah'tan talepte bulunduğu günahının affedilmesine rağmen o kişi cehennemden kurtulamaz. Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in olmazsa olmaz şartıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer kazandığı dereceler itibariyle cehennemdir. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim öyle söylüyor. İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ an ayatina gafilun ulaike mevahimin naru bima kanu yeksibun. Allah Teala buyuruyor ki onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala ve dünya hayatından razıdırlar diyor. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Ayetlerimizden habersiz olan, ayetlerimizi bilmeyenlerdir diyor Allah Teala. Onların gidecekleri yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse bir kişi tövbe dilese de dilemese de Allah-u Teala'dan eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa cennete girmesi sadece bir hayaldir. Hani İslam'ın 5 tane şartını yerine getirip de acaba Allah-u Teala beni cennetlerinden hangisini alır diye düşünenler var ya, onlar için bu ayetler iblis tuzağını korkunç bir şekilde örmüş. İnsanlar demiş namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler, hacca gitsinler, kelime-i şehadet getirsinler, la ilahe illallah Muhammedun Resulullah desinler. Bunlarla kurtulacaklarını zannetsinler. Aman böyle devam etsin dünya kıyamete kadar. İslam'ın 5 tane şartı vardır desinler. Biz 5 şartın 5'ini de yerine getiriyoruz. Mutlaka Allah'ın cennetine gideriz diye düşünsünler demiş iblis. Ve insanları İslam'ın 5 şartı parantezine almış. Tuzağına düşürmüş. Ve Allah-u Teala'nın demin söylediğimiz Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği yer kazandıkları dereceler itibariyle ateştir diyor Allah-u Teala. İslam'ın 5 tane şartını insanlar istediği kadar yerine getirsinler. Allah'a ruhlarını ulaştırmayı dilemiyorlarsa onların kurtuluşu mümkün değil sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte diyelim ki bir insan Allah'a ulaşmayı diliyor. O zaman Allah-u Teala ona 10 tane ihsanda bulunacaktır. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı diler bir insan.
Dilemezse daima ikinci basamakta kalacak ve gideceği yer cehennem olacaktır. Dilerse üçüncü basamak ve ötesi onundur ve gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Bir insan düşünün sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Hiç ibadet edemedi. Bu insan mutlaka Allah'ın cennetine gider. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve Allah'ın sözü var. Kim bana ulaşmayı dilemiş de amenim olmuşsa, dilediği an amen olur kişi. O kişi mutlaka benim cennetime girer diyor Allah-u Teala. Şimdi üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için üçüncü basamakta. Dördüncü basamakta Allah bu kişiye sadece rahim esmasıyla tecelli eder. Allah'ın rahim esması Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin üzerinde tecelli etmez. Öyleyse rahim esması tecelliye başlayınca Allah-u Teala o kişinin birinci ihsanı olarak tecelliye başlar. Üzerinde rahim esmasıyla tecelliye başlar. Allah'ın ikinci ihsanı o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestureyi almak. Ve kişinin irşat makamına bakıp da onu alelade bir adam sayması böylece sona erer. Kişi onun irşat makamı olduğunun farkına varır. Allah'ın büyük bir dostu olduğunun farkına varır. Artık ona alelade bir insan gibi bakmaz. Sonra ne olur? Sonra

Allah Teala bir insanın bu noktadan itibaren kulaklarındaki vakrayı alır. O güne kadar irşat makamının söylediklerinin irşada mütalik hususlarını anlayamayan kişi bu noktadan itibaren anlamaya başlar. İrşadın ne olduğunu, o irşat makamının kendisini Allah'a ulaştıracak olan kişi olduğunun farkına varır. Ondan sonra Allah Teala kişinin kalbindeki idraki önleyen müesseseyi oradan alır, yerine ihbat koyar, idraki sağlayan yani Allah ile ilişkili konularda kişinin irşada yönelik sözleri kendisine mal etmesini sağlar. Ekinetin alınması yerine ifatın konulması. Bu Allah'ın beşinci ihsanıdır. Birinci ihsanı Rahim esması tecelliye başlaması Allah-u Teala'nın. İkinci ihsanı gözlerdeki hicab-ı mestureyi alması, üçüncüsü kulaklardaki vakrayı alması, dördüncüsü kalbindeki ekinneti alması. Beşincisi yerine ihbat koyması ve kişinin idrak etmeye başlaması. Peki devam ediyor mu? Evet. Altıncısı Allah Teala o kişinin kalbine ulaşır, hidayet eder ve yedincisi o kişinin kalbinin nur kapısını Allah'a çevirir. Sonra o kişinin göğsünden kalbine nur yolu açar. Bu R'ye kadar olan bu safhalar birkaç dakikanın içinde gerçekleşir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişinin gözlerindeki hicab-ı mestur mutlaka alınmıştır. Allah'a ulaşmayı dilediğinden sonraki birkaç dakika içinde. Kulaklarındaki vakra alınmıştır, kalbindeki ekinnet alınmıştır, yerine ifat konulmuştur. Ve Allah o kişinin kalbine ulaşıp kalbinin nur kapısını Allah'a çevirmiştir. Ve kişinin göğsünden kalbine Allah'ın nurlarının girmesi için nur yolu açılmıştır. Böyle bir insansa mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala bunu garanti etmiş. Sonra bu kişi zikir yapar. Nefsinin kalbine rahmet nurları sızmaya başlar. Neden giremez? Çünkü kalp mühürlü. Rahmet ve fazl nurları kalbe ulaşırlar. Fazıllar ne girebilir ne de sızabilir. Ama rahmet partikülleri sızabilirler ve kalbe girip kalpte %2'ye kadar yerleşebilirler. Bu yerleşmenin neticesinde kişi huşu sahibi olur. İşte kişinin huşu sahibi olduğu nokta bu noktadır. Ve sadece huşu sahibi olanlara Allah mürşitlerini gösterir. Öyleyse bu muhtevanın adım adım ayetlerle açıklanmış olması söz konusu Kur'an-ı Kerim'de.

Valla fena. Diyor ki İsra suresinin 45 ve 46. ayetlerinde Habibim diyor, sen Allah'ın tekliğini söyleyerek Kur'an-ı Kerim'i onlara kıraat ettiğin zaman, okuduğun zaman, anlattığın zaman o ahirete insan ruhunun ölmeden Allah'a ulaşacağına inanmayanlarla senin aranda onların gözündeki bir perde vardır diyor Allah Teala, hicab-ı mestüre vardır diyor. Gizli perde, örtülü perde, örten bir perde. Yani sana bakarlar ama göremezler demiş oluyor Allah Teala. Ve kulaklarında vakra vardır diyor Allah Teala. Seni işitemezler diyor. Senin söylediklerinin manasına varamazlar. Kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini kalpleriyle idrak edemezler. Sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını dönüp uzaklaşırlar diyor. Suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın o kişilerin kalplerindeki ekinliği alarak yerine ihbat koyduğu anlatılıyor. Amin olanların kalplerine Allah'ın ihbatı koyduğu ve onları mutlaka sırat-ı müstakime ulaştıracağı garanti altına alınıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onların sırat-ı müstakime ulaşmalarını Hac suresinin ulaşacakları

onların kalbine ulaşırım diyor Allah-u Teala. Ne yapıyor ulaşınca? O kişilerin kalplerinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. Bu çevirmenin neticesinde ne oluyor? O kişinin göğsünden kalbine nur yolu açıyor Allah-u Teala ve Enam suresinin 125. ayet-i kerimesi gereğince فَمَنْ يُرِدُ اللّٰهِ اَنْ يَهْتِيَهُمْ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ diyor. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse, hidayet erdirmeyi dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve teslimi açar diyor. Sonra onları huşu sahibi yapar. Nefslerinin kalbine giren %2 rahmetle. Hadis suresi 16. ayet-i kerime. O kişinin kalbinde Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu oluşması zamanı gelmedi mi diyor. Rahmet nuru o kişiyi huşuya ulaştırır ve Allah Teala huşu sahiplerine mutlaka mürşitlerini göstereceğini ifade ediyor. Bakara suresi 45 ve 46. ayet. 45 ve 46. ayetler. Allah Teala buyuruyor. Vesteyinu bis sabr ve salate. İnneha lekebiretun illa alel hasiin. Ellezine yezunnuna ennehum milaki rabbihim ve ennehum ileyhi racun. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan istaneyi isteyin. Allah'tan mürşidinizin size göstermesini, yalnız Allah'tan gelecek olan bu yardımı Allah'tan sabırla ve hacet namazıyla isteyin diyor. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir diyor. Ama huşu sahiplerine zor değildir buyuruyor. O huşu sahipleri ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inanırlar. Ölümden sonra da ruhlarının tekrar Allah'a geri döneceğine gene yakın hissederek kesin bir şekilde inanırlar diyor. Ne oldu? Huşu sahibi oldu kişi. Hacet namazını kıldı ve hacet namazını kıldıktan sonra bu kişinin Allah ile olan ilişkisinde bir sonuç doğdu. Hacet namazı o kişiye Allah'ın mürşidini göstermesine sebebiyet verdi ve kişi mürşidine ulaştı. Ulaştığı an Allah Teala o kişinin başının üzerine devrinin imamının ruhunu ulaştırır. Aynı anda kişinin kalbinin mührünü açar. Kalbinin içindeki küfür kelimesini alır, nefsin kalbindeki ve yerine iman kelimesini yazar. Artık o kişi mümin olmak şerefine ermiştir. Mümin olmak önemli bir metere mi? Son derece önemli bir metere mağfiret açısından. Çünkü sadece hem nefs tezkiyesine başlayacağı için mümin olan hem de tabi olduğu için mümin olan bu kişinin mağfireti söz konusudur. İrşad makamına ulaşmıştır, tövbesini yapmıştır. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre o kişinin günahları sevaba çevrilecektir. Yani Allah Teala onun günahlarını tövbe ettiği için affedecektir. Birinci mağfiret. İrşad makamı da onun günahlarının affedilmesini talep ettiği için devrin imamı da onun günahlarının affedilmesini talep ettiği için bir defa daha affedecektir.

O kişinin bütün günahlarını Allah sevaba çevirecektir. Yani onun günahlarını mağfiret edecektir. Allah el-Gafurdur. Mağfiret edendir. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, günahlarınızın mahiyeti ne olursa olsun, kul hakkını ihata eden günahlarınız da dahil olmak üzere, bu noktada eğer 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşmışsanız, Allah'a ulaşmayı dileyen birisi olarak Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışsanız, Allah Teala tövbe merasimi anında sizin bütün günahlarınızı affeder, sizin talebiniz üzerine bir defa daha affeder, devrin imamının talebi üzerine. Her tövbe merasiminde 10 tane ihsanla irşat makamına ulaşıp da 10 ihsan sahibi bir kişinin mürşidin önünde tövbe ettiği her tövbe merasiminde devrin imamı etrafındaki arşı tutan meleklerle birlikte mutlaka oradadır. Ve o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Yerleştiği anda da o kişinin bütün günahları sevaba Allah-u Teala tarafından çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesine göre. Baştan söylediğimiz gibi Nisa 64'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Eğer o nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, sen de onların Resulü olarak onlar için mağfiret dileseydin, Allah'ın her iki talebi de kabul ettiğini görecektin diyor. Sahabenin talebi üzerine Allah Teala onların günahlarını affediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in talebi üzerine bir defa daha affediyor. Yani Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesindeki günahların sevaba çevrilme olayı tahakkuk ediyor. Sevgili kardeşlerim, şimdi soruyorum size. Bir günahınızın affı konusunda günlerce Allah Teala'ya yalvarıyorsunuz. Hiçbir garantiniz de yok. Ve asıl sualimi soruyorum. Bütün günahlarınızın affedilmesini yetmez. Affedildikten sonra da sevaba çevrilmesini ister misiniz? İstemiyorum diyen birisi var mı acaba? Herkes günahlarının sevaba çevrilmesini, günahlarının affedilmesini ister. Ama buradaki müstesna sonuca bakın. A günahını, B günahını değil, o güne kadar işlenmiş olan bütün günahların affedilmesini ister misiniz? Sualimiz bu. Onların hepsinin sevaba çevrilmesini ister misiniz? İkinci sualimiz de bu. O zaman yapmanız lazım gelen şey çok basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer dilerseniz Allah Teala hep kalbinize bakar. Bu dilek kalbinizde var mı yoksa yok mu diye. İşte o dilek sizde varsa, Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, Allah Teala size ard arda 10 ihsandan 8'ini ard arda verir. Birkaç dakika içinde 8 ihsanın sahibi olursunuz. 2 ihsan da ondan kısa bir zaman sonra, belki bir gün, belki 2 gün içerisinde gelir. Birkaç gün içerisinde gelir ve Allah Teala size mutlaka mürşidinizi gösterir. Tabi olduğunuz an Allah Teala mutlaka sizin o güne kadarki bütün günahlarınızı
sevaba çevirecektir. Öyleyse olayın muhtevasına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Bir tarafta günlerce dua ediyorsunuz falanca günahınızın affı için. Allah Teala affediyor veya etmiyor, garantisi yok. Ama eğer siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah'ın size verdiği 10 ihsanla mutlaka bu ihsanları verir Allah'a ulaşmayı dilerseniz, mürşidinize ulaşırsanız, o zaman Allah Teala bütün günahlarınızı sevaba çevirecektir. Bunu garanti ediyor. Öyleyse konu son derece önemli değil mi sevgili kardeşlerim? Bütün günahlarınızın affedilmesini ve hepsinin sevaba çevrilmesini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız yapacağınız şey son derece basit. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz anda cenneti bir defa mutlaka elde ettiniz. Yetmez. O aylarca falanca duanız, günahınız için, peşmeken günahınız için Allah-u Teala'ya talepte bulunmanızın ötesinde bir tek tövbe, Allah'ın gösterdiği irşat makamına ulaşacaksınız. Kimi gösterirse size hacet namazını kıldığınızda, tövbe ettiğiniz an bütün günahlarınızı sevaba çevirecektir Allah-u Teala. İşte bunun adı mağfirettir sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah'ın El-Gafur esması Kur'an-ı Kerim'de yüzlerce ayet-i kerimede geçiyor. Her seferinde Allah-u Teala mağfiretten bahsediyor. Günahları affetmekten ve bir defa daha mağfiretmekten, bir defa daha affetmekten bahsediyor. Hepinizin Allah'ın mağfiretine muhatap olmanızı, hepinizin günahlarını Allah-u Teala'nın sevaba çevirmesini bütün kalbimizle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a emanet.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili öğrenciler. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle, sevgili kardeşlerimizle, sevgili izleyenlerimizle birlikte olmak Allah'ın çok büyük bir lütfu diye düşünüyoruz. Bir dizinin 4 numarasındayız. İslam'dan kopanlar, Kur'an'dan kopanlar. Kur'an'dan ve İslam'dan kopan, mümin olmak, hidayet, sırat-ı müstakim kavramlarından sonra bugün 4. konuyu inşallah sizlere sunuyoruz. Takva sahibi olmak. Takva kelimesi sakınmak, çekinmek, korkmak anlamına geliyor. Ve de hep bu özellikle korkmak anlamı esas alınmış. Kur'an-ı Kerim açıklaması yapanlar, meal verenler Kur'an'daki 7 tane kademeye ait olan takvayı hiçbir şekilde bilmiyorlar. Ondan haberleri yok. Bu sebeple takva kelimesini nerede görürlerse Allah'tan korkmak olarak değerlendirmişler. Tabi o ayetlerde de çok fena bir şekilde sırıtıyor böyle bir ifade. Oysa ki takva 7 kademede 7 ayrı hüviyet gösterir. Biliyorsunuz ki İslam merdiveni 28 basamaklıktır. Yani Allah'ın kainattaki yegane dini 28 basamak gösterir. 1. basamakta olaylar yaşanır. 2. basamakta olaylar değerlendirilir. Kişi bu olaylara karşı tavrını koyar ortaya. Allah Teala her sene insanları 1-2 defa imtihana çeker. Musibetlerle imtihan eder. Ve insanlar bu musibetlere karşı davranışlarını ortaya koyarlar. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın bu dizayn içerisinde 7 tane takvası var Kur'an-ı Kerim'de. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi takva sahibi değildir. Öyleyse 1. takvaya baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dileyenlerin 1. takvanın sahibi olduğunu görüyoruz. Kim dilemezse o takva sahibi değildir. Allah Teala Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde diyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu, ona, Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Sevgili kardeşlerim, mümin olan takva sahibidir diyorlar. Mümin olan takva sahibi değildir. Mümin olan kişinin takva sahibi olabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte söylediğimiz Rum Suresi'nin 31. ayet-i kerimesinde Allah'a yönel ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Yani Allah'a yönelmeyen kişinin
takva sahibi olmadığı vurgulanıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Ve burada Allah'a inananlardan sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahibi olabilirler. Rum suresinin 31. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Bu birinci takvadır. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesine bakıyoruz. Ya eyyühellezine amenu intettekullâhe yec'allekum furkanen ve ikeffir ankum seyyâtukum ve yâfir lekum vallâhi zülfadil azîm. Ey amin olanlar, eğer takva sahibi olursanız Allah'a karşı, o zaman Allah size, sizin için furkanlar kılar. Sizi furkanların sahibi yapar ve sizden seyyiatinizi örter ve size mağfiret eyler. O Allah ki Fazlül Azim'in sahibidir diyor. Öyleyse buradaki Allah-u Teala'nın ifade ettiği kişi aminudur. Allah'a inanıyor kişi. Mümin. Ama takva sahibi değil. Takva sahibi olması için Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Dilerse ne olacak? Birinci kademe takvanın sahibi olacak. İşte Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kademe takvayı ifade eder. Mürşide ulaşmak ikinci kademe takvayı ifade eder. Ruhu Allah'a ulaştırmak üçüncü kademe takva sahibi olduğunu ifade eder kişinin. Fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü kademe takva. Nefsi Allah'a teslim etmek beşinci kademe takva. Ullelbap olmak, daimi zikre ulaşmak altıncı kademe takva. Muhlis olmak yedinci kademe takva. Altıncı kademe takva. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci kademe takva. Bir defa daha sayalım. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takva. Mürşide ulaşıp tabi olmak ikinci takva. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü takva. Fizik vücudu teslim etmek dördüncü takva. Nefsi teslim etmek beşinci takva. Muhlis olmak altıncı takva. İradeyi Allah'a teslim etmek yedinci takva. İşte bunlardan birinci takvayı gördük. Kişi amenu, Allah'a inanıyor ama takva sahibi değil. Allah'a ulaşmayı dilememiş. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi onu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilediği takdirde takva sahibi olacak. Ve Yunus 62. Allah Teala diyor ki Ela inne evliya Allahu la hafin aleyhim ve la hum yasirun. 63. Ellezine amenu ve kanu yettekun. O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar. Onlar aminudurlar ve takva sahibi olmuşlardır. İşte ikinci bir amenu oluş, ama burada o kişi takva sahibi. Allah'a ulaşmayı dilemiş kişi ve takva sahibi olmuş. Rum 31'de münibin eylehi ve yettekuhu diyor Allah Teala. Burada da amenu ve takva sahibi. Demek ki iki nevi amenu olan kişi var. Allah'a inanan kişi var. Bu inananlardan kim Allah'a mülaki olmayı dilerse ruhunu Allah'a ulaştırmayı Allah'tan dilerse sadece onlar takva sahibi olurlar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemek birinci takvanın sahibi olmak demek.
Ve Yunus 62 ve 63'te de Allah Teala aynı şeyi söylüyor.

Öyle ise Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiçbir Allah'a inanan kişi takva sahibi olamaz. Cennete ulaşabilecek olan bir mümin de olamaz. İnanmak, Allah'a inanmak başka şey, cennete girmek başka şey sevgili kardeşlerim. Allah'a inanıyor diye bir insan asla Allah'ın cennetine giremez. Uydurma hadislerle Kur'an'a kimse karşı çıkamaz. Çıkan ayetler karşısında susmak mecburiyetindedir. Kalbinde zerre kadar iman olan cennete girer diyorlar. Cennete sadece takva sahipleri girer. Allah Teala cennete girenlerin sadece takva sahipleri olduğunu söylüyor. Cenneti takva sahipleri için hazırladığını söylüyor. İşte Kaf suresinin 32 33 ayetleri ve uzdifetül cenneti lilmuttakine gayri vayid. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. O kadar. Hâzâ mâ tuâdûne. İşte vaat olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Yani buyurun cennete girin diyor. Kim bu insanlar? Bunlar takva sahipleri. Takva sahibi olmuyorsa bir insan Allah'a ulaşmayı dilemedikçe o zaman Allah'ın cennetine girmesi de mümkün değil. Öyleyse bir kişinin Allah'ın cennetine girebilmesi mutlak olarak onun takva sahibi olmasını ifade eder. Bu da sadece Allah'a ulaşmayı amin olanlardan, yani Allah'a inananlardan, sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler için geçerlidir. Ve görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için kurtuluş vardır. Onlar amen olanlardan, müminlerden, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Takva sahibi olanlardır. Şimdi gelelim ikinci takvaya, ikinci kademe takvaya. Birinci takvanın sahipleri birinci kat cennete girerler. İkinci takvanın sahipleri ikinci kat cennete girerler. İkinci takvaya bakıyoruz. Mürşidine ulaşan ve tabi olan kişi ikinci kat cennetin ve ikinci takvanın sahibidir. Maide 35. Ya eyyühellezine aminuttekullâhe vebtegû ileyhil vesilede diyor Allah Teala. Ve cahedû fi sebilihi lealekum tuflihun diyor Allah Teala. Ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a karşı ey amin olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, birinci takvanın sahipleri, eyyühellezine aminuttekullaha, takva sahibi olun, yani ikinci takvanın sahibi olun. Vebtegu ileyhin vesilete ve iptiga edin, isteyin kimden? Allah'tan ona ulaşmaya vesile olan, sizi ona ulaştırmaya vesile olacak kişiyi Allah'tan isteyin. Ve cahidu fi sebilihi, ve Allah'ın yolunda cihad edin. Lealeküm tuflihun, umulur ki böylece felaha erersiniz diyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın buradaki dizaynına baktığımız zaman
görüyoruz ki Allah'a ulaşmayı dileyenlerden, Allah'a inananlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece birinci takvanın sahibidir. E bunlardan da ikinci takvaya ulaşabilecek olanlar Allah'tan mürşidini isteyecek olanlardır. Hacet namazını kılıp kim Allah'tan mürşidini isterse onlar ikinci takvanın sahipleridir. Mürşitlerine ulaşıp ona tabi olanlar ikinci kat takvanın sahipleridir. Hadis 28'de Allah Teala diyor ki ya eyyühellezine aminüttekullâhe ve aminu bir resûlihi yutikum kıfleyni min rahmetihi ve yec'al lekum nuran temşûne bihi ve yâfir lekum vallahi gafurun rahim. Ey iman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ve Resulüne iman edin. Size rahmetinden iki kat versin. Ve kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın. Ve size mağfiret etsin. Buradaki iman kelimesi Resul'e tabi olmadan evvelki kademeyi ifade ediyor. Kişi evvela Resul'e iman ediyor ve bu imanın neticesinde tabiyetini gerçekleştirecek. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz.

ve Resul'e iman etmek. Tabii iman edince ona ulaşmayı dilemek söz konusu oluyor. Kişi bunu diliyor, ikinci takvanın sahibi oluyor. Bir sonraki aşamada üçüncü takvayı görüyoruz. Kaf 31'de Allah Teala diyor ki ve uzifetül cenneti lil gayb ve uzifetül cenneti lil muttakine gayrı vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuadûne li külle evvâbin hafîz. Bütün evvâb ve hafîz olanlar işte size vaat edilen cennet budur. Burada Allah Teala iki tane ifade kullanıyor. Evvâb olanlar bir, hafîz olanlar. Şimdi bir evvelki safhadan hareket edelim. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Allah ona, o kişi kör, sağ ve dilsizken Allah Teala ona furkanlar vermiş. Kişiyi gören, işiten ve idrak eden bir hüviyete sokmuş. Ve bu kişi Allah Teala'ya müracaat etmiş. Önce huşu sahibi olmuş, mürşidini Allah'tan isteyebilecek olan bir noktaya ulaşmış. Böyle bir kişi Allah Teala'dan mürşidini talep etmek mecburiyetinde talep ediyor. Ve kişi mürşidine ulaşıyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesindeki ikinci takvanın sahibi. Burada Allah Teala'nın mürşide ulaşma safhasındaki muhtevası var. Allah Teala bu konuyu hadis 28'de ey amene olanlar diyor, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ne yapın diyor? Resulüne tabi olun. Ki size rahmetinden iki kat versin. Rahmetle faz, rahmetle salavat. Ve kendisiyle yürüyeceğiniz bir nur kılsın. Devrin imanın ruhu başınızın üzerine gelsin. Burada ve günahlarınızı sevaba çevirsin diyor. Buradaki takva, o kişinin günahlarının sevaba çevrildiği nokta, mürşidine tabi olduğu nokta. Ve Kaf 31 ve 32'de de Allah Teala cennet takva için, sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaat olunduğunuz şey budur diyor. Ve orada vaat olunan şeylerden bahsedilirken bir başka olayla karşılaşıyoruz. İki gruptan bahsediyor Allah Teala. Evvap olanlar ve hafiz olanlar. İşte üçüncü safhada kim
ulaştırırsa o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatı o kişinin ruhuna meap olur. Nebe suresi 39. ayet-i kerime. Zalikel yevmül hakkı femen şahittaze ila rabbihi meaba. İşte o gün hak günüdür. O gün dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran sırat-ı müstakimi yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna bu sırat-ı müstakimi takip ederek ulaşırsa o kişinin ruhuna Allah meab olur diyor. Ali İmran suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki vallahi indehu hüsnül meab. Andolsun ki Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Veya Allah'ın katındaki en güzel sığınak Allah'ın zatıdır. Öyleyse kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa o kişinin adı meaba sığınan manasına gelen evvab olur. O kişi artık evvab olmuştur. Allah'a ruhunu ulaştıran ve ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi. Öyleyse mürşide ulaştığı zaman kişi devrenin onun ruhu o kişinin başının üzerine gelir ve o kişinin ruhuna senin Allah'a ulaşma günün geldi der, vücudu terk et der. Ruh vücudu terk eder, devrenin imamının dergahına gider. Oradaki diğer ruhlarla beraber evvela birinci kata kadar çıkabilir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Sonra sırasıyla her katta bir süre beklemek suretiyle üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katına çıkar. Yedinci katın yedi tane alemine geçer soldan sağa. Yedinci alem olan indi ilahiden sitet-i müntahanın üzerinden Allah'a doğru yola çıkar. Allah'ın zatına ulaşır. Bu yolculuğun adı seyri sülüktür. Seyri sülüğün sonunda Allah'ın zatına ulaşan kişi Allah'ın zatında ruhunun yok olduğu noktaya ulaşır. Ruhu Allah'ın zatında yok olan kişi evvab adını alır. Artık o kişi evvab olmuştur. Öyleyse Allah-u Teala'nın indinde bu hedeflere ulaşan kişi için burada evvab olmak söz konusudur. Meaba sığınmak söz konusudur. Ruh birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci gök katlarını aşacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşır. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olur. Ve yok olduğu zaman evvaplar takvasının sahibi olur kişi. Bu noktadan sonra kişinin zikri daha çok artacaktır. Ve bir gün o kişinin ruhuna Allah'ın katında bir taht verilecektir. Ve o tahtın üzerinde o ruh artık devamlı kalacaktır.
huzur namazının kılındığı yerdedir, indi ilahidedir bu tahtlar. Huzur namazına arkadan bakıyorsanız, imamın sol tarafında birçok taht göreceksiniz, boşlukta duran. Nasıl boşlukta durduğunu görmeniz mümkün değil. Çünkü oradaki arşı tutan melekler görünmeyen durumdadırlar. Allah'ın katındaki bu taht ihsanı Maide suresinin Enam suresinin 127. ayet-i kerimesinde ifade ediliyor. Onlara Allah'ın katında altın taht ihsan edilir diyor. İşte bu kademede kişi Allah-u Teala'nın yolunda ilerliyor ve daha sonra bu kişinin zikri günün yarısını aşıyor. Kişi yeni bir safhaya geliyor. Zahit oluyor. Ve daha sonra da fizik vücudu Allah'a ulaşıyor. Ve Allah'ın zatında fizik vücudu, affedersiniz, fizik vücut Allah'a ulaşmaz. Fizik vücudu da Allah'a teslim oluyor kişinin. Nefsinin kalbindeki afetler %80'i aştığı zaman o kişinin fizik vücudu nefsinin kalbindeki %19 afet ne söylerse söylesin onlara hiç aldırmaz, onları yok sayar. Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmeye, yasak ettiği hiçbir fiili işlememeye başlar. İşte bu seviyede kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiştir. Buradaki takva müessesesine baktığımız zaman Ali İmran suresinin 133. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın şöyle söylediğini görüyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Vesari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduha semavati vel ardu uiddet lil muttakin. Rabbinizden mağfirete ve arzı yerlerle gökler kadar olan cennete koşuşun ki o takva sahipleri için hazırlanmıştır. Öyleyse bu 133. ayet-i kerime vasıf vermiyor. Yani bu takvanın sahibi olan kişi hangi kademedeki bir takvanın sahibidir? İşaret gelmedi. Bir sonraki ayete bakıyoruz. Ali İmran 134. Allah-u Teala buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِكُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ وَالْكَازِمِينَ الْغَيْزَ. Onlar darlıkta da bollukta da infak ederler. O takva sahipleri ki ve öfkelerini yutarlar. İşte öfkesini yutabilen bir noktaya ulaşmış olan kişi, öfkesi var, nefsinin afetleri yok olmamış. Öfkesi var ama öfkesini yutabiliyor, tutabiliyor. Demek ki %19 afet faaliyette ama kişi Allah'ın emirlerini yerine getiriyor. Ve Allah-u Teala zaten burasının fizik vücudun teslimini ifade eden Muhsin kelimesiyle değerlendirilerek o kademenin mahalli olduğunu ifade ediyor. Vallahi yuhibbul muhsinun, Allah muhsinleri sever. Muhsin fizik vücudunu Allah'a teslim eden kişidir. Bu öyleyse bu takva Ali İmran suresinin 133 ve 134. ayetlerindeki takva Muhsinler takvasıdır. Yani fizik vücudun teslimini içerir. Nisa suresinin 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve çehu lillahi ve huve muhsinun.
O kişi ki veçini, fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Ondan daha ahsen kim vardır diyor Allah Teala. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bu ahsen hüviyeti korumak söz konusu. Fizik vücut Allah'a teslim olmuştur. Fizik vücudu Allah'a teslim eden kişiye muhsin diyor Allah Teala. Ve burada öfkesi olduğu halde öfkesini tutabilmekte fizik vücudun tesliminin açık belirtisi. Çünkü nefsin afetleri hala var ve de intikam almak istiyor. Ama bu kişi gayzını, öfkesini tutmayı başarıyor. Fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş birisi. Fizik vücudun tesliminden evvel mutlaka bir insanın zikrini günün yarısından öteye çıkarması lazım. Kişinin zikri günün yarısından öteye geçmezse o zaman o kişi nefs tezkiyesini fizik vücudunu teslim edecek seviyede gerçekleştirmemiş demektir. Hiç kimse bu kademeden geçmeden hedefe yürüyemez. Yani fizik vücudunu teslim etmesi mutlaka daha evvel zikrinin günün yarısından öteye geçirmesine bağlıdır kişinin. Bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler, mürşitlerine ulaşmışlar, ruhlarını Allah'laştırmışlar ve fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. Dördüncü takvanın da sahibi olmuşlardır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler mi? Birinci takvanın sahibi oldular mı? Kesin. Allah Teala diyor ki Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ اَشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِي. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Onlara ve Allah'a yöneldiler. Bu sebeple tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oldular. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Hem cennet müjdesi hem dünya müjdesi. Kullarımı müjde ediyor. Demek ki tağuta kulken Allah'a kul olmuşlar. Allah'a ulaşmayı dilemişler. Mürşitlere tabi oldular mı? Kainatın en büyük mürşidine, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Teala Fetih Suresinin 10. ayet-i kerimesinde Habibim sana tabi olmak Allah'a tabi olmaktır. Orada sana tabi oldukları zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. İkinci bir takvayı da yaşamışlar, tabiiyet takvasını. Sonra bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırdılar mı? Evet, hepsi hidayete erdiler. Zümer 18. Onlar sözü dinlerler, sözün ahser olanına tabi olurlar ve onlar hidayete erdiler diyor Allah Teala. Ulelbapta oldular diyor. Hidayete ermek ruhu Allah'a ulaştırmak. İşte Ali İmran 73. İnnel hüda hüdallah. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ve bak
Bakara 120 inne hüdallahi huvel hüda. Ne muhakkak ki şüphesiz ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Böylece görüyoruz ki bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Hepsi hidayete ermişler. Peki fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler mi? Kesin Ali İmran suresi 20. ayet-i kerime Allah Teala bütün sahabenin bu hedefe ulaştıklarını gösteriyor. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiklerini. Diyor ki Habibim o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz veçimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe bunu gerçekleştirmişler. Öyleyse bundan 14 asır evvel bütün sahabe bu takvayı da yaşamışlar. Yani fizik vücudu teslim takvası onlar muhsinler olarak değerlendiriliyor. O takva sahipleri ki diyor onlar bollukta da darlıkta da infak ederler. Yani nefslerin afetleri onları sıkıştırır ama onlar infak ederler muhakkak ve öfkelerini yutarlar diyor. Ve insanları affederler diyor yaptıkları hatalardan sonra insanları affederler ve onlar için ve Allah muhsinleri sever diyor onların muhsin olduğunu söylüyor. Bütün sahabe muhsin olmak şerefine ermişler. Bu da Ali İmran 133 ve 134'te muhsinler takvası anlatılıyor. Dördüncü takva, fizik vücudun teslimi. Bundan sonra ne olacaktır? Bundan sonra kişi zikrini arttıracaktır ve daimi zikre ulaşacaktır. Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbaptır. Allah Teala ulul elbabın vasıflarını veriyor. Li ulul elbab yezkürallâhe kıyamen kuuden ve alâ cunubihim. Ulul elbab için ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek söz konusudur diyor. Ulul elbabın temel fonksiyonu Allah'a ayaktayken de, otururken de, yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikretmek suretiyle Allah'ın katında takva sahibi olmak. Bu takva sahibi olmak dördüncü kademededir fizik vücudun tesliminden teslimi olan dördüncü kademeden sonraki nefsin teslimini ifade eden beşinci kademe. Öyleyse bütün sahabe ulul elbab olmuşlar mı? Baktık ki demin söylediğimiz Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesi bütün sahabenin ulul elbab olduğunu söylüyor. Allah Teala Nahl suresinin 128. ayet-i kerimesinde inna Allahi me'aliz lezine tekav ve lezinehum muhsinun diyor. Allah takva sahipleri sever. Takva sahiplerini sever. Onlar muhsinlerdir. Muhsin olan takva sahipleri dediğine göre gene dördüncü takvayı ifade ediyor. Araf suresinin 201. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَائِفٌ مِنَ الشَّيْتَانِ تَزَكَّرُوا ve izahüm mübsirun.
Muhakkak ki takva sahibi kimseler şeytandan onlara gözü büryen bir vesvese dokunduğu zaman Allah'ı tezekkür ederler. İşte o zaman onlar basar edenlerdir. Kalp gözleriyle görenlerdir. Kalp gözlerinin basar hastasıyla görenlerdir diyor Allah Teala. Burada ulul elbabın özelliklerine bakıyoruz. Ulul elbab daimi zikrin sahipleri. Daimi zikrin sahibi olan kişinin birinci özelliği daimi zikrin sahibi olmaktır. Daimi zikrin sahibi olunca nefsinin kalbinde hiç afet kalmaz. İkinci özellik nefsin kalbinde hiç afet kalmamasıdır. Üçüncü özellik buna dayalı olarak Allah-u Teala'nın mutlaka onların nefslerinde hiç afet kalmadığı için kalpleri tamamen nurla dolduğu için kalp gözünü açmalarıdır. Üç, kalp kulağını açmalarıdır. Dört. Ve bu dört tane temel şart, ulul elbab olmanın bu dört temel şartı daimi zikir, afetlerin bitişi, kalp gözünün kalp kulağının açılmış olması bu kişilere üç tane sonuç şartı sağlar. Ehli tezekkür olurlar bunlar. Her an Allah ile tezekkür etmek imkanının sahipleridir. Bir. İkincisi, ehli hayır olurlar. Daimi zikrin sahipleridir. Bu sebeple daimi derecat kazanmaktadırlar. Bunun için ehli hayır deniyor onlara. İki. Üçüncüsü de ehli hikmettirler. Yani ehli hükümdürler. Bunlar hakim veya hakem olarak vazifelendirildikleri zaman mutlaka Allah ile tezekkür ederek Allah'tan sorarak karar verecekleri için adaletlerinde mutlak isabet kaydederler. Allah Teala onları bu istikamette değerlendirir. Öbür taraftan bu insanlar Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine baktıkları zaman bu ayetlerin hangi kademeye ait olduğunu hemen o ayetten çıkarırlar. 28 basamaktan hangi basamağa ait olan bir ayet söz konusu. İşte ulul elbabın özellikleri bunlardır. Daimi zikrin sahipleri Allah ile her an tezekkür edebilen ehli hayır, ehli hüküm.

insanların kalp gözüyle görmeleri söz konusu. Ulderbab için ehli tezekkür müessesesi var. Ali İmran 7'de Allah Teala diyor ki, işte sana Kur'an'ı indiren o Allah'tır ki o Kur'an'da muhkem ayetler de var, müteşabih ayetler de var. Muhkem ayetler Ümmül Kitab'ın esasını teşkil eder. Müteşabih ayetlere gelince onların gerçek anlamını Allah'tan başka kimse bilmez. Kalplerinde zevk olanlar o ayetleri kullanarak insanları fitneye sokmak isterler. İlimde kökleşmiş olan kişilerde derler ki bunlar muhakkak ki Allah'ın katındandır. Ama onlar da bu ayetlerin, müteşabih ayetlerin manasını tezekkür edemezler diyor. İlimde kökleşmiş olan rasihun, rüsuf sahipleri, onlar da bu ayetlerin tezekkürünü gerçekleştiremezler. İlla ulul elbab diyor. Sadece ulul elbab tezekkür edebilir. İşte burada da Allah Teala Araf 201'de 5. safhanın takvasını verirken onların takva sahibi olduklarını ve tezekkür ettiklerini söylüyor ve kalp gözüyle basar ettiklerini söylüyor. Bu takvadan sonraki takva İhlas takvası. Ve ulul-elbab olan kişiden sonraki kademe, ulul-elbab olan kişinin ulul-elbab olduktan sonraki kademesi ihlas kademesidir. İşte Bakara 179'da Allah Teala diyor ki veleküm fil kısasi hayatun ya ulul-elbab la leküm tettekun. Ey ulul-elbab, senin için kısasta hayat vardır. Umulur ki böylece takvaya ulaşırsın. İşte ulul-elbab'ın takvasından bir adım sonraki takva ihlas takvasıdır. Bu ayet, yani Bakara suresinin 179. ayet-i kerimesi ihlas takvasını ifade ediyor. Ve Maide suresinin 100. ayet-i kerimesi Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul la yestevil habisu ve tayyibu lev a cebeke kesretül habis fettekullahe ya ulul elbabi la lekum tuflihun. Habisin çokluğu senin hoşuna gitse bile habis ile tayyip helal bir değildir. Ey ulul elbab, Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki siz felah erersiniz. Ulul elbab olduktan sonra bir takva söz konusu. Bu takva da ihlas takvasıdır. Ve takvanın son safhasına geliyoruz. 7. takva. 7. takva insanın ihlasa ulaşıp irşad olduktan sonra iradesini de Allah'a teslim ettiği 28. basamağın 5. kademesidir. 28. basamakta Allah Teala o kişiyi tövbe-i nasuha davet eder. Onun günahlarını örter, başının üzerine salah nuru verir. Sonra da onun günahlarını sevaba çevirir. Ve bu olaylardan sonra kişinin iradesini teslim alır. Kimin iradesini teslim almışsa

şehadet teslimini gerçekleştirmiştir. 7. ve son takvaya da ulaşmıştır. Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: Bismillahirrahmanirrahim. Bela men efa bi ahdihi vetteka ve innallahi yuhibbul muttakin. Hayır, öyle değil. Kim ahdini yerine getirir de takvaya ulaşırsa muhakkak ki Allah takva sahiplerini sever. Buradaki Âl-i İmrân 76'daki ahd, irademizin Allah'a verdiği, misaki de kapsayan, ruhumuzun Allah'a teslimini, fizik vücudumuzun Allah'a teslimini, nefsimizin Allah'a teslimini ve irademizin Allah'a teslimini kapsayan, bütün teslimleri içeren bir ahdtir. Burada bütün takvaların tamamlandığı bir nokta işaret ediliyor. Âl-i İmrân 76'da ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini ifade eden ahd söz konusu. Ve Âl-i İmrân 102: Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukâtihî ve lâ temûtunne illâ ve entüm müslimûn. Ey amen olanlar, bir hakkın takvanın sahipleri nasıl bir takvayla takva sahibi olmuşlarsa, siz de onlar gibi hakka tukati takvanın sahibi olun. Âl-i İmrân 102. Enam 153'te de Allah Teala buyuruyor ki: Ve enne hâzâ sırat-ı müstakîm fettebiûhû ve lâ tettebiûs subûle feferreka biküm ansebîlih zâlüküm vasâkum bihî lâlüküm tettekûn. Burada Allah Teala diyor ki işte bu sırat-ı müstakîmdir, ona tabi olun ve sakın diğer sivillere, diğer yollara tabi olmayın ki onlar sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Allah'ın vasiyeti ruhumuzun ve içimizin, nefsimizin ve irademizin Allah'a teslimini içerir. Böyle olduğu için bu Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi bir hakkın takvayı içeriyor. Buradaki Allah'ın vaziyetini yerine getirin de takva sahibi olun, tıpkı Âl-i İmrân suresinin 76. ayet-i kerimesindeki muhteva gibi.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sizlere 7 tane takva kademesinde Allah'a ulaşmayı dileme safhası 1. takva, mürşide ulaşmak 2. takva, ruhu Allah'a ulaştırmak 3. takva, fizik vücudu teslim etmek 4. takva, nefsi teslim etmek 5. takva, muhlis olmak 6. takva, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. takva. 7 tane takvaya ait olan ayetlerle birlikte takva meclisini tamamladık. Kur'an-ı Kerim'de artık 7 tane takva falan yok. Kur'an-ı Kerim'in bugünkü açıklamalarında 7 safhada bu kadar olay varken ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslimi, bunların hepsi ayrı ayrı teslimlerken Kur'an-ı Kerim'in bugünkü Türkçe'ye çevrilişinde sadece insanlar şunu söylüyorlar: bu 7 kademenin hepsi için Allah'tan korkun ifadesi kullanılıyor sadece. Yani takvanın lügat manasından hareketle bir sonuca varmışlar ve Kur'an-ı Kerim'deki 7 safhanın 28 basamağı ihtiva eden bütününden bugünkü din adamlarımızın artık ne yazık ki haberleri yok. Hepsi için Allah'tan korkmak tabiri kullanıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'dan, Kur'an'ın ruhunu bilmeyen insanlar bu kadar uzakken lafızdan hareketle ortaya koydukları ilim gerçekten göz yaşartıcı bir acıklılık göstermektedir. Böylesine bir harabe haline gelen İslam dinini ölü hayattan kurtarabilecek olan asli açıklamalar Allah'ın açıklamalarıdır. Sizlere sunduklarımız Allah'ın bize öğrettiği İslam'ın 7 safhasındaki 7 takvayı içerir. Allah Teala'ya hamd ve şükür olsun ki sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Takva konusunu İslam'dan kopan kavramların en büyüklerinden olan takva kavramının bütünlüğünü sizlere sunmakla mutluluk duyduk. Allah Teala'nın hepinize hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepimizin Allah-u Teala'nın indinde bir görevi var. İnsanlara Allah'ı sevdirmek, daha çok sevdirmek. Sevgili kardeşlerim, İslam tatbikatının, İslam'ın beş şartına indirgendiği bir dünyada yaşıyoruz. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunların hepsi farz. İslam'ın beş şartı. Ama İslam'ın şartı beş değil. Kur'an-ı Kerim'deki şartlar dizisi yedili bir sistemi ifade ediyor. Ve göklere baktığımız zaman yedi kat gökler tespit edilmiş durumda. Yerlere baktığımız zaman yedi kat yerler tespit edilmiş durumda. Denizler de öyle bir statü içerisinde. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bir yedili sistemi her tarafta hükümran. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın istediği şeye bakıyoruz. Ne istiyor Allah Teala? Allah istiyor ki sevgili kardeşlerim, bütün insanlar mutlu olsunlar. Allah istiyor ki bütün insanlar saadeti yaşasınlar. Herkes yaşadığı hayattan memnun olsun. Memnuniyetin temel şartının sevgi olduğunu görüyoruz. Allah Teala istiyor ki herkes birbirini sevsin. Sevdiğini de belli etsin ki karşı taraftan kendisine sevgi geri dönebilsin. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizden istediği şey her şeyden evvel sevmektir. Seviniz diyor Allah Teala. Nefret etmeyiniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret ettirmeyiniz diyor. Öyleyse bizim etrafımızdaki insanlara karşı olan davranışımız da Allah Teala tarafından açıklanmış. Etrafımızdaki insanlar da birbirlerine düşman olanlar, birbirlerinin karşısında olanlar, birbirine zarar vermek isteyenler söz konusuysa onlara Allah'ın güzelliklerini anlatmakla mükellefiz. Seviniz diyeceğiz. Ne kaybedersiniz diyeceğiz eğer onları severseniz. Bir insanın düşmanca davranması, karşı tarafın da ona düşmanca davranmasının sebebi değil midir? Ve karşı taraf o zaman haklı olmuyor mu? Biz karşımızdakine düşmanca bir davranışla davranmışsak, ondan neyi beklemek hakkımızdır ki? Ama onlar bize kötü davransa da, biz onlara en güzel davranışlarla cevap verebilsek, onları kızmadan, onları üzmeden, huzursuz etmeden Allah'ın güzelliklerini onlara anlatmak. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bütün insanların mutlu olması, bütün insanların birbirine karşı en güzel davranışları sergilemesiyle mümkündür.
Peki böyle bir dizayn yoksa insanlar birbirini sevmek, bu sebeple işlerinden gelen bir arzuyla birbirlerine yardım etmek durumunda değil de birbirine kin besleyen, birbirinden nefret eden bir hüviyette olsalar, o zaman nefret edenlerin mutlu olması mümkün değildir. Kabahatin A'da veya B'de olması değil önemli olan sevgili kardeşlerim. Mühim olan insanların birbirine kin beslemesi diye bir olayın tahakkukudur. Bunun gerçekleşmesi mutsuzluğun temel sebebidir. Biz insanlar her an bir şeyleri başkalarından almak, satın almak mecburiyetinde olanlarız. Her an yemek yemeye ihtiyacımız var. Artık hangi evde ekmek yapılıyor ki? Yemeğimizin bütün muhtevasını dışarıdan satın almak mecburiyetindeyiz. Onları çiğ olarak, sebze olarak, meyve olarak, et olarak satın almak mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün insanların her an birbirine ihtiyacı var. Üzerimizdeki elbise biz terzi olmadığımıza göre bir terziye, biz terzi tarafından dikilen bir elbisedir. Sonra biz bu elbiseyi satın almışız. O satın aldığımız dükkandaki o dükkanın sahipleri elbiseleri diktiriyorlar ve satıyorlar. Öyleyse her tarafta bir şeylerle meşgul olan insanlar var. Bir şeyleri vücuda getiren insanlar var. Her tarafta o vücuda gelen nesneleri satan insanlar var. Öyleyse bir taraftan üretim faaliyeti, bir taraftan satış faaliyeti var ve de herkesin mutlaka her gün bir şeylere ihtiyacı olduğu neticesine varıyoruz. O zaman hepimiz başkalarının hazırladığı bir şeyleri tüketmekle veya kullanmakla bütün insanlar için olay budur. Bir ayakkabıcı eğer kendi ayakkabısını yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ama ayakkabının dışındaki her şeyi başkalarından satın almak mecburiyetindir. Bir fırın sahibi ekmeklerini satacaktır ki o sattığı ekmeklerinden aldığı parayla diğer ihtiyaçlarını temin etsin. Öyleyse her an bir alışveriş müessesesi bütün insanlar için geçerlidir ve mecburidir. Bu açıdan yaşantımıza baktığımızda her şeyimizin başkalarına ait olduğunu net olarak görürüz. Üzerimizdeki elbise, gömlek, kravat, çoraplarımız, ayakkabılarımız, iç çamaşırlarımız hepsi birileri tarafından imal edilmiş. Biz de onlardan satın almışız. Bütün bunları sizlere anlatmaktan muradımız ne?
Muradımız, herkesin birbirine muhtaç olduğunu anlatmak. Bir ayakkabıcı ayakkabısını yapar, satar. Oradan aldığı parayla elbisesini alır, iç çamaşırlarını alır, evinin yiyecek ihtiyacını temin eder. Herkes kendi standartlarında paraya dönüşebilecek olan bir şeyler yapmak mecburiyetinde. Bu bir her zaman bir imalat değildir. İnsanlar çeşitli iş gruplarında çalışırlar. Bunların bir kısmı, küçük bir kısmı imalattır. Büyük kısmı imalatın dışındaki insanların ihtiyacı olan şeyleri onlara ulaştırmaktır. Bir insan Allah Teala'nın dizaynını en güzel şekilde kendisi yaşayabildiği gibi, yaşayabileceği gibi başkalarına da yaşatmak imkanının sahibidir. O halde hepimiz için bir dünya var sevgili kardeşlerim. Dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Ve gayretimiz ihtiyaçlarımızı temin sadedinde. İşte bunun gerçekleşmesi süresince, bu süreç içinde yapmamız lazım gelen şey etrafımızdaki insanların hepsini mutlu etmeye çalışmaktır. Önemli mi? Bir sual soralım. Kim mutlu olmayı istemez? Hiç kimse böyle bir talebin sahibi olamaz. Herkes mutlu olmak ister. Öyleyse herkes kendi mutluluğunu oluşturmak üzere harekettedir. Bunun tahakkuku bizim mutluluğumuzu temin eden bir tatbikatı gerçekleştirmemiz de mümkündür. O zaman sevgili kardeşlerim, herkesin başkalarına bağımlı olduğunu görürüz. Allah'a şükürler olsun ki insanlar para diye bir müesseseyi gerçekleştirmişler. Bir müşterek satın alma vasıtası. Herkes elindeki parayla ihtiyacını alıyor. Üretim yapanlar ne yapıyor? O üretimi yapabilmek için lüzumlu olan malzemeyi satın alıyorlar. Mesela bir terzi kumaşı satın almak mecburiyetindedir. İpliği satın almak mecburiyetindedir. Ve bunun için birçok alete de ihtiyacı vardır. Hamdolsun ki zaman içerisinde her şey bir gelişme süreci içerisinde. İnsanlar daha çok, daha çok, daha çok üretimi, onu üretecek olan makineleri icat etmekle arttırıyorlar. Onlar tatbikata alındığı zaman üretim büyük ölçülerde artabiliyor. İşte sevgili kardeşlerim, hazır elbise dikenlere baktığımız zaman birçok elbisenin bir günde dikilebildiğini görebiliyoruz. Yani üretim süreci içerisinde insanların gayreti, insanları memnun edebilecek olan bir statü içerisinde üretimini arttırmak istikametindedir. Ne kâ küfte, o kâ ekmek.
Bir derdi ne kadar çok dikiş dikebilirse ya artık makineli sistemler bütün boyutlarıyla sahnededir. Bu olay bir düğü olmaktan çıkmıştır. İnsanlar çok sayıda elbiseyi otomatik olarak üst seviye makinelerle gerçekleştirebilmektedir. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Burada dikkat etmemiz lazım gelen bir husus var. Bu hedefe ulaşırken başkalarını memnun ederek ulaşmamız şarttır. Bir terzi elbisesini diktiği elbiseyi öyle bir şekilde dikmelidir ki müşterisi o elbiseyi alıp da giydiği zaman ondan hoşnut olsun, kendisine gerçek anlamda teşekkür etsin. Bir ekmek üreticisi ekmeğini en güzel standartlarda üretmelidir ki satın alan kişi bundan memnun olsun da her zaman ekmeğini ondan alsın. Sevgili kardeşlerim, her türlü üretim insanların ıttılağına sunulmaktadır. İnsanlar beğenirler ve satın alırlar, beğenmezler ve satın almazlar. Öyleyse her üretim sahibinin malını başkalarının beğeneceği bir statü içinde gerçekleştirmesi asıldır. Sevgili kardeşlerim, herkes, hepimiz dünyada verilen bu gezegende yaşıyoruz. Bilelim ki bizim dünyamız gibi sayısız gezegen insan adı verilen bir mahluku taşıyor. Yaşatıyor bünyesinde. Öyleyse uzayda kim bilir kaç bin tane dünya gibi hayat unsuru olan yerlerin var olduğu tahmin ediliyor. Başka gezegenlerden bu dünyayla ilişki kurabilenler var mı? Evet, var. Mesela bir Sirius gezegeninden bizim dünyamızda temas kurabilen bir dizayn gerçekleşmiştir. Öyleyse sadece bizim dünyamızda hayat var diye bir şey düşünmek geçersizdir. Onun dışında sonsuz bir boşluk içerisinde kim bilir ne kadar dünyada Allah Teala hayatı halk etmiştir, yaratmıştır, yaşatmak ve yaşatmaktadır. Sevgili kardeşlerim, herkes için dünyada verilen bu gezegende yaşamak söz konusudur. Biz bu dünyada yaşayanlar için olay budur. Bunu bir sevgi ailesi içinde en güzele yaklaştırmakla mükellefiz. İnsanları sevmeliyiz. Niçin? Sevmeliyiz ki onlar da bizi sevsinler. Sevmeliyiz ki onlar da bizimle birlikte yaşasınlar. Sevgili kardeşlerim, hepiniz için sevmek asıldır. Allah'ın karnına baktığımız zaman şunu görüyoruz. Seversek seviliriz. Nefret edersek bizden de nefret edilir. Öyleyse kendi alanımızı
insanların nefretine sebebiyet verecek standartlarda onlara nefretle davranmak hiçbirimizin harcı olmamalıdır. Sevmek zaten bunun temel mayasıdır. Eğer seviyorsak, o zaman sevdiğimizi mutlu etmek istikametinde bir gayretin mutlaka sahibi oluruz sevgili kardeşlerim. Bütün insanlar için sevmek asıldır. O zaman sevdikçe seviliriz ve sevildiğimiz zaman da her şey çok mu güzel yoksa bana mı öyle geliyor deriz. Arkasında gene biz varız sevgili kardeşlerim. Biz başkalarını sevmeseydik eğer, onlara o güzel davranışlarla davranmasaydık ne olacaktı? Onlar da bize güzel davranışlarla cevap vermek gereğini duymayacaklardı. Hele hele bizden negatif davranışlar onlara ulaşmışsa, onları üzecek davranışlarda bulunmuşsak, onları üzmüşsek, sıkıntıya sokmuşsak, onlara zarar vermişsek, o zaman onlar da bizden nefret etmez mi? Onlar da bize zarar vermeye çalışmaz mı? Onlar da bizi sevmek yerine bizim davranış biçimimize eşit bir standartta bize kötü davranmak ihtiyacını hissedeceklerdi. Çünkü insan tabiatı intikama açık bir hüviyet taşır. Birisi size bir kötülük yaptığı zaman siz de ondan intikam almak istersiniz. Aynı kötülüğü ona yapmak sizin de içinizden gelir. Genel insani davranış biçimi budur. İnsanların talebi diyelim budur. Çünkü her insan böyle davranmaz. İster kendisine kötü davranan birine, o da kötü davranmak ister. Ama eğer Allah Teala onu güzelliklerle bezemişse, nefsinin afetlerini yok etmesini Allah mümkün kılmışsa, o zaman o kendisine kötülük edenlere kötülük edemez sevgili kardeşlerim. Onlara karşı en güzel davranışlarla davranır. Bütün insanlar için Allah Teala'nın hedefi budur. Sevgili kardeşlerim, insanların birbirini sevmesi önemli mi? Mutluluğun temel yapısı sevmektir. Mutsuzluğun da nefret. Öyleyse sevgili kardeşlerim, biz seversek etrafındaki insanları, bir, sevdiğimizi kendilerine davranış biçimlerimizle ispat edersek, iki, o zaman seviliriz. O kişi görür ki biz onu seviyoruz. İç dünyası bizi sevmek ihtiyacını otomatik olarak devreye sokmak ister. Her güzel davranış bir güzel davranışa sebebiyet verecektir. Normal standardı budur konunun. Aksi de olabilir mi? Evet olabilir. Herkesin nasıl davranacağı hakkında tam bir garanti hiçbir zaman verilemez. Birisi sizden evvel başka biriyle tartışmıştır, öfkelenmiştir, hatta kavga etmiştir. Hırsı üzerinde o öfkeyle gelmiştir. Sizinle konuşurken size de çatmıştır. Belki farkına bile varmayarak. O zaman bize düşen görev sevgili kardeşlerim nedir? Onun öfkesine karşı öfkeyle cevap vermek mi? Hayır. Onun neden öfkelendiğini o kişiye sormak. Seni öfkeli görüyorum. Acaba sana bir yardımım dokunabilir mi? Ne yapıp da bu öfkeni giderebilirim? Bir başkasıyla anlaşmazlığım varsa dersen ben devreye gireyim. Onunla seni bir araya getirip
dostluğunuzu tekrar kurmanıza yardımcı olayım. Bu bir davranış biçimidir. Sevgili kardeşlerim, ne kaybederiz ki? Böyle bir şeyi gerçekleştirdiğimizi düşünelim. İki kişi aralarında bir anlaşmazlık içerisinde, birisi geliyor size diyor ki, ben onun kalbini kırdım, haklı bana karşı böyle davranmakta. Ama ben onun kalbini tekrar kazanmak için lazım gelen gayreti gösteremiyorum. İç dünyam, nefsimin afetleri beni bundan alıkoyuyor. Acaba sen devreye girip de ondan benim adıma özür diler misin? Eğer o bunun üzerine benim kendisine af dilemek istediğimi ama bunu gerçekleştiremediğimi anlayıp da bana ulaşırsa, ben o zaman en azından mecbur kalacağım için ona daha güzel davranışlarda bulunabilirim zannediyorum. Bu tarzda bir düşünce aslında hedefe götürebilir bir insanı. Önemli olan bu konuda güzel düşüncenin, Allah'ın emrettiği standartta bir düşünce sisteminin bizim iç dünyamızda yerleşmesi. Yerleşirse ne olur? Herkese onları mutlu edecek davranışlarda bulunuruz. Onları huzur içinde yaşatacak bir davranış biçimleri dizisi. Bir başka ifadeyle bizi onlara sevdirecek bir davranış biçimleri dizisi. Sevmek, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın bütün insanlar için emrettiği en güzel davranış biçimi. Sevdiğimizi belli etmek. Sevgili kardeşlerim, şeytan bütün insanları başkalarından üstün olduğunu onlara ispat etmek istikametinde zor kullanmaya kadar giden bir daire içerisinde emrinde tutmaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, niçin? Neden? Neden insanları mutlu etmeye çalışarak, onların mutlu olmasını sağlayarak, onların bizden razı olmasını oluşturmak ve bizi sevmesini temin etmek varken neden insanları kötü davranalım da onların bize, bizim onlara yaptığımız düşmanca davranışa paralel bir seyirle onların da bize düşmanca davranmasına sebebiyet verelim? Neden yapalım bunu? Sevgili kardeşlerim, bu yanlış bir şey değil mi? Eğer her şeyi yerlerine oturtursak, görüyoruz ki tatbikatta eğer biz başka insanları mutlu etmek istikametinde bir çalışmanın içindeysek, davranışlarımız bunu ifade ediyorsa, o kişi bize başlangıçta öfkeli de olsa, kızgın da olsa, kırgın da olsa, eğer biz bu güzel davranışımızı devam ettirebilirsek ona karşı, o da adım adım değişme gereğini duyacaktır. Atalarımızın söylediği o söz çok önemli. Kalp kalbe karşıdır, diyor atalarımız. Sevgili kardeşlerim, o bize kötü davranmış, bizim bir hakkımız doğuyor. Biz de ona kötü davranabiliriz. Ne kazanırız? Hiçbir şey kazanmayız sevgili kardeşlerim. Ama biz, bize kötü davranan birisine onu mutlu edebilecek olan bir davranışla cevap verebiliyor muyuz? İşte Allah-u Teala'nın bize emrettiği şey budur. Şeytanın da bize devamlı olarak yaptırmak istediği şey, madem ki Kur'an-ı Kerim'de de cevaz var, sana kötü davranana sen de kötü davranabilirsin. Neden davranmıyorsun? Sen de ona kötü davran. Şeytan hep bunu söyler.
bunu size kabul ettirmeye çalışır ki o kişiyle aranız bozulsun, böyle kanlı bıçaklı olun ve birbiriniz için, birbirinizi alt etmek için, kötülük yapmak için yarışa girin. Halbuki o kişinin size kötülük yapmasına rağmen siz ona kötülük değil de bir iyilik yaparsanız olayı orada durdurabilirsiniz sevgili kardeşlerim. O kişinin negatif davranışları bir utançla noktalanır. O kişi, yahu ben ona böyle böyle böyle en kötü davranışlarla davrandım, onu çok üzdüm. Buna rağmen onun bana olan davranışlarında hala aradan birkaç ay geçmesine rağmen hala negatif bir davranış biçimi söz konusu değil. O her vesileyle beni, benden nefret etmediğini, hatta beni sevdiğini ifade ediyor davranışlarıyla. Bu nasıl bir şey? Ben böyle yapabilir miydim? Yapamazdım. Demek ki farklı bir yapıya ulaşmak da mümkün insanlar tarafından. Bu zat bana bu tarzdaki bir davranış biçiminin mümkün olduğunu ispat etmiş oldu. O zaman neden ben eskisi gibi olayım? Neden kötü davranayım? Ben de ona en güzel davranışlarla davranırım. Ve onu bana yaklaştırabilecek olan bir sonuca belki de Allah beni ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin olarak bu değil mi? Neden bize kötü davranan birisine biz de kötü davranalım da iki tarafında bu yanlış davranışları sebebiyle devamlı araları açık olsun? İyi davranışa, iyi davranışla cevap vermek herkesin harcıdır. Herkes, o bana iyi davranıyor, ben de ona iyi davranırım tarzında bir düşüncenin sahibidir. Ama biz sizlerden daha ötesini istiyoruz sevgili kardeşlerim. O bize kötü davransa da biz ona iyi davranışlarla davranışlarımıza devam etmeliyiz. Bu ne sağlar? Bu o kişinin utanmasına sebebiyet verir. Eğer o bize karşı kötü davranmışsa, biz ona karşı güzel bir davranışla cevap vermişsek, birinci olay. İkinci olayda o bize gene kötü davranmışsa, biz ona gene güzel davranışlarla cevap vermişsek, daha sonra da aynı şeyi yapmışsa, başka bir açıdan bize gene kötü bir davranışla davranmışsa, ama biz ona gene onu memnun edecek olan bir davranışla cevap vermişsek, böyle bir şeyle karşılaştığınızı düşünün sevgili kardeşlerim. Ne düşünürsünüz? O kişi hakkında ne düşünürsünüz? Ben ona bu kadar kötü davranmama karşılık ondan bugüne kadar en ufak bir negatif davranış bana ulaşmadı. O zaman bu kişi farklı birisi. Benim insanlar hakkındaki kanaatlerim ile bu kişinin davranışları birbirini tutmuyor. O zaman bunda bir farklılık var. Yaklaşayım. Ona öğreneyim. Acaba farklı davranmasının arkasında ne var? İşte böyle bir davranış biçimi bizi ona yaklaştırdığı zaman, onun biz ona kötü davransak da bize kötü davranmayacak olan, tam aksine güzel davranışlarla bize bir ders verebilecek hüviyette sevgi dolu olduğunu tespit etmiş olabiliriz. Bu neyi sağlar? Dostluğu sağlar. Bu neyi sağlar? Dostluğun arkasından sevgiyi sağlar.
Neyi sağlar? Bizim kendimizi terbiye etmemizi sağlar. Biz sadece ona karşı değil, etrafımıza karşı diğer insanlara da sevgi dolu bir davranışlar dizisiyle davranırsak ne olur? Kazancımız olur sevgili kardeşlerim. Dostlar kazanırız. Kim başkalarına düşmanca davranıyorsa onlardan da kendisine geri dönecek olan şey düşmanlıktır. Normal statüdeki bir insan kendisine kötü davranana o da kötü davranır. Biz sizden normal statüdeki bir insanın davranışından daha ötesini bekliyoruz. Size iyi davranana zaten iyi davranırsınız. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Ama biz istiyoruz ki kötü davranana da öyle bir güzel davranışla davranmalısınız ki o kişi bunun üzerine sizinle beraber olduğu süreç içerisinde hep size karşı sevgi duysun. Sevgili kardeşlerim, ne kaybedersiniz? Eskiden anlaşamadığınız kardeşlerinize siz gidin. Onlara güzel şeyler söyleyin. Sanki aranızda hiçbir şey geçmemiş gibi onu çok sevdiğinizi ispat eden davranış biçimleri dizisi bir tatbikat olsun sizin için. O kardeşiniz, arkadaşınız sizden bunu beklemediği için evvela şaşıracaktır. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Belki bir tesadüftür deyip sizi inceleyecektir. Ama incelemesinin arkasından her davranış biçiminizin artık ona sadece mutluluk veren bir davranış biçimi olduğunu siz ona ispat ettiğiniz zaman, defaatle ispat ettiğiniz zaman bir süre sonra tereddütleri yok olacaktır. Ve o da size karşı güzel davranış biçimleri tatbikatına başlamak mecburiyetini hissedecektir. Ve bu hissiyat onu İkinizin arasındaki bir sağlam dostluğun kurulmasına mutlaka ulaştırır. Siz ona zaten ispat etmişseniz, onu sevdiğinizi, onunla kavga etmek istemediğinizi, anlaşmadıklara son vermek istediğinizi, o bunu defaatle incelemişse, her seferinde aynı güzel cevapla karşılaşmışsa, onun için artık başka bir yol yoktur sevgili kardeşlerim. Mutlaka sizi mutlu edecek davranış biçimleri ondan da size geri dönecektir. O zaman ne olur? O zaman herkes birbirine dost olur. Ortalık süt liman olur. Ne olur? O bize gene kötü davranmaya devam etse, biz ona en güzel şekilde davranış biçimleriyle hitap etsek, onun negatif davranışlarının hepsini en güzel davranışlarla karşılasak neticede mutlaka her şeyi değiştirmek mümkün olur sevgili kardeşlerim. Bu Allah-u Teala'nın hepimiz için uygun gördüğü bir çözüm yoludur. İnsanları seveceğiz. Bir, sevdiğimizi onlara ispat edeceğiz. İki, ve davranış biçimlerimiz hep bu ispatın muhtevası içinde devam edecek. 3. Ne oldu sevgili kardeşlerim o zaman? O zaman biz üzerimize düşen görevi en güzel şekilde gerçekleştirdik demektir. İşte bütün insanlara, hepinize tavsiyemiz, hedef gösterdiğimiz şey odur ki iyiliği zaten gerçekleştirmişsinizdir. Ama biz sizden kötülüğe karşı iyiliği etrafınızdaki insanlara mutlaka ulaştırmanızı istiyoruz. Bunu yaptığınız zaman her şeyin çok güzel olduğunu göreceksiniz sevgili kardeşlerimiz. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi burada tamamlıyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Bir mutluluğu daha yaşamak üzere. Sevgili kardeşlerim, sizlere ne zaman hitap etsek, sizlerle el ele gönül gönüle bir beraberliği ne zaman başlatsak bir huzur içimizi dolduruyor, bir mutluluk sarıyor kalbimizi. Sizlerle beraber olmak bir mazhariyet, Allah'ın bir büyük lütfu sevgili kardeşlerim. Hamd ediyoruz, şükrediyoruz Yüce Rabbimize ki bir defa daha Allah'ı zikretmek üzere birlikteyiz. İnsan niçin yaratıldığı konusuna girdiğimiz zaman bir yaratıcı mefhumu geliyor ilkin insanın aklına. Yaratıcı Allah'tır. Yüz milyar galakside her birinde 100 milyar yıldız ve bunların çok önemli bir kısmında insan adı verilen bir mahluk yaşıyor. Adem Aleyhisselam'la beraber Allah'ın kainata nasip kıldığı bir varlık. Biz insanlar bir fizik beden ve bir nefsten oluşuruz. Diyeceksiniz ki eksik kaldı. Evet, eksik kaldı ama oluşmaktan bahsettik biz de. Eksik kalan ne? Ruh. Ruh oluşmadı. Ruh Allah'ın ruhudur. Ve sadece bize üfürüldü. Allah fizik vücudumuzu Sasalin adı verilen organik hale dönüşebilir bir topraktan yarattı. Sonra ona can verdi, hayat verdi. Neyle? Onun ruhundan üfürerek. Niçin acaba yaratıldık? Cevap açık. Ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun. Biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, Allah'a abd olsunlar diye, kul olsunlar diye yarattık diyor Allah Teala. Bu kulluğu akıllarına sindiremeyenler oradaki abidun kelimesini kullar kulluk etsinlere çevirmişler. Kulluk etmek Allah-u Teala'ya ibadet etmek demek. İnsan ibadet etmek için yaratılmadı sadece. Kul olmanın içinde ibadet etmek de var. Ama ibadetin içinde kul olmak yok. Öyleyse Allah'a abd olalım diye, kul olalım diye. Yaratılışımızın arkasındaki temel gaye bu. Kul olmak Allah'a ruhu teslim etmektir. Kul olmak Allah'a fizik bedeni teslim etmektir. Kul olmak Allah'a nefsi teslim etmektir. Kul olmak Allah'a iradeyi teslim etmektir.
Bu muhtevaya daha yakından baktığımız zaman safhanın 4 değil 7 olduğunu görürüz. Allah'a ulaşmayı dilemekle insanın manevi hayatı başlar. Allah'a mülaki olmayı, ruhu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek kul olmanın giriş kapısıdır. Bu birinci kulluktur. Üçüncü basamaktadır kişi. Allah'a ulaşmayı dilemiştir.

İşte Allah-u Teala'nın dizaynında buna dayalı olarak Allah'a ulaşmayı dilemek Kur'an-ı Kerim'in en önemli kavramıdır. Hangi açıdan önemli kavramıdır? Cennet veya cehennem arasında bir tercih yapacak olan kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cehennemden kurtulması mümkün değildir. Neden mümkün değildir? Çünkü takva sahibi olamaz. Takva sahibi olabilmenin başlangıç noktası Allah'a yönelmek, münip olmak, yani ruhunu Allah'a ulaştırmak için harekete geçmek manasına gelir. Ve Allah-u Teala'nın da sözü var. Diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde diyor ki Allahu yeştevi ileyhi men yeşâ'ü ve yehdi ileyhi men yunib. Allah yeştevi seçer, içtiva eder. İleyhi ona, kendisine ben kişiyi yünip kim Allah'a yönelirse Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilemek Allah'a yönelmektir. Kim Allah'a yönelirse Allah onu kendisine ulaştırır. Kişi sadece yönelir, Allah'a ulaşmayı diler. Kişi Allah'a ulaşamaz. Ruhunu kişi Allah'a ulaştıramaz. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Öyleyse böyle bir dizaynda insanın niçin yaratıldığı hüviyeti çıkacak ortaya. Birinci kademe Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemeyen Allah Teala'nın söylediği şey neydi? Allah'a yönel ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. İşte bir insanın Allah'a ulaşmayı dilemesi ve takva sahibi olması. Bir insan için eğer cehennemden kurtulmak söz konusuysa bir tek yolu var, takva sahibi olmak. Sadece takva sahipleri gizli şirkten kurtulabilirler. Gizli şirk, Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkesin içinde bulunduğu durumdur. Bildiğiniz gibi din asırlar önce asli unsurlarından koparılmış. Ve de öyle bir noktaya ulaşmış ki insanlar artık Allah'a ulaşmayı dilemek unutulmuş, mürşide tabiyet unutulmuş, ruhun Allah'a ulaştırılması unutulmuş, fizik vücudun teslimi unutulmuş, nefsin teslimi unutulmuş, irşad olmak unutulmuş, İradeyi Allah'a teslim etmek unutulmuş. İslam'ın yedi safhası da unutulmuş. Geriye kala kala şeytanın korkunç bir tuzağı kalmış İslam'ın beş tane şartı. Ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i incelemeye hiç lüzum görmeden dinlerini bilmeyen ve yaşamayan din alimlerinin sözlerine kapılmışlar. Onlar da demişler ki, o din alimleri, İslam'ın beş tane şartı vardır arkadaş. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Ve bir uydurma hadis.

Bir bedevi gidiyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben cennete gitmek istiyorum, ne yapayım? O da ona sözde diyor ki namaz kıl, oruç tut, zekat ver, hacca git, kelime-i şehadet getir. Konunun sağlaması da yapılmış. Ey Allah'ın Resulü, ben bunları yaparsam gerçekten cennete girer miyim? Evet, girersin. Böyle bir hadis söz konusu değil. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir sözünü hiçbir zaman unutmayacağız. Diyor ki benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. İşte sevgili kardeşlerim, Allah insanı Allah'a en yakın mahluk olarak yarattı. Şeytanı da tepeden tırnağa mahveden bu olaydır. İblis meleklerin arasındaydı. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıp da ona ruhundan üfürdükten sonra Adem Aleyhisselam'a Allah ruhundan üfürdü ve artık o Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyan yegane mahluk oldu. Başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. İşte Allah'ın ruhu Adem Aleyhisselam'ın içinde olduğu için Allah Teala emir verdi ki hepiniz Adem Aleyhisselam'ın önünde secde edeceksiniz. Bütün melekler secde ettiler. Onların arasında bulunan cin tayfesinden iblis bir cindi. Allah'ın emrine itaat etmedi. Ve de huzurdan kovuldu. Neden itaat etmediği sorulduğunda da dedi ki ey Allah'ım, sen beni dumansız ateşten yani enerjiden yarattın ama onu çamurdan yarattın. Enerji, dumansız ateş çamura göre çok farklıdır. Çamur necistir, pistir. Yani Allah'ın Adem Aleyhisselam'a ruhundan üfürdüğü için, Adem Aleyhisselam Allah'ın ruhunu taşıdığı için onun üstünlüğünü devre dışı bırakmak istiyor. Ve de ne oluyor? Allah Teala diyor ki huzurumdan kovuldun. Senin gideceğin yer sonsuza kadar kalmak üzere cehennemdir. İblis böylece Allah'ın huzurundan kovuluyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde,

Bilin ki Allah dünyada en çok insanı sever. Çünkü insanı yarattığı bütün mahlukattan farklı kılıp ona ruhundan üfürmek gibi bir şeref bahşetmiştir. Bütün insanlar içlerinde Allah'ın ruhunu taşırlar. Ta ki onu Allah'a göndersinler. Sevgili kardeşlerim, insan yeryüzünde Allah'ın halifesidir. İnsan yeryüzünde Allah'ın temsilcisidir. İnsan kalp gözüyle Allah'ı görmek şerefine erecek olan mahluktur. Allah baş gözleriyle görülmez. Baş gözleri bir yaratık olan fizik alem için geçerlidir. Allah yaratık değil, yaratandır. Ve baş gözleri Allah'ı görebilecek olan bir vasıfla yaratılmadı. Biliyorsunuz, Hz. Musa, Ya Rabbi dedi, ben seni görmek istiyorum. Ey Musa, beni görmeye dayanamazsın. Cevabını aldı ve ısrar etti.

Allah Teala dedi ki sen beni görmeye dayanamazsın. Ama ben şu daha tecelli edeyim. Sen duruma bak. Ondan sonra kararını ver. Allah Teala daha tecelli ettiği zaman daha patladı, paramparça oldu. Öyleyse Adem Aleyhisselam Allah'ı gördü mü? Evet gördü. Havva anamız o da gördü. Onlar ilk yaratılan Adem Aleyhisselam'ın kaburga kemiğinden Allah Teala Hazreti Havva'yı vücuda getirerek bütün insanlığın oluşacağı kainatın ilk insan çiftini yarattı. Sevgili kardeşlerim, insan Allah'ı idrak edebilecek mahlukatın arasında en yüksek seviyede söz sahibi olandır. En yüksek seviyede donatılmış olandır. Çünkü kaş gözleriyle değil ama kalp gözüyle Allah'ı görmek şerefine erdirildi. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynında insan tüm kainatta yaratılmış olan en üstün mahluktur. Allah'ın kendisine üfürdüğü Allah'ın ruhunu bünyesine taşımak şerefinin sahibi olan yegane mahluk. Ve onu Allah'a teslim etmekle vazifeli, ruh Allah'a doğru diğer ruhlarla beraber yola çıkar, seyrisi ikisinin bir yolculuğunu tamamlar, 7 tane gök katını birer birer aşarak, 7. katta 7 tane alemden geçerek, zikir hücrelerindeki zikrini tamamlayınca, Sitre-i Münteha'ya ulaşarak oradan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Allah'tan gelen ruh Allah'a döner. Bu dönüş 2 şekilde gerçekleşir. Bir, bu dünya hayatında yaşarken insan ruhunu Allah'a teslim eder Allah'ın yardımıyla. İki, kişi ölür. Artık ruh vücutta değildir. Vücut ölünce ruha sadece bir görüntü olur. Fizik vücut ölünce nefs içinde bir görüntü olur sadece. İkisi içinde mekan olmak vasfını kaybeder. Halbuki ondan evvel fizik vücut bir mekandır. Ruh o mekanın içine Allah-u Teala tarafından üflenmiştir. Derhal vücudun şeklini %100 aynı şekilde her şeyiyle almıştır. Nefs de aynı görüntüdedir, aynı hüviyettedir. Her şeyiyle fizik vücudun aynıdır. Öyleyse yaratılan insan Allah'ı yeryüzünde temsil etmek yetkisinin en üst seviyesinde bulunan kişidir, zirvesinde bulunan varlıktır.
Cinlerde de ruh yoktur. Allah'ın ruhu yoktur. Meleklerde de Allah'ın ruhu yoktur. Allah'ın ruhunun sadece insanda bulunduğunu, bu şerefe sadece insanın layık olduğunu düşünürsek, insanın üstünlüğü neticesine ulaşırız. İşte insan, Allah'ın yeryüzünde yarattığı öyle bir mahluktur ki, Allah'ın ruhunu taşımak yetkisinin sahibi olarak yaratıldı. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve kainata hakim olmak için yaratıldı. Bu hakimiyet Allah için hakim olmaktır. İnsanın yaratılışında mevcut olan nefsi %100 afetlerle doludur. İşte bu afetin Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin zikriyle nefsinin kalbine dolan %2 rahmet nuru, %98'e kadar yükselebilen fazıl nuruyla insan Allah için yaşayan bir mahluk haline gelebilir. Veya Allah'a ulaşmayı dilemez, hiçbir değişikliği yaşayamaz. Hayvanlardan daha aşağıda bir vasfın sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala insanı Allah'a en çok layık olmak yetkisine sahip bir varlık olarak yarattı. İnsan Allah'ı en çok idrak edebilecek olan vasıflara donatılmıştır. Ve asli üstünlüğü, asıl üstünlüğü Allah'ın insana ruhundan üfürmesidir. Başka bütün mahluklara göre bu kainattaki insanın en üstün noktasıdır. Hiçbir varlıkla bir mukayese bu sebeple yapılamaz. İnsan hiçbir mahluka benzemez. Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan Allah'ın ruhuyla mücehhez olduğu için, doğar doğmaz içine Allah'ın ruhu üfürüldüğü için üstündür. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak yaratıldı. İnsan öyle safhalardan geçer ki ruhunu ve cinni nefsini ve iradesini de Allah-u Teala'ya teslim ettiği zaman Allah'ın zatını görebilir. Kalp gözüyle Allah-u Teala böyle bir insana Allah'ın zatını gösterecektir. İradenin teslimi Allah'ın zatının görülmesi için bir kapıdır. Üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı diler. Bu insanoğlunun manevi hayata atılımı ve cehennemden kurtulmasıdır. Kişi bu noktada mümin olur.
Bir insan Allah'a inanıyor diye mümin vasfını kazanabilir mi? Evet, kazanabilir. Kelime manası itibariyle mümin inanan demektir. İman eden demektir. Allah'a iman eder kişi, Allah vardır der, Allah'a ulaşmayı dilemez. Dilemezse bu kişi imanın sahibidir ama imanı onu kıyamet günü kurtaramaz cehennemden. Allah Teala diyor ki o kafirleri imanları kıyamet günü cehennemden kurtaramadı. Öyleyse iman etmek, Allah'ın varlığına inanmak imanın temel şartıdır. Ama bu hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Peki, yani başka bir mümin kavramı daha mı var? Evet, var. Onlar hak müminlerdir. Allah'a inanırlar ve Allah'ın zatına ruhlarını hayattayken ulaştırmayı da dilerler. İşte onlar hak müminlerdir. İşte onlar cennete girecek olanlardır. Allah Teala müminle hak mümini birbirinden ayırıyor. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde diyor ki: Ey müminler, Allah'a karşı takva sahibi olun ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün. Ey müminler dediği zaman Allah'a inananlar oluyor. Takva sahibi olmamışlar daha. Takva sahibi olun ki diyor. Yani Allah'a sadece inanmanız yeterli değil, Allah'a ulaşmayı da dileyeceksiniz diyor. O zaman hak müminlerden olursunuz. Kim Allah'a inanırsa o mümindir. Ama bu iman, Allah'a inanma muhtevası hiç kimseyi cehennemden kurtaramaz. Bu kişi mümindir ama hak mümin değildir. Hak mümin Allah'a ulaşmayı dileyen ve ona inanandır. Sadece inanmak hak mümin için yeterli sebep oluşturmaz. Kişi mümin olur. Ama o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman hak mümin olur. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde söylediği gibi furkanlar veriyor. Ve her furkan kişiye derecat kazandırıyor. Allah Teala size kanlar versin ki günahlarınızı örtsün. Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah size furkanlar versin ve günahlarınızı örtsün diyor. Ne demek bir insanın günahının örtülmesi? Günahın örtülmesi, günahların sıfırlanması demek. Bir insanın günahları tamamen örtülürse, sıfırlanırsa, bu kişinin kazandığı bir tek derece olsa bile o kişinin gideceği yer mutlaka cennettir. Çünkü Allah'ın koyduğu kanun, kimin kıyamet günü sevapları günahlarından fazla olursa o kişi Allah'ın cennetine girer. Kimin günahları sevaplarından fazla olursa o kişinin gideceği yer cehennemdir. İşte Allah'ın koyduğu kanun bu ve
Eğer Allah Teala her kişiye Allah'a ulaşmayı diledi diye onun günahlarını örtmek gibi bir büyük mükafat veriyorsa, sadece bir dilek üzerine, sadece kişi Allah'a mülaki olmayı dilemiş ve Allah onun günahlarını örtmüştür. Günahlarını örttüğüne göre bu kişinin gideceği yer cennettir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse insan olmak sadece bir tek dilekle Allah'ın cennetine mutlaka gitmeyi gerektirir. Ama madalyonun öbür tarafına bakalım. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kim Allah'a münaki olmayı inkar ederse onların amelleri boşa gider. Yani kişinin hayatı boyunca yaptığı amellerden kazandığı dereceler o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, Allah'a ulaşmayı inkar ediyor diye dilememekte, inkar etmemekte, inkar etmekte konunun içinde onun amelleri boşa gidiyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse insan olmak bir mazhariyettir. Allah Teala cennetleri öyle bir standartta yaratmış ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama bu kişi Allah'tan mürşidini isteyip Allah ona gösterecektir. Ona tabi olduğu gün ikinci kat cennetin sahibidir. Bu tabiyet mutlaka ruhun Allah'a ulaşmasıyla noktalanır. O kişinin ruhu çünkü o gün vücudundan ayrılır. Allah'a ulaştığı anda ruh, kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ötesi, o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim eder, dördüncü kat cennetin sahibi olur. Nefsini Allah'a teslim eder, beşinci kat cennetin sahibi olur. Muhlis olur, altıncı kat cennetin sahibi olur ve iradesini de Allah'a teslim edip Allah-u Teala tarafından irşada memur ve mezun kılınır, yedinci kat cennetin sahibi olur. Bu insan dünya hayatını da dünyadaki en mutlu insanlardan biri olarak geçirir ve öldükten sonra da alın cennetlerine cennetlerin en üstününe Mekke etkisinin sahibi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, öyleyse yaratılmanız bir manevi tekamülü gerçekleştirmeniz içindir. Allah'a mülaki olmayı dilemedikçe bu konuda hiçbir şey yapamazsınız. İşte şeytanın insanlara vücuda getirdiği en büyük tuzağı Allah'a mülaki olma kavramını ortadan kaldırmasıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabesi yedi safanın yedisinde yaşamışlar. Ruhlarını da, beşlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim etmişler. Hepsi de farz. 14 asır sonra bugün İslam'ın enkazına baktığımız zaman İslam'ın sadece enkazı kalmış ortada. Asli unsurların hepsi kaybolmuş. Ne Allah'a ulaşmayı dilemek var. Bugünkü İslam tatbikatında İslam'ın 5 şartı
bir insanı kurtarmaya yeterdir diyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek yok, mürşide tabiyet yok, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek yok, fizik vücudu teslim etmek yok, nefsi teslim etmek yok, irşad olmak yok, iradeyi Allah'a teslim etmek yok. Kur'an'da farz olan ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber bütün sahabenin yaşadığı 7 safa ve 4 teslim, ruhun ve cin, nefsin ve iradenin teslimi tamamen devre dışı kalmış. İnsan Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Onu temsil etmek için de en büyük yetkinin sahibi kılınmıştır kendisine ruh üfürülmekle. Allah'ın ruhunu taşımak şerefine, Allah'ın ruhunu bünyesinde bulmak şerefine, bulundurmak şerefine sahip olan kainatın tek varlığı insandır. Sevgili kardeşlerim, hepiniz insan olarak yaratıldığınız için Allah-u Teala'ya ne kadar çok hamd etseniz, şükretseniz azdır. Allah'a çok hamd edin, çok şükredin sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İnsan için yaratıldınız ve yaratılmanızın arkasındaki temel faktör, hedefiniz, ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmektir. İşte yaratılış sebebiniz budur. Allah insanı Allah'a 7 safhada 4 tane teslimi gerçekleştirsin ve kainatın en üstün mahluku olmak şerefine ulaşsın diye yarattı. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Bu sevgi bizim kalbimize Allah-u Teala tarafından yerleştirildi. O sevginin ışığında yaşıyoruz. Allah bize sadece sevmeyi öğretti. Nefreti kalbimizden çekip aldı. Biliyoruz ki bize düşman olan çok insan var. Ama biz onlara düşman olamayız. Buna Allah'ın bize nasip kıldığı yapı müsait değil. Kimseden nefret edemeyiz. İnsanlar bizim düşmanımız olabilir. O onların bileceği şey ama biz onlara düşman olamayız. Onları da kurtarmak için, cehennemden kurtarmak için hayatımızı veririz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gerçekten dinin insanı kurtarıcı bütün unsurlarıyla devre dışı kaldığı bir zaman parçasında yaşamaktayız. Bu devirde Allah-u Teala bize bu ilmi verdiği için hepinize Allah'ın o muhteşem dinini, Kur'an'daki İslam'ı anlatmayı nasip kıldığı için ve de 8000 saatten fazla bir konuşma dizaynı içerisinde bütün bir Kur'an'ın hakikatlerini insanlığa armağan etmeyi, hediye etmeyi nasip kıldığı için 19 ciltlik 6600 sayfadan oluşan bir Kur'an-ı Kerim külliyatını tamamlamayı bize nasip kıldığı için siz sevgili kardeşlerimizin her birinin emekleriyle oluşmuştur bu. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Hepiniz için dua ederek sözlerimizi tamamlıyoruz.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz. Bir güzelliği daha yaşamak üzere, bir mutluluk sohbetinde inşallah beraberiz. Allah'ın insanları yaratma sebebi, mutluluk. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepiniz bilin ki Allah-u Teala sizi sadece mutlu olasınız diye yarattı. Allah'ın sizden istediği sadece bir tek şey var, sizin mutluluğunuz. Saadet içinde bir dünya hayatı geçirmenizi, kıyametten sonra da Allah'ın cennetinde sonsuza kadar enerji bedenlerinizle yaşamanızı istiyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, hepimiz netice itibariyle sadece birer yaratıkız, mahlukuz. Allah-u Teala ise yaratan, halik. Her şeyin sahibi ol der, her şey olur. Böyle bir statüde Allah-u Teala'nın dizaynı insanları mutlu bir hayatı yaşayabilecek olan bir özellikle yaratma. Bütün insanlar hanif fıtratıyla yaratılmıştır. Fıtratları budur. Hanif fıtratı İslam fıtratı demektir. Bütün insanlar ruhlarını bir, fizik vücutlarını iki, nefslerini üç ve iradelerini dört, Allah'a teslim edebilecek olan, bunu sağlayabilecek olan bir fıtratla yaratıldılar. Bu fıtratın adı hanif fıtratıdır. Adem Aleyhisselam'dan kainatın sonu olan kıyamet gününe kadar ne kadar insan yaratıldıysa hepsi sadece bir tek fıtratla, fıtri kabiliyetle yaratıldılar. Yaratılışta insana verilen özellik sadece bir tek hedefe yönelik. Ruhu, veçi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim edip giderek daha yüksek, daha yüksek, daha yüksek standartlarda mutlu olmak. Sonunda kesintisiz bir saadete, iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde devam eden bir saadete, kesintisiz olarak devam eden bir saadete ve gene iç dünyanızda, dış dünyanızda ve Allah ile olan ilişkilerinizde tam bir sulh ve sükun haline dayalı bir mutluluk müessesesine. Sahip olmak üzere Allah Teala hepinizi hanif fıtratıyla yarattı. Hanif fıtratı Allah'ın hepinize
verdiği fıtrattır. Bütün insanlara verdiği fıtrattır. Ve şöyle söylüyor, Allah'ın fıtratında değişme göremezsiniz, değişme yoktur diyor. Sonra da Allah Teala diyor ki Allah bütün insanları mutluluğa ulaştırmak için bir tek din yarattı diyor. Hanif dini. Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor. Aslında Hazreti Adem'in de dini Hanif diniydi. Hazreti İbrahim'den evvel gelen Hazreti Nuh'un da dini Hanif diniydi. Hazreti İbrahim'den sonra gelen Hazreti Musa'nın da dini, Hazreti İsa'nın da dini ve nihayet son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu ve sellem Efendimizin de dini Hanif diniydi. Bütün peygamberler ve onlara tabi olan herkes, bütün Resuller ve onlara tabi olan herkes Hanif dinini yaşadılar. Hem cennet saadetinin hem dünya saadetinin sahibi oldular. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah demek ki sizden mutlu olmanızı istiyor. Mutlu olmanızın dışında Allah'ın sizden bir talebi mevcut değil. Sadece istediği şey hepinizin mutluluğu. İşte böyle bir dizayn söz konusu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler. Mutluluk, mutluluk, mutluluk. Allah sizin saadetinizin sahibidir ve anahtarı da size teslim etmiş. Hani ölümlerden ölüm beğen diye bir söz vardır ya, masallarda geçer hep. Biz de size şimdi soruyoruz, saadetlerden saadet beğen, mutluluklardan mutluluk beğen. Sevgili dinleyici, sevgili izleyici, sevgili öğrenci, mutluluklardan mutluluk beğen. Allah hepsini size temin etmek için hazır. Ben de şimdi size soruyorum, siz de hazır mısınız? Güzel. Cevapları işitiyorum. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hazırsanız soruyorum. Cennet saadetini isteyenler onlar, ha sizler. Size desem ki şu cennet saadeti, cennet saadeti dedikleri şey var ya, sadece bir tek dileğinizle Allah size onu vermeye hazırdır. Siz hazır mısınız desem ne dersiniz? Bu sözüm bizi ilk defa dinleyen kardeşlerimize. O hazır. Siz hazır mısınız? Çocuk ablasına telgraf çekiyor. Çaktım diyor, kaldım diyor. İmtihanda babama hazırla. Ablası da kardeşine telgraf çekiyor. Baba hazır diyor, sen kendini hazırla. Şimdi sevgili kardeşlerim, sualim son derece açık. Cennet saadetini istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Siz de son derece açık cevap verdiniz bana, istiyoruz. Harika. Öyleyse diyorum ki size, tamam. Cennete gitmek istiyorsanız bir tek dileğiniz olacak Allah-u Teala'dan. Bir tek dilekle o dileği Allah-u Teala'dan dilediğiniz anda cennetin sahibi olacaksınız desem, beni ilk defa dinleyenler bana inanamayacaklardır. Ama sevgili kardeşlerim, Allah da bunu garanti ediyor.
Neden inanamayacaklardır? Çünkü iblis Allah'ın bu büyük müjdesini asırlar boyu insanlardan gizlemeyi başarmış. Peki nasıl başarmış? İnsanlar Kur'an'dan din öğrenecek yerde kitaplardan din öğrenmişler. 1000 küsur seneden beri. O zaman ne olmuş? O zaman insanlar Allah'ın bu vaadini şeytan onlara unutturmak istediği için unutmuşlar. İblis bu hedefini ne yazık ki gerçekleştirmiş. İnsanlardan bu büyük müjdeyi saklamayı başarmış. Şimdi birçok bizi ilk defa dinleyen kardeşimizin, hadi canım sen de, böyle şey de olur mu? Yani insan bir tek dilek dileyecek Allah-u Teala'dan, hop Allah onu cennetine alacak. Tamam, aynen öyle. Allah'tan bir tek dilek dileyeceksiniz, Allah hop sizi cennetine alacak. Aynen böyle sevgili kardeşlerim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiçbir kuvvet, şeytan dahil, onun çevresinde kimler varsa hepsi dahil, bütün şer alemler dahil, hiçbir kuvvet o insanı kıyametten sonra Allah'ın cennetine girmekten men edemez. O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bu kadar kolay mı? Bu kadar kolay. O zaman bazı kardeşlerimiz de diyecek ki hani diyorlardı ki sahabenin bile sadece 10 tanesi cennette müjdelenmiş, ötekilerin hepsi cehenneme girecekmiş. Bu ne perhiz, bu ne lanet turşusu. Sevgili kardeşlerim, buradan başlayalım. Bu söz yalan. Asırlardan beri iblis kandırdığı insanlar eliyle diğerlerine hep insanları mutluluktan men edecek olan yanlış şeyler ulaştırmayı başarmış. Ne dedik? Bir takım insanlar eliyle dedik. Neden böyle söyledik? Çünkü Kur'an-ı Kerim bütün doğruları yazıyor. İnsanlar açsalar, öğrenseler Kur'an-ı Kerim'i zaten mesele bitecek. Ama bunca profesör Arapça biliyorlar. Arapçanın gramerini biliyorlar. Öğrettikleri dersin özelliklerini bütünüyle biliyorlar. Özellikle fıkıh konusu. Ama bunu bilmiyorlar. Neden bilmiyorlar? Çünkü onlar da öğretiyi Kur'an-ı Kerim'den değil, kitaplardan öğrendiler. Peki hataları nerede? Hatalı değiller sevgili kardeşlerim. Düzen böyle olduğu için 14 asırdır yazılan binlerce kitap onların öğretmeni olduğu için Kur'an değil de o kitaplar öğrenmenin esasını teşkil ettiği için onlar bilmiyorlar. Şimdi burada duralım. Ne yapacaksınız? Sadece bir tek dilekle Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an Allah sizin bu talebinizi aynı anda işitir, aynı anda bilir, aynı anda görür. Hep kalbinize bakar. Kalbinizde bu talep varsa onu işitmiştir, onu görmüştür, onu bilmiştir Allah Teala. Peki ne olur? Burada biter. Allah sizi mutlaka bunu gördüğü andan itibaren Allah kendisini sizi cennetine ulaştırmakla vazifeli tutar. Vazifeli sayar. Ben der, söz verdim. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alacağıma dair söz verdim ve Allah'ın katında hulf olmaz diyor. Allah'ın katında ve Allah'ın sözünde
hulf olmaz, hilaf yoktur. O sözün gerçekleştirilmemesi mümkün değildir diyor Allah Teala. Olmaz diyor. Hangi sözü vermişsek mutlaka onu gerçekleştiririz diyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın ol demesi istediği hedefin gerçekleşmesi için bu kadarı yeterli. O Allah, kainatı yaratan, zamanı yaratan, laf aramızda Hawking'in kulakları çınlasın. Zamanı yaratan, kainatı yaratan, zamanı yaratan Allah. Hani bizim Hawking, kainatı Allah yaratmadı, zaman yarattı diyor ya, işte onun kulaklarının çınlamasını istiyoruz. Allah Teala zamanı da yaratandır. Büyük patlamayla, büyük patlamayı gerçekleştiren ve bir tek noktadan hareket eden, harekete geçen, bu sebeple o noktadan ayrıldıkları için geçmişten geleceğe doğru başlayan, bir zamanı başlatan Allah'tır. Allah kainatı yaratırken büyük patlama anında zaman başlamıştır. Zaman ondan evvel yoktu ki zaman büyük patlamayı oluştursun. Ve kıyametten sonra zamanın geriye dönmesi söz konusudur. Çünkü aynı noktaya doğru kainat geri dönecektir. Bütün uzaylar sıfırlanacaktır. Evvela güneş sistemleri, evvela galaksiler, sonra güneş sistemleri. Affedersiniz, yanlış söyledim. Evvela her sistemdeki uydu o sistemin sabitesiyle birleşecektir. Yani ay dünya ile, uydu asılla. Sonra da dünya güneşle, gene uydu asılla. Ondan sonra güneş sistemleri birbirleriyle birleşecekler. Ondan sonra galaksideki bütün güneş sistemleri birleşirken başka galaksilerde de aynı şeyler olacak. Sonra galaksiler birbirleriyle birleşecekler. Yerçekimi sebebiyle ve kainat Allah'ın yarattığı o tek merkezi noktaya doğru giderek yaklaşacak. Bu süreç içerisinde devamlı olarak zaman geriye doğru seyredecek. İşte sevgili kardeşlerim, uzun lafın kısası. Siz cennete gitmek istiyor musunuz? O zaman Allah-u Teala kainattaki en kolay şeyi emrinize vermiş. Ey kulum diyor, benden bir talepte bulun. Ruhunu bana ulaştırmayı dile. Geri kalanını bırak diyor, ben yaparım. Sahiden bu kadar kolay mı? Evet sevgili kardeşlerim, bu kadar kolay. Allah'ın garantisi altındasınız hepiniz. Öyleyse bunu söylemekten muradımız ne? İblisin sizleri aldatmasına mani olmak. Çünkü iblis insanları bunu unutturmuş, bu asli hedefi unutturmuş ve Allah insanları cennetine ulaştırmayı garanti ettiği halde bir tek taleple iblis bunu insanları unutturmuş ve insanları yalanlarıyla yanlış inançlara sürüklemiş. Bir kısım insan cennete zaten gideceğinden emin. Neden mi? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar için şefaat etmişmiş. Çünkü onlar müminmişler. Böyle olanlara soruyoruz. Sen gerçekten mümin misin? Müminim tabii diyor. Peki diyoruz, nereden anlayacağız mümin olduğunu? E diyor, ben Allah'a inanıyorum. Allah'a inanan da mümindir. Sevgili kardeşlerim, adama demişler ki
Yahu senin deli olduğunu söyleniyor. Deli misin, akıllı mısın? Demiş ki, ne münasebet demiş, ben deli değilim, ben akıllıyım. Ama demiş, benim abim deli. Adamlar da sormuşlar, çok güzel demişler, hay Allah razı olsun, sen akıllısın gerçekten. Peki ama bir şeyi öğrenmek istiyoruz, senin akıllı olduğunu kim söyledi sana? Abim söyledi demiş. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bu doğrusu ayet ayet gözlerimizin önüne serilmişken, yani Allah'a ulaşmayı dileyen birisinin mutlaka Allah'ın cennetine gireceği kesin iken, İblis bu büyük hakikati 14 asır boyunca gayretleriyle, kısa bir zaman sonra zaten Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu başarmış İblis. Ve bugüne kadar gizlemeyi de başarmış. İnsanlar şimdi diyorlar ki, biz zaten cennetlikiz. Niçin cennetliksiniz? Biz müminiz. Allah da bütün müminleri cennetine alacağını söylüyor. Gerçekten Allah bütün müminleri cennetine alacağını söylüyor. Mümin suresi 40. ayet-i kerime. Onlar ki diyor, amelü salihat yaparlar. Nefslerini tezkiye ederler. İşte onlar müminlerdir. Ve Allah onları kadın olsun erkek olsun cennetine alacak, hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse aynı ayet-i kerime müminin garip bir tarifini veriyor. Bu insanların tarifine hiç uymayan bir tarif. Amelü salihat yaparlar diyor. Ne demek amelü salihat? Nefsi ıslah edici ameller demek. Yani nefs tezkiyesi demek.

mümin olmuş, nefs tezkiyesine başlamış ve Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesi de nefs tezkiyesinin ifadesini taşıyor. Amelü salihat yapmak, nefsi ıslah edici ameller yapmak. Yani nefsin kalbine, nefsin kalbindeki karanlıkları, nefsin afetlerini yok etmek üzere Allah'ın katından gelen fazılların iman kelimesinin etrafında toplanarak yerleşmesi. Zikir yapıyorsunuz bu noktada. Kalbinizde iman kelimesi Allah-u Teala tarafından yazılmış. Allah-u Teala'dan gelen rahmet, faz ve salavat nurlarından fazıllar iman kelimesiyle ters manyetik alana sahip oldukları için iman kelimesi onları, kalbe yazılı olan iman kelimesi çekiyor, etrafında toplamaya başlıyor. Ve devamlı bir çekim söz konusu olduğu için kalbe zikir seansından sonra, zikir bittikten sonra geri dönen karanlıklar artık hasletler tarafından, faziletler tarafından işgal edilen kesimi ellerine geçiremiyorlar. Artık oraya gelemiyorlar. Bir kısım karanlıklar kapı dışarı edilmiş durumda. Ve nefsin kalbindeki bu nurlar %7, %7 arttıkça gök katlarını ruh aşıyor ve Allah'a ulaşıyor. İşte bu nefsinizin kalbindeki karanlıkların, afetlerin yerine, öfke, kin, kıskançlık, haset, düşmanlık gibi afetlerin yerine ruhunuzun sevgisi, itaati, sükuneti, bütün güzellikleri gelip yerleşmeye başlıyor. İşte bunun adı amelü salihat, nefsi ıslah edici ameller. Islahın sonu nedir? Nefsinizin kalbinin tamamen faziletlerle %100 kaplanması, bütün afetlerin bir daha geri dönememek üzere nefsinizin kalbinden kapı dışarı edilmesi. İşte Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, 40 numaralı surenin 40. ayet-i kerimesinden bahsediyoruz. Allah Teala onlar ki amelü salihat yaparlar diyor. Nefsi ıslah edici ameller yaparlar. Yani bulundukları kademe 14. basamağın ötesi. Onlar müminlerdir diyor. Şeytansa insanları mümin, inanan demektir. Ve kim Allah'a inanıyorsa o mümindir. Masalına inandırmış. Ve insanlar samimiyetle inanıyorlar ki Allah'a inandıkları için müminler. Ama şunu hiç hesap etmiyorlar. Sokaktan geçenleri çevirseniz birer birer 100 kişi, hepsine sorsanız mümin misin diye 90'dan fazlasının size müminim diye cevap verdiğini göreceksiniz. Ateistler ve başka fikirlerin sahipleri mümin olmadıklarını söyleyeceklerdir. Bunların sayısı hiçbir zaman %10'a ulaşmaz. Sevgili kardeşlerim ve o zavallı insanlar da kendilerini mümin zannederler. Mümin suresinin 40. ayet-i kerimesi de madem ki böyle söylüyor, müminler cennete gidecektir, biz diyorlar cennete gireceğiz. Ama aynı surenin aynı ayet-i kerimesi bir şey daha söylüyor. Amelü salihat yapanlar müminlerdir diyor. Bunun ne olduğundan da kimse haberdar değil. Amelü salihatı derecat kazandıran olaylar olarak kabul etmişler. Bir kişi namaz kılarsa derecat kazanır. Oruç tutarsa derecat kazanır. Birine bir iyilik ederse derecat kazanır. Her derecat kazandıran olayı tahakkuk ettirdiğinde o kişinin seviyesi ne olursa olsun derecat kazanır. Her kötülüğü işlediğinde de derecat kaybeder.

Kazandığı dereceler kaybettiği dereceden fazla olanlar Allah'ın cennetine girerler. Şimdi sevgili kardeşlerim, olgu ne? Olgu şeytanın Allah'a ulaşmayı dilemek gibi basit bir dilekle, kainattaki en kolay sebeple Allah'ın cennetine girebilmeleri imkanı. Şeytan bu imkanı gözlerden gizlemek ve insanları yalanlarıyla bundan uzaklaştırabilmek için sebepler icat etmiş. İşte bu sebeplerden biri, müminler cennete girecek. Allah'a inanan da mümindir. Öyleyse zaten hepiniz cennete gireceksiniz. Bu düşüncenin altındaki kişi diyor ki ben müminim. Ama diğer taraftan düşünüyor ya ben namaz kılmıyorum, oruç tutmuyorum. Bir takım yanlışlıklar var bu işte. O zaman diyor Allah Teala beni bir süre cehennemine atar. Beni leblebi gibi biraz kavurur orada. Ondan sonra alır. Ben mutlaka Allah'ın cennetine girerim çünkü diyor ben müminim. Bir başka hatanın sahipleri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şefaatinin kıyamet günü olacağını zannetmeleri. Oysa ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki benim şefaatim dünya üzerinde tamamlanmıştır. Dünya üzerinde şefaati sahabeye karşı. Ama bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra gelen bütün devrin imamları için garanti altına almış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü onlardan da her devirdeki insanlardan tabi olanların gene şefaate muhatap olmaları söz konusu. Çünkü o gün bütün günahları mutlaka sevaba çevrilir. Devrin imamının talebi üzerine, arşı tutan meleklerle beraber olan devrin imamının talebi üzerine o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Mümin 15'te, Mümin 7'de bu muhtevayı söylüyor. Sevgili kardeşlerim, öyleyse şefaat bu dünyadadır ve hazırdır şefaat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse zaten Allah Teala ona 10 tane ihsanda bulunacaktır. O kişi mutlaka Allah'ın irşat makamını sevdirmesiyle irşat makamını sevecektir. Ve tabiyetini gerçekleştirdiği anda zaten bütün günahları sevaba çevrilecektir, şefaata nail olacaktır. Ama şeytan ötekileri nasıl kandırıyor? Evvela onların mümin olduklarını mutlaka cennete gireceklerine inanarak, onlara inandırarak Allah'a ulaşmayı dilemelerine engel oluyor. Veya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından şefaatin bütün kainatın zaman parçalarını ihtiva ettiğini bunu iddia ederek, buna inandırarak insanları kıyamet günü madem ki şefaata nail olacağız, öyleyse bizim Allah'ın emirlerini yapmamıza gerek yok. Biz bu dünyada dilediğimiz gibi yaşayalım. Allah'ın günah saydığı şeyleri işlemekte bir sakınca yok. Nasıl olsa günahlarımızın ötesinde şefaat gelecek. Günahlarımız sevaba çevrilecek. Aslında şefaatin bu olduğundan da haberleri yok. Sevgili kardeşlerim, şefaatte günahlar sevaba çevrilir. Ama hayattayken ve o kişinin 10 ihsan alarak Allah-u Teala'ya ulaşmayı dileyen bir kişinin sadece onların 10 ihsan alarak mürşitlerine ulaşması ve onun önünde diz çöküp tövbe etmeleri halinde onların bütün günahları sevaba çevrilir. İblis her şeyi ters kepçe haline getirmiş ve insanları Allah'ın hakikatlerinden olup ayırmış. İnsanlara yanlış sanları kabul ettirerek, yani Allah'a ulaşmayı dileyen herkes mümindir, herkes kabul etmiş. İnsanla Allah arasına kimse giremez diyerek insanları inandırmış. Mürşit kavramını devre dışı bırakmaya çalışmış. Başarmış da, hatta sadece iblis değil, bütün devirlerde din adamlarının büyük kısmı hep aynı yanlışı söylemişlerdir.
ve insanları Allah'ın yolundan ne yazık ki saptırmaya vesile olmuşlardır. Allah'ın yoluna ulaştırmaktan men etmeyi, ulaşmaktan men etmeyi başarmışlardır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse biz mutluluğumuza dönelim. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girer. Basit bir misal verelim. Bir kişi Allah'a ulaşmayı diledi. Allah onun kalbindeki bu talebi gördü ve kişi birkaç saat sonra öldü. Yaşamadı kişi, öldü. İşte bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. O zaman Allah'a ulaşmayı diledi diye mi girer suali gelecek aklınıza? Evet, o kişi Allah'a ulaşmayı dilediği için mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiç amel yapamadan öldü, girer. Allah Teala bunu garanti ediyor. Vel Asr suresinde Allah Teala diyor ki: Vel Asr innel insane lefî husr. Asra yemin olsun ki insanlar hüsrandadırlar. Yani günahları sevaplarından fazladır insanların çok büyük bir kısmının, ama aşağıdaki dört grup hariç diyor. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor. Ama aşağıdaki dört grup hariç: bir, amenü olanlar. İnnellezine, illellezine amenü, ama amenü olanlar hariç. Kimdir amenü olanlar? Allah'a ulaşmayı dinlemekten başlar amenü olmak. Yedi tane safa içerir. Hepsi de Allah'ın cennetine mutlaka girecek olanlardır. Öyleyse Allah-u Teala bunu açık ve kesin olarak söylüyor. Amenü olanlar hariç. Amenü olanlar hüsranda değillerdir diyor. Bunun manası, amenü olanların kazandıkları derecelerin kaybettikleri derecelerden fazla olmasıdır. İşte sevgili kardeşlerim, siz Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren siz görevinizi yapmışsınız. Bir talepte bulundunuz, tamam. Şimdi sıra Allah'ta. Siz ona bir adım attınız ya, Allah'a ulaşmayı dilediniz, o size 10 adımla gelecek. 1. Rahim esmasıyla tecelliye başlar. 2. Rahim esmasıyla Allah'ın yaptığı bu tecelli sizin gözlerinizdeki hicab-ı mestureyi alır. Alması büyük miktarda derecat kazanmanızı ifade eder. Ama bir şey yapmadınız, yaptınız. Allah'a ulaşmayı dilediniz. En önemli şeyini yaptınız hayatınızın. Cennete adım attınız. Cennetin anahtarını aldınız. Cebinize soktunuz. Sevgili kardeşlerim, bu kadar kesin bir olguyla karşı karşıyasınız. Allah-u Teala kulaklarınızı bundan vakraya aldı. Yeniden derecat kazandırdı size. Kalbinizdeki ekinleti aldı. Yeniden derecat kazandırdı. Siz bir şey yapmadınız. Bunları ayrı ayrı kazanmak için bir şey yapmadınız gibi görünebilir. Oysa ki yaptınız. Hepsinin derecatını kazanmak için siz bir tek şey yaptınız. Siz düşen o kadar. Siz bir kulsunuz, mahluksunuz, yaratıksınız. Sizden Allah'ın istediği bu, yaratıklarından istediği bu. Siz bu kadar yapacaksınız diyor, geri kalanını bana bırakın, ben yapacağım. Ama garanti ediyor, sizi mutlaka cennetine alacak. Çünkü siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz andan itibaren artık hüsranda değilsiniz. Birkaç dakika içinde bakın ne kadar çok şey yapıyor Allah-u Teala. Ne yaptı? Rahim esmasıyla tecelliye başladı. 1. Gözlerinizdeki hicab-ı mestür adlı gizli bir perdeyi aldı. 2. Kulaklarınızdaki vakrayı aldı. 3. Kalbinizdeki idraki önleyen ekinliti aldı. Yerine idraki sağlayan ihfat koydu. 4. 5.
Ondan sonra Allah kalbinize ulaştı ve kalbinizin nur kapısını Allah'a çevirdi. Sonra göğsünüzden kalbinize nur yolunu açtı. Bunların hepsi, her biri gerçekleştikçe Allah Teala tarafından, ki hepsinin toplamı 5 dakikayı geçmez. Allah'a ulaşmayı dilediğinizi işittiği, bildiği ve gördüğü andan itibaren 4-5 dakika içinde Allah Teala bütün bu merhaleleri size açtırır. Her biriyle öyle dereceler ihsan eder ki o güne kadar kaybettiğiniz dereceler ne olursa olsun onu mutlaka geçer. Bu hedefe ulaşamadan ölen herkes için garanti edilmiştir. Allah'a ulaşmayı dileyen mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ve bu kişi o artan dereceleriyle Allah'ın cennetine mutlaka girecektir. Eğer mürşidine ulaşamadan ölürse birinci kat cennete girer. Peki bu kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse gerçekten gideceği yer cehennem midir? Kesin sevgili kardeşlerim. Şeytan insanlara bunu da özellikle unutturmuş ki insanlar buradan hareketle Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın cennetine gitmesinler, kendisini cehennemde yalnız bırakmasınlar diye. Ne diyor Allah Teala Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde? اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا فَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَطْمَئِنُّ بِيهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُولَٰئِكَ مَوْعِدُهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize mülaki olmayı, yani ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onların diyor Allah Teala, onlar dünya hayatından razıdırlar. Onlar dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafildirler. Onların girecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah Teala. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennem ve kazandıkları dereceler itibariyle diye açık hüküm koyduğuna göre kazandıkları dereceler mutlaka kaybettikleri derecelerden az. Ya da tersini söyleyelim. Kaybettikleri dereceler mutlaka kazandıkları derecelerden fazla. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın onun Allah indindeki dereceleri, kaybettiği dereceler mutlaka kazandıklarından fazla. Aradaki farkı, o kişi Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerse bu yaptığı dizaynla Allah-u Teala o kişiye kazandırıyor, derecelerini pozitife geçiriyor. O kişi Allah-u Teala'nın bu ihsanlarını 7 tane ihsanı ard arda aldığı için oradan kazandığı dereceler mutlaka kaybettikleri dereceleri aşıyor. Gidecekleri yer mutlaka Allah'ın cenneti oluyor. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın böyle bir garantisi varken şeytan asırlar boyu insanlara bunu unutturmuş. Çok basit bir misal vermek istiyorum size, çarpıcı bir misal. Bir insan düşünün, 80 yaşında ölmüş. Hayatının 65 yılında da İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet de getirmiş. Bu insan kurtulamaz sevgili kardeşlerim. Eğer Allah'a ulaşmayı dilememişse bu kişi kurtulamaz. 80 senelik hayatının 65 senesini Allah'ın 5 temelini, İslam'ın 5 tane şartını yerine getirerek geçmiş olan bu insan
kurtulamaz, gideceği yer cehennemdir. Biz sizleri bununla uyarmak mecburiyetindeyiz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah cennete girmenin şartını en basit kaide olarak koymuş. Kaide buysa o zaman korku niye, telaş niye? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Diyelim ki hiçbir şey yapamadan öldü, o kişi birinci kat cenneti mutlak olarak garantilemiştir. Ama öyle olmadı. Saydığımız 7 tane ihsanı aldıktan sonra kişi, göğsünden kalbine nur yolu açıldıktan sonra zikir yaptı, huşuya ulaştı. Allah'tan mürşidini sordu, Allah gösterdi. 12 ve 13. basamaklar. O mürşide gidip ulaştı. Önünde de çöküp tövbe etti. 14. basamak. Bu tövbe gerçekleştiği anda kişi birinci kat cennete değil, ikinci kat cennete girer. İkinci 7 basamağı tamamlamış, mümin olmak şerefine ermiştir. Müminlerin, kalbine iman yazılanların girecekleri cennet, asgari ikinci kat cennettir. Peki daha sonra ne olur? Bu olay gerçekleştiği anda kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu gelecektir. Kalbinin mührü açılıp küfür kelimesi alınacaktır, iman kelimesi yazılacaktır. O kişinin bütün günahları sevaba çevrilecektir. Ruhu Allah'a doğru yola çıkacaktır. Fizik vücudu şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacaktır. Nefsi tezkiye olmaya başlayacaktır. Ve iradesi de giderek güçlenecektir. 4 ayrı muhteva, 4 ayrı sırat-ı müstakim üzerinde vazife yapacaktır. Ve eğer kişi yaşarsa o kişinin mürşidine ulaştırılması da Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Yetmez. Nefs tezkiyesini %50'nin ötesinde %51'e kadar yapması da garanti ediliyor. Ve bu süreç içerisinde 7 tane gök katını her %7 nur birikiminde aşması ve ruhunu Allah'a ulaştırarak Allah'ın evliyası olması da garanti ediliyor Allah-u Teala tarafından. Evet sevgili kardeşlerim. Evet, can dostlarım, gönül dostlarım, sadece bir dilekle, tek bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte hidayetin ruhu budur. Bu ruh, Allah'a ulaşmayı dileme gerçeği, bütün insanları mutlaka ilk hidayete ulaştırır. Allah bunun garantisini veriyor. Kişi, 3-4 aylık bir ömre sahipse, Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, Allah'ın evliyası olacaktır. Olamayanlardan, mürşide ulaşmadan evvel ölenler, birinci kat cennete, ulaştıktan sonra vuslattan ayrılamadan evvel ölenler, ikinci kat cennete mutlaka ulaşacaktır. Ulaşanlarsa, üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Dünya saadetinin de %50'sini garanti olarak kişi kazanacaktır. Öyleyse bu kadar dengesiz bir alışveriş olabilir mi? Bir tek dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek, karşılığında sonsuza kadar cennette mutlu bir hayat geçirmek. Yetmez, yaşarsa, 3-4 ay ömrü varsa, mutlaka Allah'ın evliyası olmak şerefine ermek, nefsinin kalbindeki afetlerin %50'den %51'ini temizlemek, Allah'ın evliyası olmak. Üçüncü kat cennetin sahibi olmak, dünya saadetinin %50'den fazlasına sahip olmak, Allah-u Teala tarafından garanti ediliyor. Terazinin bir tarafında 1 gram var, öteki tarafında birkaç ton. Sevgili kardeşlerim, daha mutluluk verici ne var ki? Şeytan insanları istediği kadar yalanlarıyla avundursun, yalanlarıyla korkutsun,
Biz Allah'ın hakikatlerini söylediğimiz zaman inananlar o kadar kolay şartlarla Allah'ın cennetine ulaşacaklar ki Allah'a sonsuz hamd ve şükredecekler. İşte gördünüz sevgili kardeşlerim, insanın yaptığı şey ne? Bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah ona 10 tane ihsan veriyor. Bu 10 tane ihsanın sonunda Allah bire onluk görevini kendisini sorumlu tutar, mutlaka yapar sözünü. Sözünü yapmakla Allah kendisini sözünü yerine getirmekle sorumlu tutar. Kendi kendisini Kur'an-ı Kerim'le bağlamıştır. Kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım diyor. Cennetime ulaştırırım da ayrı bir sözü ama kendisine ulaştırmasının manası üçüncü kat cennet, dünya saadetinin yarısından fazlası ve o kişinin Allah'ın evliyasından olması. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu müjde, müjdelerin en büyüğü değil mi? Hani insanlar korkuyorlardı, Allah bizi cehennemine atarsa, sonsuza kadar orada azap çekersek. Bu ne korkunç bir şey. Nasıl kurtulacağız? Birçok insanlar bu büyük hakikati hiç öğrenemeden hayatlarını yitirdiler, gittiler bu dünyadan ve gidecekleri yer cehennem. Sırf şeytan onlardan bu hakikatleri saklayabildi diye. Bu devir hidayet devri sevgili kardeşlerim. Hiç kimse sizden Allah'ın hakikatlerini saklayamaz artık. Açarsınız Kur'an-ı Kerim'i, çatır çatır onlara dersiniz ki siz yalan söylüyorsunuz. Doğru Allah'ın Kur'an-ı Kerim'inde yazdığıdır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Şimdi bana hanginiz söyleyebilirsiniz ki bu kolay bir şey değil diye? Sevgili kardeşlerim, size hiçbir şey bırakmamış. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Ben Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilerim ama namaz kılmayı sevmiyorsam ne olacak? Oruç tutmayı sevmiyorsam ne olacak? Zikir yapmayı sevmiyorsam ne olacak? Mürşide ulaşmazsam ne olacak? Siz sevmeyeceksiniz. Size düşen bir sorumluluk yok. Allah size bunların hepsini sevdirecek. Hepsi sizin iradenizle. Allah size bunları sevdirdiği için severek gerçekleşecek. Öyleyse neden bahsediyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hayır, siz yapamazsam korkusuna düşecek durumda değilsiniz. Allah'ın garantisi var. Siz namaz kılmayı sevmeyeceksiniz. O sevdirecek, onun sözü. Siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an ne yaparsanız yapın, o sizi cennetine ulaştıracak mutlaka. Ama yetmez. Sadece cennetine ulaştırmak değil sözü. Üçüncü kat cennetine ulaştıracak. Sadece o kadar da değil, nefsinizin kalbinin yarıdan fazlasını faziletle doldurmayı da garanti ediyor. Sizi böylece evliya yapmayı da garanti ediyor. Dünya saadetinin yarısını size teslim etmeyi de garanti ediyor. Allah'ın garantisi buraya kadar. Ama cennet saadeti dediğiniz şey, ayaklarınızın altında bir tek dileğinize bakar sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilediniz mi? Allah sizi bu hedeflerin hepsine birer birer ulaştıracaktır. Ömür vermişse size her şeyi gerçekleştirdiğinizi göreceksiniz hayretle. Ben bunları yapabilecek adam mıydım diyeceksiniz. Ama o da diyecek ki ben yaptırdım. O her şeye kadirdir. Unutmayın, sizin dostunuz ve sizi mutlaka kurtarmak istiyor.
E peki, tamam cennet saadetini anladık. Ya dünya saadeti? Dünya saadetinin de %51'ini garanti ediyor. Bu süreç içerisinde ruhunuz Allah'a ulaşana kadar geçen 3-4 aylık süreç içinde nefsinizin kalbinde %50'den fazla fazilet birikimini garanti ediyor Allah-u Teala. Bunun manası nefsinizin kalbindeki afetlerin %51'i artık fazilete dönüşmüştür. Allah'ın bütün emirlerini yapmak istiyor, yasak ettiklerini işlemek istemiyor. Ruhunuzun %100'ü de aynı özellikte. Yani siz 200'de 150 Allah'ın güzelliklerini gerçekleştiren bir hüviyete sahip oldunuz. Sevgili kardeşlerim, cennet saadeti, dünya saadeti %50 ile buraya kadar size verilmiş. Fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde bu rakam %90'ı 91'e ulaşır. Nefsinizi Allah'a teslim ettiğinizde daimi zikirde dünya saadetiniz de %100'e ulaşır. Ve güç olan daimi zikre ulaşmaktır. Dik yokuş diyor Allah-u Teala, sırtınızdaki ağır yük diyor. Bu daimi zikirdir. Sevgili kardeşlerim, bunu da gözünüzde büyütmeyin. Ulaşamadığınızı düşünün. Öyle olsa da eğer Allah'ın evliyası olduysanız adım adım fizik vücudun teslimine doğru yaklaşacaksınız. Zikriniz günün yarısını bir defa açtıktan sonra o hedefe daha kolay bir ulaşma gayretinin içinde olacaksınız. Cennet saadeti de sizin için. Allah söylediğimiz gibi sizin Allah'ın bütün hedeflerine ulaşmanız için lazım gelen yardımları size vermeye hazır. Yeter ki siz ona ehil olun. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir olguyla karşı karşıyasınız. Hepinizin Allah-u Teala'nın cennetine mutlaka ulaşmanız, görüyorsunuz ki son derece basit bir talebinize bağlı. Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse hepiniz, bizi ilk defa dinleyen kardeşlerimiz, hepiniz Allah'a ulaşmayı dileyin, gerisini kendiniz yaşayın. Hepimizin bu yolda olanların yaşadıkları bu güzellikleri kendiniz yaşayın, zevkleri kendiniz tadın. Allah unutmayın sizi seviyor, çok seviyor ve hepinizden sadece mutlu olmanızı istiyor. Yetmez, bunu garanti altına almış. Bir insanın 3. kat cennete kadar ulaştırılması Allah'ın kesin garantisi altındadır. Hiç kimse bundan istisna değildir. Allah'ın 3-4 aydan fazla tabi Allah'ın Allah'a ulaşmayı diledikten sonra 3-4 aydan fazla ömür verdiği herkes mutlaka bu hedeflere ulaşır. Ama hiç ömür vermediği insan da Allah'a ulaşmayı diledikten hemen sonra, yarım saat sonra, 10 dakika sonra ölen bir insan da o da Allah'ın cennetine ulaşır. Çünkü Allah'ın o kişinin Allah'a ulaşma talebi üzerine onun üzerinde yapacağı değişikliklerle ona kazandıracağı derecat birkaç dakikanın içinde, 4-5 dakikanın içinde gerçekleşir. O noktadan sonra kişinin gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala sizi bu kadar çok seviyorsa niye üzülüyorsunuz? Neden mutsuzsunuz sorabilir miyim? Mutluluğun başka dizaynları söz konusu. Dünya saadetini de Allah Teala size vermeye hazır. Öyleyse siz evvela bir Allah'a ulaşmayı dileyip şu cennet saadetini koltuğunuzun altına alın, yola çıkın. Geri kalanı sizin işiniz değil, onun işi. Yetmez, onun garantisi de yetmez, sözünü tutmaması da mümkün değildir. Allah'ın kadında, Allah'ın sözünde hulf olmaz diyor Allah Teala. İnsanlık tarihi boyunca hiç görülmemiş.
Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem de dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

Sevgili kardeşlerim, bu müjde bizim müjdemiz. Allah'ın sizlere bizim elimizde ulaştırdığı bu kainatın en büyük müjdesi. Hidayet çağının en büyük haberi. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu mutlaka hidayete erdirir, kendi zatına ulaştırır ve o kişi cennetlerden üçüncü kat cennetin sahibi olur sadece bir tek dilekle. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Bu kadar. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, ertesi gün öldü. Aa, bu kişinin hiç ameli yok. Hiç mi hiç namaz kılmamış, hiç mi hiç oruç tutmamış, hiçbir güzellik işlememiş ömrü boyunca. Ama bir gün ona demişler ki, yahu kardeşim sen cennete gitmek istiyor musun? İstemez olur muyum ama benim gibi günahkar Allah Teala cennetini alır mı be kardeşim? Onlar da demişler ki, alır, alır, alır. Yalnız senden bir tek şey ister. Ne isterse ben onu yaparım. Öyleyse zaten istediği şey inanılmaz derecede kolay. Allah'a ulaşmayı dileyeceksin. Hepsi bu kadar. Hadi canım sen de. Olacak iş mi bu ya? Biz ömrümüz boyunca bunca günah işledik. Günahlarımız şu dünyayı tuttu. Hiç de Allah'ın ibadetini yapmadık. Şimdi yani biz Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Hop Allah Teala bizi cennetine alacak. Öyle mi? Evet sevgili kardeşlerim, aynen öyle, tam olarak öyle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, şuradan kalbinden sıcacık bir talebin Allah'a mutlaka ulaşması söz konusu olur. Allah kalpteki bu dileği görmek ister. Bizden evvel asırlarca hiç kimse böyle bir şeyden bahsetmemiş sevgili kardeşlerim. Neden bahsetmemiş biliyor musunuz? Laf aramızda, yaklaşın. Çünkü iblis mani olmuş. Mani olmuş iblis. İnsanların Kur'an-ı Kerim'e ulaşmasını, Kur'an-ı Kerim'i incelemesini engellemiş. O alimler aracılığıyla demiş ki siz Kur'an-ı Kerim'i anlayamazsınız. Anlayan bunca alim var. O alimlerin öğrendiğini siz de öğrenin. Size yeter. Orta yoldan gidin ha. Öyle tarikatmış, tasavvufmuş. Onlar masaldır, palavradır. Sizin için orta yol var. İslam'ın 5 şartı. 5 şartı tamamladınız mı? Tamam. Doğru cennet. Ve bu masallarla geçmiş kaç nesil sevgili kardeşlerim. Bugüne gelinceye kadar kaç nesil böyle geçmiş hayatları. Allah Teala Rum 31'e diyor ki, Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel ve ona karşı, Allah'a karşı takva sahibi ol. Yönelmezsen takva sahibi olamazsın. Evet sen de, sen de, sen de, hepiniz takva sahibi olamazsınız. Allah'a inanıyorsunuz, Allah'a yetmiyor. Allah'a inanmanız Allah'a yetmiyor. İnanmanın ötesinde bir şey istiyor sizden. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir tek dileğiniz. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilek. Dilinizde de ya Rabbi ben sana ulaşmayı diliyorum. Ya Rabbi beni kendine ulaştır. Ruhumu sana ulaştırmamı temin et. Sana ulaştırmakta bana yardımcı ol. Ben ruhumu ölmeden evvel sana ulaştırmak istiyorum. Bakın size 2 tane seçenek var. 1. Allah'a ulaşmayı dilemek, mutlaka cennete gidecek kişi. 2. Allah'a ulaşmayı dilememek, mutlaka cehenneme gidecek. Cennet ve aşağıda cehennem. Seçim sizin. Öyleyse hidayete gelin. Arzı yerlerle gökler kadar olan cennetlere koşuşun. Allah'a ulaşmayı dileyin ve hidayete adım atın. Görüşünüze ulaşın, 2. kat cennetin sahibi olun. Ruhunuzu Allah'a ulaştırın, 3. kat cennetin sahibi olun. 3 kat cennet de Allah Teala tarafından sizlere, hepinize ayrı ayrı, hepinize garanti edilmiştir.

Enbiya Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 112 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. İnsanlar için hesap vakti yaklaştı ve onlar gaflet içinde yüz çevirenlerdir. Rabbinden yeni bir zikir, uyarı gelmeye görsün. Onu ancak oynayarak, alay ederek dinlerler. Onların kalpleri Allah'ın söylediklerine önem vermemekte ve zulmedenler gizlice şöyle fısıldaştılar. Bu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sizin gibi bir beşer olmaktan başka bir şey mi? Yoksa siz görerek, göz göre göre sihre mi kapılıyorsunuz? O şöyle dedi. Benim Rabbim semadaki ve yerdeki sözü bilir ve o en iyi işiten, en iyi bilendir. Hayır, karışık rüyalardır. Hayır, belki onu uydurdu. Hayır, belki de o bir şairdir. Öyleyse evvelkilere gönderildiği gibi bize de ayet, mucize getirsin, dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz ülkelerden hiçbiri iman etmediler. Öyleyse onlar mı iman edecekler? Ve senden önce vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Ve biz onları vahyettiğimiz ricalleri yemek yemeyen bir beden, vücut kılmadık. Ve onlar halidin, ebedi, ölümsüz değillerdir. Sonra onlara olan vaade sadık kaldık. Böylece onları ve dilediklerimizi kurtardık ve müsrifleri, haddi aşanları helak ettik. Andolsun ki içinde sizi zikreden, sizden bahseden bir kitap indirdik. Hala akıl etmez misiniz? Ve biz zalim olan nice ülkeleri kırdık, döktük, yok ettik. Ve ondan sonra başka kavimler inşa ettik, yarattık. Böylece şiddetli azabımızı hissettikleri zaman onlar ondan kaçarlar. Kaçmayın ve orada şımartıldığınız, her isteğinizin yerine getirildiği şeye, yere ve meskenlerinize geri dönün ki böylece siz orada sorgulanacaksınız. Yazıklar olsun bize. Muhakkak ki biz zalimler olmuştuk, dediler. Böylece onların bu davaları, şikayetleri, biz onları biçilmiş ekin gibi sönmüş hale getirinceye, ölünceye kadar bitmedi. Biz yeri, göğü ve ikisinin arasındaki şeyleri oyun, eğlence olsun diye yaratmadık. Eğer biz eğlence edinmek isteseydik, bunu yapacak olsaydık mutlaka onu kendi katımızdan edinirdik. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız. Böylece onu mahveder. O zaman o batıl zahil olmuştur. Vasfettiğiniz, Allah'a isnat ettiğiniz şeylerden dolayı size yazıklar olsun. Semalardaki, göklerdeki ve arzdaki, yerdeki bütün kişiler O'nundur. Ve O'nun katında olan kişiler, huzur namazını kılanlar, O'na ibadet etmekten kibirlenmezler ve onlar yorulmazlar. Onlar gece ve gündüz ara vermeden Allah'ı tesbih ederler, daimi zikrin sahibidirler. Yoksa onlar arzdan, yerden ilahlar mı edindiler? Onları o ilahlar mı diriltecek? Eğer ikisinde de semada ve arzda Allah'tan başka ilahlar olsaydı, ikisi de yerde, gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı, isnat ettikleri şeylerden münezzehtir. O Allah, yaptığı şeylerden mesul, sorumlu değildir. Ve onlar, yaptıklarından mesuldür, sorgulanırlar. Yoksa ondan, Allah'tan başka ilahlar mı edindiler? Haydi burhanınızı, kesin delilinizi getirin. İşte bu benimle beraber olanların ve benden öncekilerin zikridir, kitabıdır de. Fakat onların çoğu
hakkı bilmezler. Bu sebeple onlar yüz çevirenlerdir. Ve senden önce benden başka ilah yoktur diye kendisine vahyetmediğimiz bir Resul göndermedik. Öyleyse sadece bana kul olun. Ve Rahman evlat edindi dediler. O Sübhandır, münezzehtir. Hayır, onlar kendilerine ikram edilmiş kullardır. Onlar söz ile onun Allah'ın önüne geçmezler. Ve onlar onun Allah'ın emriyle amel ederler. Onların önünde ve arkasında olan şeyleri muhafız melekleri bilir. Ve onlar Allah'ın rızasına ermiş olanlardan başkasına şefaat etmezler. Ve onlar onun Allah'ın haşyetinden korkanlardır. Ve onlardan kim, muhakkak ki ben ondan başka bir ilahım derse, işte o zaman onu cehennemle cezalandırırız. Zalimleri işte böyle cezalandırırız. İnkar edenler kafirler, semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık ve her canlı şeyi sudan yarattık. Hala inanmazlar mı? Ve arzda, yeryüzünde onları sarsar diye sarsmaması için dağlar kıldık ve orada geniş yollar oluşturduk. Umulur ki böylece onlar hidayete ererler, ulaşırlar. Ve semayı, gökleri muhafaza edilmiş bir tavan kıldık ve onlar onun ayetlerinden yüz çevirenlerdir. Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O'dur. Hepsi feleklerinde, yörüngelerinde yüzerler. Ve senden önce bir beşeri ebedi, ölümsüz kılmadık. Öyleyse sen ölürsen, o zaman onlar ebedi mi olacaklar, ölmeyecekler mi? Bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Sizi hayır ve şer fitneleriyle imtihan ederiz ve bize döndürüleceksiniz. Ve inkar edenler kafirler seni gördükleri zaman, sizin ilahlarınızı zikreden, onlar hakkında konuşan bu mu diyerek seni sadece alay konusu edinirler. Ve onlar Rahman'ın zikrini, kitabını inkar edenlerdir. İnsan aceleci olarak yaratıldı. Size ayetlerimi göstereceğim. Artık benden acele istemeyin. Eğer siz doğru söyleyenlerseniz, bu vaat ne zaman yerine getirilecek derler. İnkar edenler cehennem ateşini yüzlerinden ve sırtlarından gideremeyecekleri ve yardım olunmayacakları zamanı keşke bilselerdi. Hayır, onlara azap ansızın gelecek. Böylece onları dehşette bırakacak. Artık onu reddetmeye, geri çevirmeye güçleri yetmeyecek. Ve de onlara bakılmayacak. Andolsun ki senden önce de Resullerle alay edildi. Sonra alay etmiş oldukları şey alay edenleri kuşattı. Sizi gündüz ve gece Rahman'dan, Allah'ın azabından kim korur de. Hayır, onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirenlerdir. Yoksa onların bizden men eden, azabımızdan onları koruyan ilahları mı var? Onların kendilerine dahi yardım etmeye güçleri yetmez ve onlara bizim tarafımızdan sahip çıkılmaz. Hayır, onlara da uzun gelen bir ömür boyunca onları ve babalarını biz metalandırdık, faydalandırdık. Arza gelip onu etrafından nasıl eksilttiğimizi hala görmüyorlar mı? Öyleyse galip gelenler, üstün olanlar onlar mı? De ki, ben sizi sadece vahiy ile uyarıyorum ve sağırlar uyarıldıkları zaman uyarıldıkları şeye daveti işitmezler. Ve eğer onlara Rabbinin azabından bir esinti dokunursa mutlaka bize yazıklar olsun. Gerçekten biz zalimler olduk derler. Ve biz kıyamet günü adalet mizanlarını koyarız. O zaman kimseye hiçbir şeyle zulmedilmez. Ve hardal tanesi kadar bir ağırlık olsa onu getiririz, hayat filminde gösteririz. Ve bize
hesap görücüler kafidir. Ve andolsun ki biz Musa aleyhisselama ve Harun aleyhisselama takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve zikir olarak verdik. Onlar gaybde görmedikleri halde Rablerine huşu duyarlar ve onlar o saatten kıyamet saatinden korkanlardır. Ve bu bizim indirdiğimiz mübarek bir zikirdir. Siz hala onu inkar edenler misiniz? Ve andolsun ki daha önce İbrahim aleyhisselama rüştünü, irşat yetkisini verdik. Ve biz onu irşada ehil olduğunu bilenlerdik. İbrahim aleyhisselam babasına ve kavmine şöyle demişti. Sizin ibadet ettiğiniz bu heykeller nedir? Babalarımızı ona, onlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim aleyhisselam, andolsun ki siz ve babalarınız apaçık delalettesiniz dedi. Sen bize hakkı mı getirdin, yoksa sen bizimle oyun mu oynuyorsun dediler. Hayır, sizin Rabbiniz semaların ve arzın Rabbidir ve onları yaratandır. Ve ben buna şahit olanlardanım dedi. Allah'a yemin olsun, siz arkanızı döndükten gittikten sonra ben mutlaka sizin putlarınıza hile yapacağım. Sonra onları putları cüz cüz parça parça yaptı. Onların büyük olanı hariç. Umulur ki böylece onlar ona rücu ederler, dönerler. Bizim ilahlarımıza bunu kim yaptı? Muhakkak ki o gerçekten zalimlerdendir dediler. Ona kendisine İbrahim denen gencin onları zikrettiğini, putlardan bahsettiğini işittik dediler. Öyleyse onu insanların gözü önüne getirin. Böylece onlar şahit olurlar dediler. Ey İbrahim, bizim ilahlarımıza bunu sen mi yaptın dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi. Hayır, bunu onların büyüğü yaptı. Haydi, eğer onlar konuşuyorlarsa, konuşabiliyorlarsa onlara sorun. Bunun üzerine kendilerine geldiler. Sonra da kendileri için, muhakkak ki siz zalimlersiniz dediler. Sonra onların başları öne eğildi. Hazreti İbrahim'e, andolsun ki sen bunların konuşmadığını, konuşamadığını biliyordun dediler. İbrahim aleyhisselam, hala size bir faydası ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz dedi. Size ve Allah'tan başka taptığınız şeylere yazıklar olsun. Hala akıl etmiyor musunuz? Eğer yapabilirseniz onu, İbrahim aleyhisselamı yakın ve ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş! İbrahim aleyhisselama karşı soğuk ve selamet, zararsız ol dedik. Ve ona tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları daha çok hüsrana düşürdük. Alemler içinde bereketli kıldığımız arza onu ve Hazreti Lut'u ulaştırıp kurtardık. Ve ona İshak aleyhisselamı ve nafilaten ilaveten Yakup aleyhisselamı Vehbi armağan olarak verdik. Ve hepsini salihler kıldık. Ve onları emrimizle hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Ve onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Ve onlar bize kul oldular. Ve Lut aleyhisselama hikmet ve ilim verdik. Ve habais, kötülükler, ahlaksızlıklar işleyen ülkeden onu kurtardık. Muhakkak ki onlar fasık olan kötü bir kavimdi. Ve onu rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki o salihlerdendir. Ve Nuh aleyhisselam daha önce nida etmişti, seslenmiş, dua etmişti. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece onu ve ehlini, ailesini büyük bir üzüntüden kurtardık. Ve ayetlerimizi yalanlayan bir kavme karşı ona yardım ettik. Muhakkak ki onlar kötü bir kavim oldu, böylece onların hepsini boğduk.
Davud aleyhisselam ve Süleyman aleyhisselam bir kavmin koyunlarının gece çobansız olarak içinde yayılıp otladığı ekinler hakkında hüküm veriyorlardı. Ve biz onların hükmüne şahittik. Böylece onu bu hükmü Süleyman aleyhisselama anlattık ve hepsine hikmet ve ilim verdik. Davud aleyhisselamla beraber tesbih eden etsinler diye dağları ve kuşları musahhar emrine amade kıldık ve bunları yapan biziz. Sizin için ona şiddetli çarpışmalarınızda sizi korusun diye elbise, zırh yapmayı öğrettik. Öyleyse siz şükredenlerden misiniz? Ve fırtınalı rüzgar Hazreti Süleyman içindi. Rüzgar bereketli kıldığımız oradaki yerlere onun emriyle giderdi. Ve biz her şeyi bileniz, biliriz. Ve şeytanlardan onun için denize dalanlar ve bundan başka işler yapanlar da vardı. Ve onları onun emrinde muhafaza eden bizdik. Ve Hazreti Eyüp Rabbine şöyle nida etmişti. Muhakkak ki bana bir zarar isabet etti, hastalık geldi. Ve sen rahmet edenlerin en çok rahmet edenisin. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Böylece zarar veren şeyi giderdik, hastalığı iyileştirdik. Kullara bir zikir, öğüt ve katımızdan bir rahmet olsun diye. Ona ehlini, ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha verdik. Ve Hazreti İsmail ve Hazreti İdris ve Hazreti Zelkifli hepsi sabredenlerdendir. Ve onları rahmetimizin içine dahil ettik. Muhakkak ki onlar salihlerdendir. Ve Zennun, Yunus aleyhisselam gadaba gelerek, öfkelenerek gitmişti. Böylece ona muktedir olamayacağımızı, hükmedemeyeceğimizi zannetti. Sonra karanlıklar içinde şöyle nida etti. Senden başka ilah yoktur. Sen Sübhansın, her şeyden münezzehsin. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Bunun üzerine ona icabet ettik, duasını kabul ettik. Ve onu gamdan, üzüntüden, kederden kurtardık. Ve biz müminleri işittik.

dua ederlerdi. Ve onlar bize huşu duyanlardı. Ve o Hazreti Meryem ırzını korudu. O zaman biz ruhumuzdan onun içine üfledik. Onu ve oğlunu alemlere ayet, ibret kıldık. Muhakkak ki bu sizin ümmetiniz, topluluğunuz, dininiz tek bir ümmettir, dindir. Ve ben sizin Rabbinizim. Öyleyse bana kul olun. Ve emirlerini, uygulamalarını kendi aralarında böldüler, fırkalara ayrıldılar. Hepsi bize dönecek olanlardır. O halde kim mümin olarak salihat, nefs tezkiyesi yaparsa, bundan sonra onun gayretleri, kazandığı dereceler örtülmez, eksilmez, yok olmaz. Ve muhakkak ki biz onu yazanlarız. Ve helak ettiğimiz bir kasaba halkının oraya dönmesi, yeniden hayata getirilmesi haramdır, imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc, sedleri açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Ve hak vaat yaklaştı. İşte o zaman kafir olanların gözleri korku ile büyür. Derler ki, bize yazıklar olsun. Biz bundan gaflet içindeydik. Meğer biz zalimler olmuşuz, kendimize zulmetmişiz. Muhakkak ki siz ve sizin Allah'tan başka taptıklarınız, cehennem yakıtısınız, odunusunuz. Siz ona girecek olanlarsınız. Eğer onlar gerçekten ilahlar olsaydılar, oraya cehenneme girmeyeceklerdi. Ve hepsi orada ebediyen kalacak olanlardır. Onlar orada ızdırapla inlerler ve onlar orada bir şey işitmezler. Muhakkak ki bizden kendilerine hüsna, güzellikler ulaşanlar, yazılanlar, işte onlar ondan cehennemden uzaklaştırılanlardır. Onun cehennemin uğultusunu işitmezler ve onlar istedikleri şeyler içinde ebedi kalacak olanlardır. O en büyük dehşet, korku onları mahzun etmez. Ve melekler onları karşılar ve derler ki, bu sizin vaad olunduğunuz gününüzdür. O gün kitapların yazılı sayfalarını dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi eski durumuna iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimizde bir vaattir. Muhakkak ki bunu yapacak olan biziz. Andolsun ki zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da arza salih kullarımızın varis olacağını yazdık. Muhakkak ki abidler, Allah'a kul olanlar kavmi için bunda elbette tebliğ, açıklamalar vardır. Seni biz sadece alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana sizin ilahınızın sadece tek bir ilah olduğu vahyedildi. Öyleyse siz Müslümanlar mısınız? Allah'a teslim olanlar mısınız? Bundan sonra dönerlerse o zaman de ki, size müsavi olarak herkese eşit şekilde Allah'ın emirlerini bildirdim, ilan ettim. Vaad olunduğunuz şey azap uzak mı yoksa yakın mı? Eğer ben bilseydim bilmiyorum. Muhakkak ki o sözün cehri olanını açıkça söylenenini ve ketmettiklerinizi, gizlediklerinizi bilir. Eğer bilsem, bilmiyorum, belki de o erteleme sizin için bir imtihandır ve belli bir zamana kadar bir meta, faydalanmadır. Dedi ki, Rabbim, hak ile hüküm ver ve bizim Rabbimiz sizin yanlış vasıflandırmalarınıza rağmen yardım istenilen Rahman Allah'tır. Hac Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 78 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Ey insanlar! Rabbinize karşı takva sahibi olun. O saatin kıyametin zelzelesi, şiddetli sarsıntısı muhakkak ki çok büyük bir şeydir. Onu kıyameti gördüğünüz gün emziren kadınların hepsi

Annesi emzirdiğini unutup bırakır, ilgilenmez. Yük, bebek taşıyan kadınların hepsi taşıdığı yükü bebeğini düşürür. Ve insanları sarhoş olmadıkları halde sarhoş görürsün. Ve lakin Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki, ilmi olmaksızın Allah hakkında mücadele eder ve bütün azgın şeytanlara tabi olurlar. Onun, şeytanın üzerine yazıldı ki, kim ona, şeytana dönerse, o takdirde onu mutlaka dalalete düşürür ve onu cehennem azabına götürür.

Ey insanlar! Eğer bağış edilmekten, tekrar diriltilmekten şüphe içindeyseniz, oysa muhakkak ki biz sizi size beyan edelim, açıklayalım diye önce topraktan, inorganik ve organik maddelerden, sonra bir nutfeden, bir damladan, sonra bir alakadan, rahim duvarına bir noktadan bağlı duran embriyodan, sonra şekillendirilmiş ve şekillendirilmemiş bir çiğnemlik et görünümde mudgadan, ceninden yarattık. Ve sizi dilediğimiz süreye kadar rahimlerde tutarız. Sonra sizi ergenlik çağına ulaşmak üzere bebek olarak çıkarırız. Ve sizden bir kısmınız vefat ettirilir. Ve sizden bir kısmınız sonradan ilimden bir şey bilemez hale gelsin diye ömrünün ihtiyarlık çağına döndürülür. Ve arzı yeryüzünü kurumuş görürsün. Fakat ona su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Ve bütün güzel çiftlerden bitkiler yetiştirir. Muhakkak ki Allah, işte o haktır. Ve muhakkak ki o ölüleri diriltir ve muhakkak ki o her şeye kadirdir. Ve onda vuku bulacağında şüphe olmayan o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Ve muhakkak ki Allah kabirlerde olan kimseleri beyaz edecektir, diriltecektir. Ve insanlardan öyle kimseler vardır ki bir ilme, bir hidayetçiye ve nurlu, aydınlatıcı bir kitaba sahip olmaksızın Allah hakkında mücadele eder. Allah'ın yolundan saptırmak için onu, Allah'ın dinindeki esasları eğip büker, değiştirir. Onun için dünyada rezillik vardır. Ve ona kıyamet günü yakıcı bir azap tattıracağız. İşte bu, senin ellerinle takdim edilen şeyler, yaptığın zulümler sebebiyledir. Ve muhakkak ki Allah, abidler, Allah'a kul olanlar için zulmedici değildir. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, Allah'a az, gönülsüz ibadet eder. Ona bir hayır isabet etse, onunla tatmin olur. Ve bir fitne isabet etse, yüz geri döner. Onlar, dünyada ve ahirette hüsrandadır. İşte o, apaçık hüsrandır. Kendilerine zarar ve fayda vermeyen, Allah'tan başka şeylere dua ederler. İşte bu, uzak bir dalalettir. Gerçekten zararı yararından daha yakın, daha fazla olana dua ederler. Onların taptıkları şeyler ne kötü dost, yardımcı ve ne kötü arkadaştır. Muhakkak ki Allah ameni olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve amilü salihat, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil edecektir. Muhakkak ki Allah dilediğini yapar. Kim Allah'ın ona dünyada ve ahirette asla yardım etmeyeceğini zannediyorsa, o zaman semaya, gökyüzüne bir sebep uzatsın. Sonra da onu, o sebebi irtibatı kessin. O takdirde baksın, onun hilesi, onun öfkelendiği şeyi, başına gelen musibeti giderir mi? Ve işte böylece biz, onu apaçık ayetler halinde indirdik. Ve muhakkak ki Allah, dilediği kimseyi hidayete erdirir, kendisine ulaştırır. Gerçekten ameni olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kimselerle haduların, Yahudilerin, Sabiinlerin, yıldızlara tapanların, Hristiyanların, Mecusilerin, ateşe tapanların ve şirk koşanların, putlara tapanların, onların arasını Allah, kıyamet günü mutlaka cennet ve cehennem ehli olarak ayıracaktır. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. Göklerde ve yeryüzünde olan kimseler, güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve yürüyen hayvanlar ve insanlardan çoğu, görmüyor musun, görmedin mi ki Allah'a secde ediyorlar. İnsanların çoğunun üzerine azap hak oldu ve Allah kimi zayıf düşürürse, alçaltırsa artık ona ikram eden yoktur. Muhakkak ki Allah dilediğini yapar. Bu ikisi müminler ve kafirler, Rableri hakkında mücadele eden iki hasımdır.
O inkar edenler ki onlar için ateşten elbiseler biçilmiştir. Onların başlarının üzerinden kaynar su dökülecek. Onunla onların karınlarındakiler, iç organları ve ciltleri, derileri eritilecek. Ve onlar için demirden kamçılar vardır. Izdıraptan dolayı oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri iade edilirler. Ve kendilerine yakıcı azabı tadın denir. Muhakkak ki Allah, amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri ve salih amel işleyenleri, nefs tezkiyesi yapanları, altından nehirler akan cennetlere dahil eder. Onlar orada altın bileziklerle ve incilerle süslenirler. Orada onların libası, elbiseleri ipektendir. Onlar sözün güzeline, Allahü Teala'ya ulaşmayı dilemeye yöneltildiler ve sırat-ı hamide, İslam'ın 7 safhasından birincisinin yoluna hidayet olundular, ulaştırıldılar. Muhakkak ki kafir olanlara ve Allah'ın yolundan alıkoyanlara ve yerlilere de, dışarıdan gelenlere de, eşit kıldığımız Mescid-i Haram'dan men edenlere ve orada zulüm ile hak yolundan saptırmak isteyen kimselere elim azaptan tattıracağız. Hazreti İbrahim'e beytin mekanını, Kabe'nin yerini indirdiğimiz, gösterdiğimiz zaman, bana hiçbir şeyi ortak koşma ve beytimi, evimi tavaf edenler, kaim olanlar, ayakta duranlar, rükû edenler ve secde edenler için temiz tut dedik. Ve insanların arasında hacca ilan et ki, yaya olarak ve develer üzerinde uzak dağ yollarının hepsinden sana gelsinler. Kendilerinin menfaatlerine, faydalandıkları şeylere şahit olsunlar. Ve onları rızıklandırdığı hayvanların üzerine belli günlerde Allah'ın ismini ansınlar, kurban kessinler. Böylece ondan yiyiniz ve muhtaç fakirleri doyurunuz. Sonra kirlerini gidersinler, ihrama girsinler. Ve nezirlerini, adaklarını ifa etsinler, yerine getirsinler. Ve Beyt-i Atik'i, ilk ev Kabe'yi tavaf etsinler. İşte böyle kim Allah'ın haramlarına, yasaklarına hürmet ederse, o zaman bu Rabbinin katında kendisi için hayırlıdır. Ve size okunanlar, yasak olduğu bildirilen hayvanlar hariç, hayvanlar size helal kılındı. Artık putların pisliğinden ve yalan sözden içtinab edin, kaçının. Hanifler, tek Allah'a teslim olan kullar, onunla putlarla ona şirk koşmayanlardır. Ve kim Allah'a şirk koşarsa, o takdirde sanki o gökyüzünden düşmüş de böylece onu kuş kapmış gibi veya rüzgar onu uzak bir mekana, yere atmış gibidir. Ve işte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa, bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Onda sizin için belli bir süreye, kesilme zamanına kadar menfaatler, sütünde, yününde faydalar vardır. Sonra onun yeri Beyt-i Atik, Kabe'dir. Ve biz bütün ümmetler için kurban konusunda aynı usulleri tayin ettik ki onlara Allah'ın rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın ismini zikretsinler, Allah'ın ismiyle kurbanları kessinler. O halde sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun ve muhbitleri, kalplerinde ihbat olanları müjdele. Onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpleri titreyenlerdir. Allah'tan gelen bir cereyanla kalpleri ve vücutları sarsılanlardır. Onlara isabet edenlere, musibetlere sabredenlerdir ve salatı, namazı ikame edenlerdir. Ve onlar, onları rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Bedeneleri, deve ve sığır cinsi hayvanları, sizin için Allah'ın şiarlarından, emirlerinden, farzlarından kıldık. Onda, onların kurban edilmesinde sizin için hayır vardır. Onların kurbanlarının üzerine saf dururken, ayaktayken tekbir getirin, kurban kesilirken Allah'ın ismini zikredin, besmele ile kesin.
Yanları üzerine düşünce kesilince artık ondan yiyin ve isteyeni de istemeyeni de doyurun. İşte böylece onu size musahhar kıldık, boyun eğdirdik. Umulur ki böylece siz şükredersiniz. Onun kurbanların etleri ve kanları asla Allah'a ulaşmaz. Fakat sizden ona takva, Allah'a teslim olma ulaşır. İşte böylece size onu musahhar kıldı. Sizi hidayete erdirdiği şey üzerine hidayete erdirmesi sebebiyle Allah'ı tekbir etmeniz için ve muhsinleri, Allah'a fizik vücutlarını teslim edenleri müjdele. Muhakkak ki Allah, amenu olanlardan, Allah'a ulaşmayı dileyenlerden belaları defeder, uzaklaştırır. Muhakkak ki Allah, hain ve kafirlerin hiçbirini sevmez. Zulme uğramalığı sebebiyle savaşanlara savaşmaları için izin verildi. Ve şüphesiz Allah onlara yardıma muhakkak ki kadirdir. Onlar sadece Rabbimiz Allah'tır dedikleri için haksız yere yurtlarından çıkarıldılar. Ve eğer Allah'ın insanları birbiriyle def etmesi olmasaydı, rahiplerin mabetleri, Hristiyanların kiliseleri, Yahudilerin havraları ve içinde Allah'ın isminin çok zikredildiği Müslümanların mescitleri mutlaka harap olup yıkılırdı. Ona Allah'a yardım edene Allah mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah elbette kavidir, kuvvetli, güçlü, azizdir, yücedir. Yeryüzünde onlara imkanlar verseydik, namazı ikame ederler, kılarlar, zekatı verirler, maruf ile emrederler ve münkerden nehyederlerdi, yasaklarlardı. Bütün işlerin akıbeti sonucu Allah'a aittir. Hüküm ve takdir Allah'ındır. Ve eğer seni yalanlıyorlarsa bil ki onlardan önce Nuh kavmi, Ad kavmi ve Semud kavmi de peygamberlerini yalanlamışlardı. Ve İbrahim aleyhisselamın kavmi de ve Lut aleyhisselamın kavmi de yalanlamıştı. Ve Medyen halkı da yalanladı. Ve Musa aleyhisselam da yalanlandı. Fakat kafirlere mühlet, zaman verdim. Sonra da onları aldım. O zaman benim cezalandırmam nasıl oldu? Böylece halkı zalim olan nice ülkeler gibi onu da helak ettik. Artık o ülke çatıları yıkılmış, kuyuları ve yüksek sarayları terk edilmiş bir haldedir. Onlar yeryüzünde dolaşmadılar mı ki onların onunla akıl ettikleri kalpleri ve onunla işittikleri kulakları olsun? Fakat baş gözleri kör olmaz. Lakin sinelerdeki kalpler kör olur. Ve azabı senden acele istiyorlar. Ve Allah asla vaadinden dönmez. Ve Rabbinin katındaki bir gün sizin saydığınız 1000 sene gibidir. Ve halkı zalim olan nice ülkeler gibi ona mühlet verdim. Sonra onu aldım, yakaladım. Ve dönüş banadır. De ki, ey insanlar! Sizin için ben sadece bir nezirim, uyarıcıyım. Amenu olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilü salihat, nefsi tezkiye eden ameller yapanlar, onlar için mağfiret, günahların sevaba çevrilmesi ve kerim bir rızık vardır. Ve ayetlerimiz hakkında onları aciz bırakma gayretinde olanlar, işte onlar ashab-ı cehim, cehennem ehlidir. Senden önce gönderdiğimiz hiçbir Resul ve Nebi yoktur ki, bir şey temenni ettiği, dilediği zaman şeytan, onun temenni ettiği şeye yalan ilka etmemiş, ulaştırmamış olsun. Fakat Allah, şeytanın ilka ettiği şeyi nesheder, kaldırır, yok eder. Sonra Allah, ayetlerini muhkem kılar, sağlamlaştırır. Ve Allah alimdir, hakimdir, ilim ve hikmet sahibidir. Kalplerinde maraz hastalık olan ve kalpleri kasiyet bağlamış, kararmış ve sertleşmiş olanlara şeytanın ilka ettiği, ulaştırdığı şeyi fitne, imtihan kılmak içindir. Ve muhakkak ki zalimler elbette uzak bir ayrılık içindedirler. Sırat-ı mustakimden uzaklaşmışlardır, ayrılmışlardır. Ve kendilerine ilim verilenlerin onun,
irşad makamının, veli resulün, nebi resulün söylediklerinin Rabbinden bir hak olduğunu bilmeleri, ona iman etmeleri, onların kalplerinin onu, Allah'ı idrak etmesi, kalplerinden ekinletin alınıp yerine ihbat sistemi konarak kalplerin mutmain olması içindir. Muhakkak ki Allah, amenu olanları, Allah'a ulaşmayı dileyenleri mutlaka sırat-ı mustakime hidayet edendir. Ve o saat, kıyamet saati, ansızın onlara gelinceye veya akim, hedefine ulaşılamamış günün, ölüm gününün azabı onlara gelinceye kadar, kafirlerin ondan şüphesi zail olmaz, yok olmaz. Mülk, izin günü Allah'ındır. Onların arasında hüküm verecektir. Böylece ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler ve salih, nefsi tezkiye edici amel, salah makamına ulaştıracak amel yapanlar, naim cennetlerindedirler. Ve ayetlerimizi inkar edenler ve yalanlayanlar, işte onlar için alçaltıcı azap vardır. Ve Allah yolunda hicret edip, sonra da öldürülen veya ölen kimseleri Allah, mutlaka güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Ve muhakkak ki Allah, rızık verenlerin mutlaka en hayırlısıdır. Allah, onları mutlaka razı olacakları bir yere dahil edecektir. Ve şüphesiz ki Allah, mutlaka en iyi bilendir, halimdir. Ve işte böyle, kim maruz kaldığı şey kadarıyla ikab eder, karşılık ceza verir, sonra da ona azgınlık yapılırsa, haklarına tecavüz edilirse, Allah ona mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah, af ve mağfiret edicidir, günahları sevaba çevirendir. İşte böyle, çünkü geceyi gündüzün içine ve gündüzü gecenin içine sokar, katar. Ve muhakkak ki Allah, en iyi işiten, en iyi görendir. İşte böyle, çünkü O, haktır ve muhakkak ki O'ndan, Allah'tan başka dua ettiğiniz, taptığınız şeyler, onlar batıldır. Muhakkak ki Allah, O, Ali yücedir, kebirdir, büyüktür. Allah'ın semadan su indirdiğini ve böylece yeryüzünün yeşerdiğini görmedin mi? Muhakkak ki Allah latiftir, lütuf sahibidir, habirdir, her şeyden haberdardır. Semalarda ve yeryüzünde olan her şey O'nundur. Muhakkak ki Allah, O mutlaka ganidir, mustani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır, hamid, hamd edilendir. Allah'ın yeryüzündeki her şeyi size musahhar, emrinize amade kıldığını görmedin mi? Ve gemiler, denizde O'nun emriyle akıp gider. Ve Allah'ın izni olmadıkça semanın arz üzerine, yeryüzüne düşmesini önler, semayı arzın üzerine düşmemesi için tutar. Muhakkak ki Allah, insanlara rauftur, rahimdir. Ve size hayat veren, sonra sizi öldürecek olan, sonra da sizi diriltecek olan O'dur. Muhakkak ki insan gerçekten nankördür. Ve biz bütün ümmetler için mensek tek bir şeriat tayin ettik. Onlar onunla o şeriatla amel ederler, etsinler. Öyleyse emrim konusunda seninle niza etmesinler, çekişmesinler. Sen Rabbine davet et. Muhakkak ki sen mutlaka müstakim, Allah'a doğru istikametlenmiş olan hidayet üzeresin. Ve eğer seninle mücadele ederlerse o takdirde onlara Allah yaptıklarınızı çok iyi bilir de. Allah kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyler konusunda sizin aranızda hükmedecek. Allah'ın semalarda ve arzda olan şeyleri mutlaka bildiğini bilmiyor musun? Muhakkak ki bunlar kitaptadır. Muhakkak ki bunlar Allah için kolaydır. Ve onlar kendilerine bir sultan, delil, yaptırım gücü indirilmeyen Allah'tan başka şeylere tapıyorlar. Ve onların ona taptıkları şeylere ait ilimleri yoktur. Ve zalimler için yardımcı da yoktur. Onlara açıklanmış ayetlerimiz okunduğu zaman münkeri, inkarı, reddi, inkar edenlerin yüzlerinden tanırsın, fark edersin. Neredeyse
ayetlerimizi onlara okuyanlara saldıracaklar. De ki, size bundan daha şerlisini haber vereyim mi? Allah'ın kafirlere vaat ettiği o şey ateştir. Ne kötü masir gidilecek yerdir. Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Öyleyse onu dinleyin. Muhakkak ki Allah'tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. Onun için, onu yaratmak için bir araya gelip toplansalar bile. Ve eğer sinek onlardan bir şey kapıp kaçsa, onu ondan, sinekten alamazlar. Talip isteyen de, talep edilen, istenen de aciz. Allah'ın kadrini de, kudretini de hakkıyla takdir edemediler. Muhakkak ki Allah mutlaka kavidir, kuvvetlidir, azizdir, yücedir. Allah meleklerden ve insanlardan resuller seçer. Muhakkak ki Allah en iyi işitendir, en iyi görendir. O, onların önündekileri ve arkalarındakini muhafız melekleri bilir ve emirler Allah'a döndürülür. Ey amenu olanlar! Rükû edin ve secde edin ve Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin. Umulur ki böylece siz felaha eresiniz. Ve Allah da Allah için hakkıyla cihad edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı ki o babanız İbrahim aleyhisselamın dinidir. O sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de Resul size şahit olsun ve siz de insanlara şahitler olasınız diye. Öyleyse namazı ikame edin, kılın, zekatı verin, Allah'a sarılın, Allah'ın zatında yok olun. O sizin Mevlanız. O ne güzel Mevla dost ve ne güzel yardımcı.

0: ikinizle bir soru sormak istiyorum. Allah mı iyi düşünür, siz mi iyi düşünürsünüz? Biliyorum ne cevap vereceğim. Tamam. Onun bizim ağzımızdan çıkardığı bir emrinin karşısında siz düşünüp de onun sevgiden daha iyi sonuçlar oluşturacağınızı aklınıza getiriyorsanız, siz getiriyorsunuz. O zaman teslim olmadınız. Her noktada teslim olursunuz. Önem derecesi ne olursa olsun, verilen emrin anında yerine getirilmesiyle noktalanmasıdır. Öyleyse size bir emir verildiğim zaman emrolanlara sesleniyorum. Size bir emir verildiği zaman onu mutlaka size verilen zaman parçası içinde gerçekleştirmek durumunda ve mecburiyetinde olduğunuzu bilmenizi istiyorum. Emrin geç yapılması bile yapılmamış hükmündedir. Sakın ola ki ben emri yapamadım çünkü şöyle şöyle şöyle sebeplerim vardı demeyin. Her yerde bunu söyleyebilirsiniz. Ama tasavvufta söyleyemezsiniz. Çünkü Allah Teala sizi bir emrin ulaştırılmasını emretmişse o mutlaka sizin iktidarınız dahilindedir. Allah hiç kimseye onların taşıyamayacağı yükü yüklemez. Eğer Rüşat Mutfağı'nı size şuraya bir şekilde bir işaretiyle, bir davranışıyla, bir sözüyle bir emir vermişse o onun emri değildir. O Allah'ın emridir. Ne zaman en küçük bir sistem içinde olsam size bir emir verirken o emre dikkat alın. Kendiniz bir şey sakmayın. Bakın öyle de olsa olur, böyle de olsa olur. Ben öyle değil de şöyle uygularım bu emri demeyin. Size görev verilmez. Onu kulağınızın arkasıyla dinlersiniz. Onun yapılması ile yapılmaması arasında sizin için bir fark yoktur. O zaman siz işler sahibi falan değilsiniz. Ne zaman Allah yolunda bir görev yüklendiğiniz zaman, görev yüklendiğinizde şartlar ne olursa olsun onu başarmak üzere cehd ederseniz, bütün engelleri mutlaka aşarsınız. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir adamına bir emir veriyor. Diyor ki gideceksin Konya'da falanca dağıta, onu kapalı çarşıda bulursun. Sonra diyeceksin ki sana verilen 100 altını, Abdülkadir Geylani Hazretleri için verilen 100 altını almaya geldim. Emri alan hemen yola çıkıyor ve ulaşıyor Konya'ya. Buluyor o zatı tam efendisinin söylediği yerde. Ve diyor ki siz de Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne ait olan 100 altın varmış. Onu almak için geldim. Adam ona şöyle bir bakıyor. Yok diyor. Ben böyle bir para yok. Kimse bana Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne verilmek üzere bir para vermedi. Bende de yok. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin gönderdiği adam diyor ki bu söylediğiniz mümkün değil diyor. Tam onu söylediği sırada birisi geliyor ve diyor ki sana söyledi bana diyor rüyamda diyor. Parayı sana verecekmişim diyor. Bu para diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin parası, işte diyor sana veriyorum 100 altın. İşi ucundan tutanlar, sırça parmaklarını tutanlar böyle bir cevabı aldıkları zaman tersizi geri dönerler. İş bu arada biter. Sizin söylediğiniz imkansız bir adamla orada vaydete ulaşamayan kişinin kes kes geri dönüşü ikisi birbirinin aynı değildir. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, siz olsaydınız ne yapardınız? Ben şimdi cebbara telefon olsam desem ki şimdi buraya gelmeni istiyorum. Cebbar hangi uçak ilk uçaksa ne pahasına olursa olsun onu atlayıp buraya gelir. Ve size diyorum ki ben onlara evet bu gece 0'ın altında 22 derece soğuk var. Ama 0'ın altındaki bu 22 derece soğukta hepiniz gideceksiniz. Ve o yaptığımız elektrik üreticini jeneratörü gidip Ankara'daki o nehre yerleştireceksiniz. Bu geceki vazifeniz bu. Sabah namazından sonra teftişe gidiyoruz. Sadece iki kişi görevim var. 22 kişiden iki kişi kalmış. Birisi Cebbar. Kendinize ibretle bakın. Öyle misiniz? Size verdiğiniz en ufak emirlerde kendisine, kendinize az kişiler tanıştırmadan oyunu gerçekleştiremediğinizi görüyorum. O hiçbir zaman kapmaz. Hiçbir zaman kendinden bir şeyler kaptığı görülmemiştir. Her şeyin hesabını anında verir, anında yapar ve onun için ona sınırır. Dikkatle inceleyin oraya ulaşanların hayatlarını. Dikkatle inceleyin ne yapmışlar? Her şeyi devre dışı bırakmışlar. Ben demişler Allah için adakım. Ben demişler Allah için zekatım. Ve öyle olmuşlar. Ben onu çok severim, ona itaat ederim, saygı gösteririm. Yaksız. Bunlar laf. Laf olmayan ne? Laf olmayan davranışlarımız. Diyor ki eskiler, iştir kişinin aynesi, lafa bakılmaz. Görünür, müsteyi aklı her eserinde. Öyleyse ne demek istiyor eskiler? İnsanlar, başka insanlara her şeyi söylerler. Onları ne kadar çok sevdiklerini falan filan. Bunlar önemli değildir. Önemli olan davranıştır. Öyleyse Allah'ın yolunda bir tek yükselen insanları örnek alıp da ben de öyle olmak istiyorum diyorsanız iş dünyanızda, o zaman bunun bedelini ödemek mecburiyetindesiniz. Allah yolunda fedakarlık etmek mecburiyetindesiniz. Ama ben o işi yaparsam benim imkansızlıklarım o işi yapmama mani oluyor. Bu mazeretlerin arkasında gene de ben Allah'ın bir sevgilisi olurum. Böyle mi düşünüyorsunuz? Eğer Allah'ı seviyorsanız sizi fedakarlıktır. Arkasında Allah olan bir insan şu dünyadaki hiçbir güçlükten yılmaz. Yılmamak kararını aldığı zaman Allah'ın yetkisi, Allah'ın yardımı onun üzerine gelir. Resul-i Nesli onu hep tembelliğe, hep nefsin istikametindeki olaylara götürür. Size verilen görevlere dikkatle bakın. Eğer o görevi yapamayacak olsaydınız, size verilmez bir Allah Teala tarafından. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, aranızda Allah'ın emirlerine değer vermeyen, o emrin yerine nefsinin emrini yerine getirenler, onlar o emrin muhtevasına layık olmayanlardır. Şeytan devreye girmiştir. İrade zaafa uğramıştır. Karşısına çıkan en küçük bir güçlükte pes etmiştir kişi. Sevgili izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın dostları pes etmez. Onlar derler ki bu can, bu tende durdukça ben Allah içinim. Öyleyse Rabbim bana benim yapamayacağım görevi vermez. Öyleyse kendinize dikkatle bakın. Allah'ın yolunda bir Allah sevgilisi olmak mı istiyorsunuz? O zaman şimdiki gidişimizde oraya ulaşmanız çok zor. Değişmesi lazım gelen etrafındaki insanlar değil. Başkalarının yardımıyla o hedefe hiçbir zaman varamazsınız. Merkezinde hep siz bulunacaksınız. Siz gayretin sahibi olacaksınız. Biz sizin için dua edeceğiz. Allah mutlaka nusretini ulaştıracak. Kime ulaştırır? Allah Teala daha ona o imkanları vermeden kendisini bu işe adayanlara ulaştırır. Yol boyunca Allah'ın yardımı devamlı gelir. O en ulaşmayı mümkün görmediğiniz hedefe Allah Teala'nın sizi ulaştırdığını hayretle göreceksiniz. Hangi şartta size hedefe ulaşmayı ister, bu yolda gerekli fedakarlığı göstermeye hazır olursanız. Dikkat edin, bu sözlerin birer altındır. her cümlem Allah-u Teala'nın size ihsan ettiği birer altındır. Başkalarından dinleyemezsiniz. Dünya üzerinde bunları seyredici kutan başka bir insan mevcut değil. Söz konusu olan benim tekamülüm değil. Söz konusu olan sizin tekamülünüz. Söz konusu olan sizin Allah'ın sıratı sekin üzerinde yücelerek, nikatini yükselerek kadimini kullanmıyorum. Yücelerek kamil insan olmanızdır.
1: Öyleyse Allah-u Teala'nın bir numaralı dostu mu olmak istiyorsunuz? Kendinizi defterden silin. Biliyoruz ki şimdi birçoklarınız bana diyeceksiniz ki biz zaten böyleyiz. Aynen sizin söylediğinizi yapıyoruz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Ne kadar yanılıyorsunuz. Kendinize dikkatle bakın. Ölçüye vurun kendinizi. Ve vurduğunuz zaman tarafsız olmaya çalışın. İçinizden çıkın. Tarafsız bir hakim gibi kendi kendinizi yargılayın. Ben şurada şöyle yapmadım mı? Böyle yaptığım zaman mürşidim mi öndeydi yoksa ben mi öndeydim?